Yedincisinin adı Eur'dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. Hırsıza, sen hırsızlık yapmaya bak. Fakir ve muhtaç olmazsın. Borcunu öder, hanımına elbise alırsın. Sonra yine tövbe edersin, der. Her mü'mine bütün hallerinde gafil olmamak, her işinde şeytandan emin olmamak lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle bildirildi. Abdeste musallat olan şeytan vardır. Onun adı Velhan'dır. Şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız. Diğer bir hadis-i şerifte, namazda saflarınızı düzgün yapınız. Aranızda açık yer bırakmayınız ki şeytan aranıza girmesin, buyuruldu. Osman bin Asi der ki, ben Resulullah'a benimle namazım ve kıraatim arasına şeytan nasıl girer dediğimde şöyle buyurdular. Seninle namazın ve kıraatin arasına giren şeytana hunzep denir. Sen onu hissettiğin zaman Allahü Teala'ya sığın. Yani evzu oku ve 3 defa sağ tarafına üfle. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Meşhur hadiste bildirildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben sizin her birinize musallat bir şeytan vardır. Ancak Allahü Teala bana yardım etti. O şeytan benim elimde teslim oldu, buyurdu. Allahü Teala takvadan sonra şeytanın zararına uğrayan kulunu A'raf suresi 201. ayetinde şöyle açıklıyor. Allah'tan korkanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman Allahü Teala'yı ve azabını düşünürler. Bir de hemen bakarsın ki onlar doğru yolu bulup şeytanın vesvesesini atmışlardır bile. Böylece kalbin cilasının Allahü Teala'yı anmak olduğunu ve ancak Allahü Teala'yı anmakla kalplerden zulmet ve gafletin giderilebileceğini bildirmiştir. Üçüncü kısım. Şeytanın itirafı. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz emin peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onun pak âline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan naklen Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Sohbet esnasında dışarıdan şöyle bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana da izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne baktı. Zira orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir bilir misiniz buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allahü Teala ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o lanetlenmiş şeytandır. Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun, buyurdu. Hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana izin verin, onu öldüreyim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi. Ona şöyle buyurdu. Dur ya Ömer, ona belli bir vakte kadar mühlet verildiğini bilmiyor musun? Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. O buraya gelmek için emir almıştır. Kapıyı ona açın gelsin. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını Muaz bin Cebel'den dinleyelim.

O şöyle anlattı. Kapıyı ona açınca içeri girdi ve bize göründü. Görünüşü şöyleydi. Şaşı bir ihtiyar, aynı zamanda köse. Çenesinde 6 veya 7 kadar at kılı gibi kıl sallanıyor. Gözleri yukarı açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibiydi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey Müslüman cemaat. Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allahü Teala'nındır ey lanetli. Devamla şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. O iş nedir? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. O mecburiyet nedir? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki, Allahü Teala sana emir veriyor. Düşük ve zelil bir halde ve tevazu ile Muhammed'e aleyhisselam gideceksin. Adem oğullarını nasıl aldattığını ona bir bir söyleyeceksin. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Allahü Teala bana buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecekler. Muhakkak olan şudur ki, düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur bana. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buğz eder ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Varlığını Allah yoluna veren bir gence. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra, yıkadığı yerleri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra, ihtiyacını hiç kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı bir fakiri. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allahü Teala onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Kısaca onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Kazancını helal yoldan kazandığını ve yerli yerine harcadığını görürsem, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki, ümmetim namaza kalkınca senin halin nasıl olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ey lanetli? Çünkü bir kul Allah için secde edince 1 derece yükselir. Peki oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Peki ya hac yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım.
Peki, Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki, ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? İşte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere elini alır ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Ya Ebâ Mürre, neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Bunun üzerine şeytan, onu da anlatayım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, bir, Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. İki, o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üç, Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Dört, Allahü Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı hakkında ona sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Rahman'ın melekleri ondan utandığı gibi ondan çok utanırım. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? Ah, onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplarda kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime ebedi saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şakî kılan Allahü Teala'ya hamdolsun. Şeytan şöyle dedi. Heyhat, heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve hesap gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahilleri, alimleri, ümmileri, okumuşları, facirleri ve abidleri. Bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale şeytan şöyle cevap verdi. Ya Muhammed, bilmez misin bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Övülmekten, methedilmekten hoşlanmayan, dirhemini ve dinarını sevmeyen bir kimseyi görürsem, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddetçe, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Mal sevgisinin, büyük günahların en büyüğü olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed, baş olma sevgisinin yine büyük günahların en büyükleri arasında olduğunu bilmez misin? Ya Muhammed, her birini bir başka yere tayin ettiğim benim 70.000 çocuğum olduğunu sen bilmez misin? O her çocuğumla birlikte yine 70.000 şeytan vardır. Onların bir kısmını alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını şeyhlere saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerden bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin başına. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokar.

yaparlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki, sebeplerden herhangi birine sövmeye başlarlar. Böylece onların ihlasını alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerinin farkında olamazlar. Şeytan bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya başladı. Şöyle dedi: "Ya Muhammed, rahip Basisa'nın tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet ettiğini bilmez misin? Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa buluyordu. Onun peşine takıldım, hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi." Allahü Teala Haşr suresi 16. ayette bu hususta şöyle buyuruyor: "Yahudileri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kâfir ol demişti de kâfir olunca ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." deyiverdi. Şeytan bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. "Ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyenin de ben olduğumu bilmez misin? Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtiğimi bilmez misin?" Araf suresi 21. ayetinde "Bir de onlara muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim" diye yemin etti. Sonra da devam etti: "Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed, namazı zaman zaman tehir edene gelince onu da anlatayım. O her ne zaman namaza kalkmak isterse tutarım, ona vesvese veririm. Şöyle derim: henüz vakit var, sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namaz kılarken görürüm. O namazın içindeyken sağa bak, sola bak derim. O da bakar. Bu yüzden yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Ya Muhammed, sen de bilirsin ki her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim, ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da namazını çabuk çabuk kılmaya başlar. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Bunda da ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken

burnuna üflerim. Ben üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın ki, ben onlara ne tuzaklar kurarım? Miskinlerine, çaresizlerine giderim. Namazı bırakmaları için onlara şöyle derim. Namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara gidip derim ki, namaz kılmayı bırak. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. Sen de iyi olduğun zaman çokça kılarsın. Böylece o kimse namazını bırakır, küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek giderse, Allahü Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi. Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalanım varsa Allahü Teala'dan dile beni kül eylesin. Şeytan bundan sonra konuşmalarına şöyle devam etti. Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, yani şeytana, aşağıdaki şekilde kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ey lanetli! Senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ey lanetli! Senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allahü Teala'ya yapılan bol istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Alimlerin meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığa sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. Şeytan da cevap verdi. Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim. Nedir onlar ey lanetli? Şunlardır. 1. Beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak etmesini Allahü Teala'dan diledim. Bu ortaklık talebimi Allah yerine getirdi. Allahü Teala İsra suresi 64. ayeti sonunda şöyle buyuruyor. Haram kazandırmakla mallarına ve zina yaptırmakla evlatlarına ortak ol. Onlara yalan yere vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara yalnız bir aldanış vaat eder. Şeytan devamla, besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allahü Teala'ya sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allahü Teala'ya şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim.
o birleşmeden hasıl

Olan çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla birlikte binerim. Yol ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. İsra suresi 64. ayetinin başında Allahü Teala şöyle buyuruyor: Hem insanlardan gücün yettiği kimseleri sesinle, şehevi çalgılarla kaydır ve fenalığa götüren süvarilerinle, piyadelerinle üzerlerine yaygara kopar. 2. Allahü Teala'dan bana bir ev vermesini diledim. Hamamları bana ev olarak verdi. 3. Bana bir mescit vermesini diledim. Pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Benim için bir ezan vermesini istedim. Bana çalgı aletlerini verdi. 6. Bana bir yatak arkadaşı vermesini istedim. Bana yatak arkadaşı olarak sarhoşları verdi. 7. Bana yardımcılar vermesini istedim. Bana kaderiye mensuplarını verdi. 8. Bana kardeşler vermesini istedim. Bana mallarını boş yere israf edenleri ve masiyet yoluna para harcayanları verdi. Bunlar da İsra suresi 27. ayetiyle sabittir. Ki meali şöyledir: Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Eğer söylediklerini Allahü Teala'nın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim. Bundan sonra şeytan devam etti. 9. Ya Muhammed, Adem oğullarını ben göreyim, onlar beni görmesinler diye diledim. Allahü Teala bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapmasını diledim. Bu da oldu. Böylece ben nasıl istersem onlar arasından akıp giderim. Bütün bu isteklerimi verdi. Allahü Teala hepsi sana verildi buyurdu. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. Böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olurlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı: Ateme adında benim bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkanı yok insanlar namazları eda etmeden uyuyamazlardı. Benim Mütekazi adında bir oğlum daha vardır. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını gizlemeye çalışırsa Mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahü Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Benim adı Kühayl olan bir oğlum daha vardır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa alimler meclisinde veya hatip hutbe okurken bunu yapar. Bu sürme onların gözüne çekildiği zaman uyuklamaya başlarlar. Alimlerin sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Bundan sonra şeytan şöyle anlattı: Hangi kadın olursa olsun onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında bir şeytan bulunur. Onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela elini kolunu dışarı çıkar göster der. O da bu emri tutar. Elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Şeytan bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir kimseyi dalalete düşürmek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde
Allahü Teala'dan başka ilah yoktur.

ve Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın kulu ve rasulüdür diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmaz, hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allahü Teala'nın kulu ve rasulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet senin elinde olsaydı, yeryüzünde tek kâfir bırakmazdın. Sen Allahü Teala'nın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse ta ana karnındayken saittir. Şakî olan da yine ana karnındayken şakîdir. Saadet ehli kılan Allahü Teala, şekavet ehli kılan da yine Allahü Teala'dır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hud suresi 118. ve 119. ayetlerini okudu. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir dine bağlı kılardı. Halbuki onlar, çeşitli dinlere uyarak, ihtilaf edip duracaklardır. Ancak Rabbinin rahmetiyle, hak din üzere anlaşıp ayrılmayanlar müstesnadır. Ahzab suresi 38. ayette Allahü Teala, Allah'ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor, buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytana şöyle buyurdu. Ya Ebâ Mürre! Acaba senin tövbe edip Allahü Teala'ya dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olacağıma söz veriyorum. Bunun üzerine şeytan şöyle dedi. Ya Resulallah! İş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allahü Teala'dır. Ve O, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Şeytan cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Söylediklerimin hepsini doğru söyledim. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Efendimiz Muhammed Nebi'ye Allahü Teala salat eylesin. Keza onun âline ve ashabına da. Amin. Bütün peygamberlere aleyhisselam selam ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimet.

0: nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemal

0: yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman. İncitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Ey Amr! Şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini, dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali Amr'ı öldürüp dönünce alemlerin efendisi ona "Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça edeceğimi hissettim," dedi. Allah Resulü, "Biliyorum ya Ali, seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım," dedi.
0: Çakıl taşlarının şahitliği. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah. Ancak kahinlere niyet tutulur. Halbuki kahinler de, onların kehaneti de cehennemliktir," diye karşılık verdi. Hadramutlular,

0: Peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl alarak, benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız, dedi. Ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin, dediler.
1: Kütüğün iniltisini duyması. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması. Cabir radıyallahu anh anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, ona biraz su serpin. Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı.
0: Dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud, diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yere vurarak, "Ey dağ, dur, kendine gel. Üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duruverdi.
1: Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah Aleyhisselam'ın bilmesi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti. Bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri

zulüm sahifesinden kemirip silince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesini istedi. Ebu Talib kendisine, "Allah'a yemin ederim, sen bilmeden konuşmaz ve yalan söylemezsin. Onun için gidip durumu onlara bildireceğim," dedi ve birkaç kişiyi yanına alıp mescide gitti. Mescidi dolduran Kureyş topluluğu onları görünce çektikleri sıkıntılara tahammülleri kalmadığını ve peygamberi teslim etmeye geldiklerini sandılar. Fakat Ebu Talib onlara, "Ben sizlere önemli bir haber vereceğim ve değerlendirmesini insafınıza bırakıyorum. Kardeşimin oğlu Muhammed, bir güvenin sahifenizdeki Allah kelimelerini yediği ve bu suretle Allah'ın sizin yazdığınız zulüm sahifelerini tasvip etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Şimdi siz sahifeyi indirip açın. Eğer onun dediği doğru çıkarsa artık kendinize gelin ve bu haksız zulümden vazgeçin. Allah'a yemin ederim, onun dediği doğru çıkarsa hepimiz bütün Abdülmuttalib oğulları ölmedikçe kendisini size vermeyeceğiz. Fakat dediği doğru çıkmazsa onu getirip size teslim edeceğiz. Siz isterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz bırakırsınız," dedi. Ebu Talib'in bu teklifini kabul ettiler ve gidip sahifeyi indirdiler. Onu açtıklarında gerçekten içindeki bütün Allah kelimelerinin kemirilip silindiğini gördüler. Bir anlık dehşet ve hayretten sonra Ebu Talib'e, "Vallahi bu da Muhammed'in sihirlerinden biridir. Onun için senin şartını kabul etmiyoruz," dediler. Ebu Talib, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihirbaz değildir. Ve sizlerin bu sahifeye dayanarak bize takındığınız tavır haksızlık, zulüm ve insafsızlıktır. Allah Celle Celaluhu kendi isminin bu zulme alet edilmesine razı olmadığı için de onu güveye yedirmiştir," dedi. Bunun üzerine Abdülmenaf ve Kusay oğullarından bazıları, "Biz de artık bu işin zulüm olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyoruz," diyerek ittifaklarını bozdular. Ondan sonra da Allah'ın yüce Resulü ve ona inananlar mahsur kaldıkları yerlerden çıkarak çarşı ve pazara gitme imkanı buldular.

0: Zehirli etin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyarması. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'ndan galip olarak dönünce Medine girişinde bir Yahudi kadın onu karşıladı ve pişmiş et dolu çanağı kendisine takdim ederek "Ya Muhammed, seni selametle geri getiren Allah'a hamdolsun. Sen savaşa giderken seni selametle Medine'ye getirirse bir kuzu kesip pişirecek ve etini sana takdim edeceğim diye adakta bulunmuştum. İşte getirip takdim ediyor ve senin ondan yemeni istiyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çanağın içine bakınca tabak içinde bulunan kuzu eti dile gelerek "Ey Allah'ın Resulü, beni yeme. Çünkü bu kadın seni öldürmek için bana zehir attı," diye Allah Resulü'nü uyardı.
1: Gömülü altınları bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Kalesi'nin fethedildiğini öğrenince müşriklere "Eğer altın ve gümüşlerinizi bırakırsanız canınız bağışlanır," dedi ve anlaşma yaptı. Fakat Kinane ve Rabi adlı Yahudiler "Altın ve gümüşlerimiz yoktur," diyerek bir şey getirmediler. Allah'ın yüce peygamberi onlara "Vaktiyle Mekke halkına emanet verdiğiniz altın ve gümüş takımlarınız nerede?"

0: falan tarlaya git. Onun şurasından sağa sap. Falan ağacın yanına git ve orayı kazıp altın ve gümüşleri al ve buraya getir, dedi. Sahabi dediği gibi yaptı ve altın ve gümüşleri getirdi. Yahudiler buna gözleriyle şahit olunca, Allah'tan başka iman edilecek yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek İslam saflarına geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okların isabet etmemeleri. Nafi İbni Cübeyr, muhacirlerden birinin kendisine şunu söylediğini anlattı. Uhud savaşında düşmanın attığı oklara bakıyordum. Bu oklar iki cihan güneşe hedef alınarak atılıyordu. Fakat bu oklar alemlere rahmet olan Yüce Resul'ün yanına yaklaşınca sağa sola sapıyordu. Bu arada Abdullah İbni Şihab'ın sesini duyuyordum. Bu müşrik, bana Muhammed'i gösterin. O bugün kurtulursa ben kurtulmayayım, diyordu. Halbuki o bu sözü söylerken alemlerin efendisi yanından geçiyordu. Fakat o müşrik bunu görmüyordu. Mübarek gözleri. İbni Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Varlığın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gündüzün olduğu gibi geceleyin de görürdü. Adeta ay gibi parlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Tüm alemlere rahmet olan o yüce Resul ashabına, Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim, ben sizi önümde olduğu gibi arkamda da görürüm. Onun için arkamda namaz kıldığınızda nasıl rükû ve secde ettiğinizi de bilirim. İbn Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Efendiler efendisi konuştuğu zaman ön dişleri arasından gözle görünür bir nur saçılırdı.
1: Hazreti Peygamber'in dilsiz çocuğa şifa vermesi ve hayvanların söylediklerini anlaması. Zat-ül-Rika gazvesi, acayipler ve mucizeler gazvesiydi. Bu gazveye giderken bir kadın, deli olan oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah'ın elçisi, mübarek tükürüklerinden biraz hasta olan çocuğun ağzına sürünce, kadının deli olan oğlu birden ayılıp akıllandı. Yine bu sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir korulukta istirahate çekilmişti. Gavs İbni Haris adındaki düşman da onun yanına sokulup uykudayken onu öldürmeye çalışmıştı. Daha o bunu yapmaya davranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bunu gören adam ne yapacağını şaşırdı, çok korktu, titremeye başladı ve elinde bulunan kılıcı yere düşürdü. Yine bu yolculuk dönüşü Medine'nin taşlık arazisine yaklaştığımızda bir deve koşarak iki cihan güneşinin önüne çıktı ve bir şeyler geveledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve bana sahibinden şikayet ediyor. Senelerce onu ağır işlerde kullandığını, şimdi de kesmeye karar verdiğini söylüyor," dedi. Ve sonra bana, "Ey Cabir, git onun sahibini yanıma getir," buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, onun sahibinin kim olduğunu bilmiyorum," dedim. Kendisi, "Deve sahibini sana gösterecektir," buyurdu. Bunun üzerine deve önüme düşüp beni sahibine götürdü. Ben de adamı alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Deven seni bana şikayet etti. Şikayeti doğru mudur?" dedi. Adam, "Evet ya Resulallah, doğrudur," diye cevap verdi. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi devenin sahibine, "Onunla iyi geçin,"

Alemlerin efendisi buyurdular ki, kıyamet kopmadan önce dağlar kaldırılacaktır. Hicri 242 senesinde Halife El-Mütevekkil döneminde Yemen'de bir dağ kaydı. 300 senesinde El-Muktedir zamanında da Deynur'daki bir dağ yere battı ve altından çıkan sular çevredeki köyleri bastı. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, devlet malı üst tabakanın elinde kaldığı, emanetlere ihanet edildiği, zekat verilmediği, ilim dünya menfaati için tahsil edildiği, kişinin karısına itaat, annesine itaatsizlik ettiği, dostunu yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescitlerde ibadet sükûnu ve huşu bozulduğu, topluluklara fasık kimselerin başkanlık ettiği, milletin yönetimine onların en rezillerinin seçildiği, şerrinden korkulduğu için insana ikram edildiği, raks eden kadınların ve çalgıların ortaya çıktığı, içki içildiği ve daha önceki Müslümanlara dil uzatıldığı dönemlerde şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, depremler, yer çökmeleri, mes ve taş yağmaları görülecektir. Halife El-Mütevekkil'in ilk yıllarına rastlayan 232 senesinde Irak'ta benzeri görülmemiş şiddetli ve sıcak bir rüzgar esti. Bu rüzgar Kufe, Basra ve Bağdat ziraatlerini yakıp kuruttu. Yollarda olan yolcuları boğdu ve 50 gün bu bölgelerde estikten sonra Hemedan'a geçti. Orada da ziraatleri yıkıp hayvanları öldürdü. Ondan sonra Musul ve Sencar'a gitti. Buralarda halkın dışarı çıkıp iş görmesini engelledi ve pek çok insanı boğup öldürdü. Alemlerin efendisi buyurdular, kıyamet kopmadan önce hac kesilecektir. Kıyamet kopmadan önce Hacerül Esved alınacaktır. Halife El-Muktedir bir sene hacı adaylarını Mansur Eddeylemi'nin başkanlığında Mekke'ye göndermişti. Arefe gününden önceki gün olunca Allah'ın düşmanı Ebu Tahir El-Karamit'i şehri bastı ve Mescid-ül Haram'da toplanmış bulunan hacıları insafsızca öldürdü. Sonra da Hacerül Esved'i kırıp yerinden çıkardı ve alıp beraberinde götürdü. Bu taş 20 seneden fazla bir süre Karamiti'nin yanında kaldıktan sonra Karamitiler onu Kabe'den alıp kendi yerleri olan Hacer'e götürünceye kadar ağırlığı altında 40 deve can verdi. Geri getirildiği zamansa onu zayıf bir deve taşıdı. Muhammed İbni Rebi İbni Süleyman anlatıyor. Karamitiler Mekke'yi basarken ben oradaydım. Onlardan birisi Kabe'nin damına çıkıp oluğunu çıkartmak istedi. Kendisi olukla uğraşırken ben, ''Ya Rabbi, sen ne kadar halimsin.'' dedim. Akabinde adam onu çıkartmaya muvaffak olamadan baş aşağı yere düştü ve başı parçalanıp öldü. Ebu Tahir de minbere çıkıp, ''Allah benimle beraberdir. Ben onunla beraberim. Kendisi insanları yaratır, ben de onları öldürürüm.'' dedi. Bir müddet sonra onun vücuduna çiçek hastalığı girdi ve onu öldürdü. Peygamber Efendimiz

0: Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç

0: insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bizim kütüphanelerimizin çok özel kitaplarından bir tanesi de Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerifidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hususiyetlerine ait, hukukuna ait kaleme alınmış bir kitaptır. Ve içerisinde ümmetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku tanzim eden çok önemli bilgiler vardır. Oradan bir cümle aktararak bugünkü dersimize girmek istiyorum. İmam Malik'i tanımayanınız yok. Kadı İyaz ondan bir söz aktarıyor. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahiri de onlarla ıslah olacaktır. Gerçekten de bize yol gösteren, yöntem öğreten, işin esasını veren bir söz. Bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa sonra gelenleri de ancak aynı şeyle ıslah olacaklardır. Bu ümmetin evveli kim? Sahabe nesli. Eğer ikinci hayırlı nesil olarak tabi'in neslini de sayarsak onlar da evveli. Ne ile ıslah oldular? Kur'an ve sünnetle. Nasıl ıslah oldular? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kendilerini bir yönüyle teslim ederek. Şimdi önümüzde böyle canlı bir örnek duruyorken bizim kalkıp başka yerlerden dertlerimize derman aramamız gerçekten aciz tüccar işi. Bu kadar büyük bir sermaye var, bu kadar da büyük bir kar var. Bununla uğraşmıyorsun, başka şeylerle uğraşıyorsun. İnşallah biz o aciz tüccarlardan olmayalım. Olmamı adına zaten buradayız. Her cumartesi akşamı ben elimden geldiğince size bu manada bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim son nefesimize kadar bize bu manada güç ve kuvvet versin. Ve hep gayretimiz, azmimiz, çabamız bu olsun inşallah. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol bıraktı. Peygamber yolu dediğiniz o yol asla sıkıntısı olmayan bir yol. O yol öyle bir yol ki karanlıklarda yürüdüğünüz zaman bile aydınlıkta yürür gibi yürürsünüz. Eğer gerçekten o yolda yürüyorsanız. İşte biz o yolu tanımaya çalışıyoruz. Sahabe yolu dediğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin hayata verdiği o örnekliliği bir yönüyle kavramaya çalışıyoruz. İnşallah sonuna kadar da bunu sağlayacağız. Birbirimize bu manada destek olarak işi götürülebilecek en güzel noktaya kadar vardırmaya çalışacağız. Bugün hizmet ahlakı bahsinin son dersindeyiz. Konumuz itaat ahlakı. İtaatin hem gerekliliğini hem de sınırlarını yine inşallah muhteşem ahlakın bize verdiği temel esaslar ve mesajlar çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Öncesinde bir mukaddime yapmamız lazım. Bu konu zor bir konu. Gerçekten şu anda da ümmet olarak itaat meselesi mevzu bahis olduğunda ciddi sıkıntılar

Kararlarımız oluyor. Anlamakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyleri konuşmakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyler yanlış anlaşılmalara müsait olduğu için biraz daha çerçevesini iyi belirlememiz lazım. Böyle bir zorluğu ben de yaşıyorum. İnşallah hakkını verebilecek bir ders yapmış oluruz bu konuda. Şimdi biz modern bir zamanda yaşıyoruz. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Batının telkinleri bizim hayatımızı kuşatmış bir vaziyette. Hayat algımız tam anlamıyla sünnet-i Muhammed'e uygun değil. Öyle olduğu için de bazı yerlerde zorlanıyoruz belli meseleleri anlamakta. Mesele özellikle itaat meselesi oldu mu bu biraz daha ortaya çıkıyor. Ancak burada suçu hep batıya ya da dışarıya kesip kendimizi bu manada sorguya çekmezsek de haksızlık yaparız. Evet, batının bu manada çok menfi telkinatı var. Doğu desek eğer bize, bizlerin de o kavramı ve o kavramın önemli bir parçası olan cemaat kavramını suistimal etme gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla içten o kavramlara ait tam olarak sınırlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği şekliyle bir kamet, bir duruş ortaya konmuyor. Dışarıdan da bu manada saldırılar olunca bu sefer insanlar faturaları cemaat kavramına, itaat kavramına keserek bir yönüyle o kavramların sanki suçu varmış gibi başka alanlara söz kaydırılıyor. Ve öyle bir noktaya geliniyor ki artık İslam toplumu dediğiniz toplum muti bir toplum olması gerekirken, itaat meselesi onun en öncelikli meselesi olması gerekirken, itaat de neymiş? Bizim dünyamızda olmaması gereken bir şey. Biz artık başımıza buyruk yaşamamız gerekir. Özgürlük meselesi bizim için de önemli. Dolayısıyla bu tarz şeylerin çerçevesinde bir yaklaşım tarzı ne yazık ki bizlerin de benimsediği ve her geçen gün yayılan bir biçimde de içimizde yaygınlaşan bir hale doğru gidiyor. İşte bundan dolayı bizim biraz bu meseleyi güncel meselelerle de ilintilendirerek, yani şu anda içinde bulunduğumuz sorunları da göz ardı etmeden konuşmamız gerekiyor. Madem hizmet ahlakını konuşuyoruz ve hizmet ahlakının da bir parçası itaat meselesi, o halde hizmet ahlakı çerçevesinde içerisinde bu meselenin gerçekten dindeki asli yerinin gerekliliğini ve sınırlarını çok iyi bir biçimde konuşmamız lazım. Dedim ya, somut bazı şeyler konuşacağım. Mayınlı bir arazi olmasına rağmen tevekkeltu alallah deyip bazı şeyleri söyleyeceğim. Son 30 senedir İslam coğrafyalarında, özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde, içten ve dıştan oluşan bu tahribatlardan dolayı cemaat meselesi tam anlamıyla kavranılmadığı için cemaatin yerini sivil toplum kuruluşları dedikleri yapılar aldı. Bu sivil toplum kuruluşları bir yönüyle güzel bir şey. İnsanlar bir araya gelecek, bir şeyler yapacaklar. Elbette ki bir birliktelik sağlanması adına bazı adımların atılmasından daha doğal ne olabilir? Ancak bizdeki kültür cemaat kültürü olduğu için, eğer sivil toplum kuruluşları dediğiniz o yapılar, ister bu bir vakıf olsun, ister bu bir dernek olsun, ister bu bir platform olsun, ister resmi bir boyutu olmasın, bazı Müslümanların bir araya gelerek Allah adına, Allah'ın dini için hizmet noktasında bir şeyler yapma noktasındaki ızdıraplarının bir neticesi olsun, fark etmez. Eğer buradaki bu birliktelikler ta sahabe dediğimiz o güzel neslin bize öğrettiği hizmet ahlakı çerçevesinde yürütülmezse, gerçekten ümmetin potansiyelinin zayi edileceği, heyecanlarının giderileceği, bir yönüyle sadece vitrine ait bazı meselelerle uğraşıp asıl ümmetimize değer katacak meselelerin ihmal edileceği bir noktaya doğru gidiyor. Bu konuda bilmem bu kardeşiniz gibi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Siz de bilahare kendi düşüncelerinizi bu düşünceler çerçevesinde kıyas edersiniz. Bakıyorsunuz
10-15 kişi gelmiş

bir araya. Amaç ney? Allah'ın dinine hizmet. O Allah'ın dinine hizmet noktasındaki niyet güzel bir niyet. Ama bir dönem sonra bir bakıyorsunuz biraz farklı bir noktaya doğru kayıyor. 30 kişi oluyor, bir dernek kuruluyor. Derneğin adı da o biçim bir dernek. Şimdi bazı isimleri söylesem sopalık olurum. Ben söylemeyeyim ama siz anlayın. Çok böyle büyük büyük büyük iddiaları olan dernekler. Ama o derneğe bir başkan lazım. Ve onun altında olan diğer 29 tane insanın da ona itaat etmesi lazım. O manada iş geldiği zaman bir bakıyorsunuz bir müddet sonra çatırdamaya başlıyor. Biz hizmet ahlakını sahabeden öğrenmediğimiz için 30 kişiyle yola çıkılıyor. 1-2 sene sonra bir bakıyorsun 15 bir tarafta, 15 bir tarafta oluyor. Aynı isim ama aynen o otobüs firmaları gibi önüne öz ya da hakiki diye bir ek yapılıyor. Bir ikinci dernek ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bir bakıyorsunuz o 2 tane olmuş 4 tane, o 4 tane olmuş 10 tane ve biz 30 senedir bunu çok canlı bir biçimde bu memlekette yaşıyoruz. Hizmet alanlarının farklı olmasında hiçbir bahis yok, hiçbir sıkıntı yok. Ancak eğer bu yapılar birbirleri arasında bir koordinasyon olsaydı, güçlerini bir yönüyle ortak bir zeminde birleştirebilecek bazı adımlar atılsaydı, herkesin kendisinin ait olduğu, mensup olduğu mevziler, cepheler olsaydı ama bir yönüyle birbirimizden haberdar olsaydık, birbirimizin kötü taklitlerini yapma adına bir noktaya gitmeseydik de ümmetin yapılmayan dertlerine derman olabilme adına adımlar atsaydık. Falanca dernek bir iş yaptı, başarı sağladı. O zaman hadi hepimiz aynı işi yapıyoruz. Bu noktada bir şeye değil de gerçekten aramızda bir koordinasyon olsaydı ve bir iş bölümü yapsaydık. Bugün şu memleketin el sürülmemiş ama Müslümanlardan hizmet bekleyen onlarca hizmet alanı olmasına rağmen bu hizmet alanlarından bir tanesini üstlenip bu konuda bedel ödemeyi göze almayıp sadece birbirimizi taklitten ibaret olan bazı şeyler yapmaktan vazgeçseydik, iş bölümüne inansaydık, ihtisasa hürmet gösterseydik, birileri eğer bir alanda iyiyse o alanda onlara destek olsaydık, o alanda ikinci bir mevzi açmasaydık bunda bir beis yok. Ama böyle olmuyor işte. Herkes diyor ki ben ağayım. Hiç kimse maraba olmaya gözü yok. Sen ağa, ben ağa. Bizim sarı inek kim sağa? Bizim misalimiz o. Herkes bu manada baş olma sevdasında ve hiç kimse bu manada Allah için başka birinin derdini çekme gibi bir meseleyi kendisinin en büyük imtihanı olarak görme noktasında bir şeyleri düşünmüyor. Böyle olursa da eğer küçük küçük küçük küçük düşman da böyle istiyor. Bölünsün, parçalansın, Müslümanları rahat yutalım. Aslında biz kendimizi düşmanın ve batılın önünde rahat yiyilebilecek lokmalar haline getiriyoruz. Böyle olduğu zaman da bu iş bilmiyorum artık ne kadar, ne zamana kadar sürecek. Allah bizlere yardım etsin, şuur versin. Eğer biz bu itaat meselesini, bu meselede, hizmet ahlakı meselesinde tam anlamıyla kavrarsak belki bazı şeyleri inşallah gidermiş oluruz. Zaten bizim derdimiz de o. Cenab-ı Hak bu konuda hepimize yar ve yardımcı olsun. Öyleyse arkadaşlar gelin bu meseleyi beraberce bir irdelemeye başlayalım. Ben hem gerekliliği hem de sınırları konusunda size bazı şeyler söyleyeceğim. İnşallah belki bazı şeyleri çok detaylı olarak irdelemesek bile beraberce bazı meseleleri en azından zihin dünyamızda biraz daha altını doldurabilecek bir hale getirme noktasında gayret içerisinde olacağız. İtaat meselesinin Kur'an'daki karşılığına baktığınız zaman onlarca ayetin alt alta dizildiğini görürsünüz. Hadisler meselesi, ben bu hafta çıkardım hadisleri, ödüm koptu. Bu kadar olduğunu hiç bilmiyordum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ısrarla
hem de daha son yıllarında bu işi biraz daha arttırarak, artık vefat edecek Refik-i Ala'ya diyerek yolculuğa çıkacağına ait bazı emareleri ortaya koyduğu

0: Sonra uzun ömürlü olup yaşayıp Şam'a, Kufe'ye, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Anadolu'ya gelen sahabi efendilerimizin ortaya çıkan çeşitli sebeplere bağlı olarak bu meseleyi ısrarla gündeme getirmeleri, İslam cemaatinin temel meselelerinden bir tanesinin itaat meselesi olduğunu bize öğretiyor. Ben hepsini size verecek değilim ama birer tane örnek vereceğim. Hemen Nisa suresinin 59. ayeti aklınıza gelecek. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin. Çok net, açıkça bir şey. Onun dışında başka ayetlerde var. Ayet devamda diyor ki eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz, Müslüman olduğunuz diye anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz diye bir şey yok. İhtilaf ahlakını hatırlayın, o ihtilaf ahlakı derslerimizi hatırlayın, bunu anlayacaksınız. İhtilaf edeceğiz, insan olmamızın bir gereğidir. Ama ihtilaf ederseniz önünüzdeki şey belli. Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Onların verdiği talimatlar çerçevesinde de işlerinizi halledin. Böyle yapmanız hem hayırlı hem netice bakımından daha güzeldir. Üç tane makama mutlak manada itaati söyledi. Allah'a, Resulüne, elçiye, ulul emre, emir sahiplerine. Peki bu ulul emir nasıl anlaşılmalı? Biz ulul emir deyince ne anlamalıyız ki itaat meselesi de orada doğru bir biçimde ortaya çıkmış olsun? Aslında ayet gayet net, açık. Ancak bizim zihinlerimiz açık olmadığı için bazı şeyleri anlayamıyoruz. Dolayısıyla mübin olan kitabı sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ondan sonra gelen her bir müfessir aslında kitabı açmıyor. Kapalı olan muhatapların zihinlerini kitabı açıyor. Bilmem derdim anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim. Kitapta bir sıkıntı yok. Allah apaçık bir Arapçayla apaçık bir kitap gönderdi bize. Ama bizim zihinlerimiz kapalı. Ümmiliği yitirmişiz. Saflaşmamışız. Saf ve duru değiliz. Kafalarımızda, zihinlerimizde, yüreklerimizde bir sürü iş var. Mesela şimdi ulul emri bile konuşuyorum. Şu anda bu memlekette çok sert bir biçimde esen bir siyaset rüzgarı var. Kim bilir kafanızda belki de bunlar şekilleniyor. Koparamıyorsunuz kendinizi gündemden. O anki gündem ne ise siz o gündeme bağlı olarak bazı şeyleri değerlendiriyorsunuz. İnsanız, hepimiz böyleyiz. Ama biz böyle olmama adına bazı açıklamalara ihtiyacımız var. Saf ve duru bir biçimde bazı şeyleri anlamak durumundayız. Bir idareci nasıl ulul emr olur? Bu önemli bir soru.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
8: Türkiye'nin ve

0: Dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya Allah ya Hadi.
8: Hadisin sen, hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir, yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
10: Mesela diyelim ki bir idareci 5 vakit namaz kılıyorsa, hanımı tesettürlüyse, konuşurken ayetten hadisten konuşuyorsa, söylemde çok güzel İslami renkler varsa, burada söylenen ulul emrin altına girer mi? İşte bizim burada tespit etmemiz gereken mesele bu. Bunların hiçbiri ulul emrin bizden olmasının işareti değildir. Bir insanın bireysel dindarlığı onu ulul emr yapmaz. Ulul emr başka bir şey, Kur'an'ın söylediği. Nedir peki ulul emr? Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için ayetten konuşuyoruz. Varsa bir şey onun üzerinde konuşacağız. Müslümanlardan olması şarttır. Kendisi Müslüman olacak. Müslüman toplumdan çıkmış birisi olacak. İkincisi, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için kayıtsız ve şartsız Kur'an'a ve sünnete teslim olması gereklidir. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için ortaya çıkan anlaşmazlıkları kesinlikle Kur'an'a ve sünnete götürerek çözüm bulmak lazımdır. Başka bir yerde değil, şu izim bu izim değil, Kur'an'a ve sünnete. Ayet açıkça bunu söylüyor zaten bize. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüğüdür. Zeminde tevhid olacak, gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Müslümanlara idareci olan birisi, şimdi bunu sadece devlet başkanlığı olarak da anlamayın. Şimdi ona da geleceğim zaten. Müslümanlara idareci olan birisi diyorum. Bakın geniş bir anlamda kullanıyorum. Müslümanlara

idareci olan birisi Kur'an ve sünneti çok iyi bilmelidir. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Burada iki tane önemli ifade var. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Müslüman idareci asla otoritesinin altına istişare heyetini almaz. İstişare heyeti o otoritenin üstünde olur. Dolayısıyla o şekillendirir. O istişareler şekillendirir. Çünkü bizdeki istişare noter makamı değildir. Birinin kafasında bir hüküm belirlemiş. Soruyor, ne diyorsunuz? Tamam, onlar da eyvallah diyecekler, tasdikleyecekler. Böyle bir meşveret İslam'ın söylediği bir meşveret değil. Mesele gelir, tartışılır, tartışılır, tartışılır. Orada karara bağlanır. Ve mesele ehliyet sahibi insanlarla tartışılır. O işin ehliyet sahibi kimse bu manada o söyler. Onun için diyoruz, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüktür. Beşincisi, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için meşveretten çıkan hükme ne kadar ağır olursa olsun kesinlikle uyması zorunludur. Diyemez başka bir şey. Meşveretten çıkan hüküm neyse bitmiştir. Artık o meşverete dahil olan insanlar da aman ben böyle bir şey dememiştim, aslında benim dediğimi kabul etseydiniz daha iyi olurdu. Böyle şeyler cahil adam sözüdür. Zaten gerçekten ehliyet sahibi insanlardan o meşvereti oluşturan insanlar olursa, onlar meşveretin de ahlakını bildikleri için böyle şeyler asla yapmayacaklardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar meşveret meselesiyle, adalet meselesiyle, tevhid meselesiyle Müslüman bir idarecide olması gereken en önemli hususlar. Biz ulul emr dediğimiz zaman işte ayetin bize verdiği bu mesajlar çerçevesinde bu beş tane önemli ilkeyi hayatında doğrultmuş insana Müslüman idareci diyoruz ve onlara da itaat meselesinde mükellefiyetimizi konuşuyoruz. Peki gelelim işin bir diğer boyutuna. Ulul emr burada sadece devlet başkanı mıdır? Ayetin söylediği de öyle midir? Yoksa ayet bize başka bir şey mi söylüyor? Ben uzun uzun izahlara girecek değilim. Çünkü vaktimiz ona yetmez. Ama ne olur şu Nisa suresinin 59. ayetinin tefsirini bir İmam Kurtubi'nin tefsirinden, bir de merhum Elmalı'nın tefsirinden bir okuyun. Okuyun da ulul emr deyince kimler giriyormuş o işin içerisine bir anlayalım. Ben sadece onlardan ve birkaç tefsirden yola çıkarak bunun sadece şeylerini vereceğim size. Kimdir ulul emr? Ulul emr raşit halifelerdir. Yani Müslümanlardan biat alan devlet başkanlarıdır. Bu bilinen, en fazla da zihnimizde olan şey. İkincisi, ulul emr devlet başkanının görevlendirdiği ordu komutanı, valiler ve diğer tüm idarecilerdir. Üçüncüsü, ulul emr şerri hükümler konusunda fetva veren müçtehitler ve çeşitli konularda kendilerinden görüş alınan alimlerdir. Üç maddede açık mı? Açık. Son üçüncü maddeye bir daha götürmem lazım sizi. Eğer Müslümanlar bir devlete sahiplerse ilk iki madde burada önemli. Eğer devlet yoksa, Müslümanların İslam devleti diyebilecekleri bir devletleri yoksa, bu üçüncü madde çok daha önemli. Çünkü devlet olmadığı yerde müçtehitler, fakihler, alimler ulul emr makamındadır. O insanların verdikleri fetvalar, verdikleri bu manadaki yaptıkları içtihatlar Müslümanları bağlar ve onlara itaat etmek durumundadırlar. Bunun Kur'an'ı anlamda bir delili de var. Onu da ne olur gittiğiniz zaman bakın. Nisa suresinin 83. ayeti ulul emrin alimler olduğunu söyler zaten bize. Çok önemli bir Kur'an'ı delildir bu bizim için ve ulul emri anlamamız açısından da bize ipuçları verir. Dördüncüsü, ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci
ve rehber olan

Kur'an öncüler ve imamlardır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci ve rehber olan öncüler ve imamlardır. Şimdi bu son maddeye kimler girer? Baba bir evin ulul emridir. Bazıları kızsa da renkleri değişse de bu böyledir. Koca bir evin ulul emridir. İmam bir mescidin, bir caminin ulul emridir. Vakıfta bir müdür oranın ulul emridir. Dernekte bir başkan oranın ulul emridir. Bir kulüpte rehber oranın ulul emridir ile ahir uzatın yani. Dolayısıyla eğer iş, yapılan iş hayırlı bir işse, salih bir amelse o işin başında olan insan da o işte beraberce yürüdüğü insanlar için emir sahibidir. Bu emir sahipliği meselesini biz böyle anladığımız zaman o cemaat ruhunu ve hizmet ahlakı meselesinde de bize yüklenen mükellefiyeti biraz daha doğru bir biçimde anlayabiliriz. Peki itaat ettiğimiz makam bunlar artık hangisi ise devlet başkanı olsun, baba olsun, koca olsun, imam olsun, alim olsun, fakih olsun. Astığım astık, kestiğim kestik gibi bir diktatörlük kurup da bizden öyle mi bir itaat alır? İslam bunu mu söyler bize? Asla. Biz şimdiye kadar konuştuklarımız işin gerekliliği. Gelelim işin sınırlarına. Sınırlarını da konuşmamız lazım. Çünkü işin ehemmiyetini bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işin sınırını da bize öğretiyor. Sınırı meselesinde size bir örnek vereyim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Hazreti Ali anlatıyor, başka sahabi efendilerimiz de biraz naklediyorlar aynı rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ensardan oluşan bir müfreze oluşturuyor. Başlarına da Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi'yi lider olarak, imam olarak atıyor. Müfrezeyi, o askeri birliği göndereceği yere gönderirken de şunu söylüyor. Sizin imamınız Abdullah İbni Huzafe'dir. Ona itaat edeceksiniz. Onun sözünden çıkmayacaksınız. O size ne derse onları yerine getireceksiniz. Hazreti Ali olay aktarırken biraz bize başka anlatır. Başka kaynaklarda da olay biraz daha farklı anlatılır. Ben bu iki rivayeti birleştirerek şimdi size bir şey anlatacağım. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh, Allah kendisine ebeden razı olsun, çok büyük bir sahabidir. Çok farklı bir isimdir. Biraz şakacı birisidir. Bir ateş yaktırıyor. Diyor ki ben bir arkadaşlarımı test edeyim. Ateş böyle alevleri yükselince semaya doğru. Ben sizin imamınız mıyım diyor. Oradakiler diyor ki evet imamısın. O halde diyor şimdi size bir şey isteyeceğim. İtaat edeceksiniz değil mi? Tabii ki edeceğiz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat etme noktasında bize söyledi. Artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım atlayın ateşe diyor. Sahabe dona kalıyor. Yapalım mı? Yapmayalım mı? Bir miktarı yapmayı bile düşünüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat edin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey diyecek, sahabe onu yapmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Hatırlayın Bedir gününün öncesinde sahabe ile Efendimiz yaptığı konuşmayı. Hazreti Ebu Bekir konuşuyor, Hazreti Ömer konuşuyor, Miktat İbni Amr konuşuyor, en son Sa'd bin Muaz konuşuyor ve diyor ki ya Resulallah şöyle elinle işaret etsen ve desen ki dalın şu denize, vallahi bir tanemiz geri kalmadan o denize dalıveririz. Sahabe dediğiniz nesil Allah Resulüne böyle itaat ediyor. Şimdi Efendimizin atadığı bir imam var. Ve bu imam da ateşe atlayın diyor. Sahabe de o anda ne yapalım? Atlayalım mı? Atlamayalım mı diye kendi içlerinde götürüp getiriyorlar. O anda atlamaktan vazgeçiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olay gelip anlatılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor. Eğer o ateşe girseydiniz kıyamete kadar o halde kalırdınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Ebediyen cehennemlik olurdunuz. İtaat ama
Nasıl bir itaat? Sınırını koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem.

Ve arkasından Efendimizin söylediği cümle şudur: Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan yerde gerekir. Meşruiyet lazım burada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın bir tane sözüyle aslında itaatin sınırlarını belirlemiş oldu. Öyleyse eğer bizim bu rivayet üzerinden sınırları iyi bir tespit etmemiz lazım. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin dedi. Niye Habeşli köle dedi biliyor musunuz? Haşa, bu Habeşlileri küçük gördüğünden değil, Bilal-i Habeşi'nin Resulullah yanındaki değerini hatırlayın. Onun üzerinden bu meseleyi konuşalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün Kureyşlilerin özellikle Habeşlileri itaat meselesinde, yani itaat edilecek makam meselesinde aşağı gördükleri için en son noktayı söylüyor. Siz onları aşağı görüyorsunuz, ben sizin başınıza onlardan birini atasam bile siz ona itaat edeceksiniz dedi. Mutlak manada bu konuda itaati söyledi ve daha nice nice şeyler söyledi. Onun arkasından da söyledi ki Allah'a isyan edilen yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Aslında belli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyler. Ama biraz daha belli edelim zihinlerimizde. Eğer idareci Kur'an'a ve sünnete itaat etmeye devam ederse ona itaat edilir. İdarecilerin de ne olduğunu söyledik. Eğer idareci isyana, günaha, fıska çağırmasa ona itaat edilir. E falanca hocaya sen gönül vermişsin. Tamam, Allah muhabbetinizi ziyadeleştirsin. Bir rüya görmüş senin şeyh ya da senin hoca ya da senin değer verdiğin bir abin. O görülen rüya şeriatın sınırlarına aykırı. Böyle bir şey yok. Rüyayı kim görürse görsün, hatırlıyorsunuz değil mi rüya ahlakı dersindeki ilkeleri? Burada ona ait çok önemli şeyler söylüyor işte bize. Eğer orada idareci seni isyana, günaha, fıska çağırmazsa ona itaat edilir. Bunlardan biri varsa orada itaat yoktur. Eğer idareci meşru ve helal şeyleri istemeye devam ederse ona itaat edilir. İstediği şey meşru ve helal olacak. Eğer idareci şeriatın sınırlarına riayet ederse ona itaat edilir. Eğer idareci nefsini işin içine karıştırmazsa, takatlerin üstünde bir şeyler istemezse ona itaat edilir. Sınırlarını da koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve daha onlarca hadis var ki ben birkaç tanesini geçtim zaman ilerliyor diye. Siz bu manada artık anlayın, meselenin sınırlar noktasında da sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarında nasıl oturduğunu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şöyle bir iyice uyanın da önemli bir şey söyleyeceğim size. İtaat kolay bir şey mi? Vallahi değil. Çok zor. Birinin emrinin altına gireceksiniz. Askerlik yapanlar şimdi o günlerini bir hatırlasınlar. Zor. İnsan babasına itaat edemiyor. Baba bir şey söylüyor, o kadar kolay, yine de zorumuza gidiyor. Abi kardeş mesela, abi biraz yaşça büyüktür. Küçük kardeşlerin üzerinde biraz tahakküm kurmak ister. Haklı olarak Allah ona öyle bir ikramda bulunmuştur. Takmaz kimse, hiç kimse ona manada takmaz. Şimdi bizim kızlarımız öyle olmuşlar ki Allah selametliklerini versinler, anneleri takmıyorlar, hiç umurlarında değil. Böyleyiz biz, kalkmışız hizmet ahlakı meselesinde itaati konuşuyoruz. Zor olduğunu bile bile size itaatla ilgili bir şey söyleyeceğim. İtaat nedir biliyor musunuz? Acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Acıtır ama ona rağmen boyun eğmektir. İtaat nedir? Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmektir. Sevmeyebilirsin onu ama senden bir şey isteniyor, onu yerine getiriyorsun. İtaat neymiş biliyor musunuz? Zoruna gitmesine rağmen nefsine,

nefsini ayaklar altına alıp Allah için eyvallah demektir. Kolay değil ama İslam toplumunda yaşamanın da bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğu da Allah bize yüklüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözüne ne olur iyice kulak verin. Masiyet işlemesi emredilmedikçe Müslüman istesin istemesin, sevsin ya da sevmesin, dinleyip itaat etmek zorundadır. Ancak günah işlemesi emredildiği zaman ne dinler ne itaat eder. Bu bir Bukhari hadisidir. Sevsin ya da sevmesin, zoruna gitsin ya da gitmesin, istesin ya da istemesin, itaat etmek zorundadır. Çünkü İslam toplumunun düzgün bir biçimde, nizami bir halde, aynen namazlarda olduğu gibi o saf düzeninin hayata yayılabilmesi için bir adım önümüzde bir imamın olması, arkasında da o nizami bir halde cemaatin olması gerekir. Merak ediyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere sahabe bu namazlardaki saf meselesine niye bu kadar ehemmiyet veriyorlar? Bizde yok, biz biraz o konuyu da gevşetmişiz. Şimdi adama yaklaşınca sanki cüzdanlısın gibi senden kaçıyor. Ama Hazreti Ömer safları arkadan başlıyor öne doğru düzeltmeye ve asla boşluk bırakılmaması üzerine elinde kamçı insanları böyle düzene sokarak mihraba geçiyor. Neden? Namazda onu öğrenen adam hayatı da öyle saflaştıracak, öyle nizami bir hale getirecek. Bu bizim için önemli bir şey ama zor bir şey. Yani sen bir hizmet kurumundasın, başında biri var. O biri de 17 yaşındaki Üsame. Senden konumca aşağıya, senden soyca aşağıya, senden yaşça aşağıya, böyle. Ama sen Hazreti Üsame'yi dinleyince kendinden geçtin. Vah Üsame dedin, ah Üsame dedin, ne güzel dedin, sahabe ne güzel biat etmiş dedin, ne güzel emre ittiba etmiş dedin, dedin bunların hepsini söyledin. Ama dışarıya çıktığın zaman Üsame'nin rolünü oynama adına bir adım atmadın. Eğer sen 17 yaşında Üsame olarak ordu komutanıysan sende sıkıntı yok. Ama sen Üsame'nin emrinde bir askersen orada sıkıntı var. Zaten problemimiz orada ve bize o mesaj verilirken evet Üsame olma adına bir idealiniz olsun. Ama Üsamelerle siz imtihan edileceksiniz. Üsamelerle bu manada imtihanınız devam edecek, buna ait bir mesaj var. Dolayısıyla burada eğer biz bu meseleyi doğru bir biçimde anlayıp hayatlarımıza bir intikal ettirebilsek inanın birçok şeyi çözeceğiz. Geliyor şimdi bizim delikanlılar, işlerindeyse eğer şu anda ne olur benim kusuruma bakmasınlar. Hocam diyorlar, geldik, etim de senin kemiğim de senin. Bir kere böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Et de senin kemik de senin, ne demek böyle bir şey? Bu yok İslam'da. Böyle bir şey yok. Etin de senindir, kemiğin de senindir. Sen itaat edeceğin yerlerde itaat edeceksin. Bir yere gittiğin zaman öyle ezbere kendini tamamen verip gassalın elindeki meyyit gibi, yok öyle bir şey. Böyle bir şey bu çağın insanında da olmayacak. Boşuna kendimize, realiteye savaş açarak bazı meseleleri konuşmamızın bir anlamı yok. Gel şahsiyetli birisi olarak, gel etin de senin olsun, kemiğin de senin olsun, sen ufacık bir söz dinle. Diyor ki ne istersen hocam, gidelim kahvanelere şöyle bir tebliğ yapalım, falanca yerlere gidelim, filanca yerlere gidelim. Tamam gidelim, ertesi gün namazda yok. Ertesi gün ufacık bir şey de yok. Sen ufacık bir görev veriyorsun, o görevi eline yüzüne gözüne bulaştırarak karşına geliyor. Demek ki biz anlamamışız bu itaat meselesini. Büyük işlere küçük adımlarla varılacağını halen anlamamışız. Evet, senin çok büyük büyük sevdaların olabilir. Büyük büyük hedeflerin de olabilir. Olmalı da, Müslümansın. Küçük hedeflerin olabilir mi? Senin emellerin öyle olacak ki dünyayı içine alacak. Ama o emellere, o hedeflere küçük küçük adımlarla yürüneceğini unutmayacaksın. Her zaman için basamak basamak, tedricen oraya doğru gidişatın olacağını hiçbir zaman unutmayacaksın. Onun için eğer biz itaat meselesini bu çerçevede anlarsak hizmet kurumlarımıza bir kalite gelecek.

Bugün Müslümanlarda kalitesizlik var. Müslümanların yerlerinde kalite problemi var. Bizde en büyük problem bu. Böyle olduğu için cihana söz söyleyemiyoruz. Vallahi İslam'da bir şey yok. Billahi İslam'da bir şey yok. İslam mükemmel ama Müslümanlarda çok şey var. İşte Müslümanlar bunu düzeltip en başta söylediğim gibi evveli neyle ıslah olmuşsa ahiri olarak biz de onunla ıslah olursak bazı şeyleri çözeceğiz. Peki bu baş olma sevdası zor bir sevda değil mi? Şimdi bir yerde bir idarecilik var. Herkes oraya göz diker. İnsan olmanın bir gereği bu. İçimizde böyle bir şey var. Çok iyi bir şey mi? Gelin ona ait bir şey duyalım sallallahu aleyhi ve sellem'den. Makil bin Yesar radıyallahu anhu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün Allah'ın bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün sürüsüne hıyanet etmiş olarak ölsün de Allah ona cenneti haram kılmasın. Bir Müslim hadisi bu. Şimdi bazı cahillerin sözlerine bakmayın siz. Az bir şey sahabeyi bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bazı cahiller diyorlar ki sahabede iktidar kavgası olmuş şu bu falan. Asla haşa böyle bir şey yok. Ne Hazreti Ali'de ne Hazreti Ebu Bekir'de ne de diğerlerinde. Onlardaki hassasiyet başka, mevzular geldiği zaman o konularda konuşuyoruz. İktidar kavgası yok. Bu terbiyeden yetişen bir insan nasıl kalkıp da baş olma sevdasına düşebilir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok basit bir şeyden örnek verdi. Bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki. Öldüğü gün eğer sürüsüne ihanet etmişse o ihaneti açacak biraz sonra. Allah ona cenneti haram kılmasın. Yani o cennetin yüzünü göremez. İdareci olacak, hakkını vermeyecek. Şimdi hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'in sözünü? Ölüm döşeğindeyken ne olur oğlun Abdullah'ı başımıza halife olarak ata dedikleri zaman ne dedi? Bir evden bir kurban yeter. Torununun torununu oraya hazırlamadı. Torununun torununu yerine hazırlayan adamlar ne imamet çizgisini ne de nebevi ahlakı anlamamıştır. Onun başka bir terbiye kaynağı vardır. Kendi oğlunu, kendi damadını, kendi kardeşini, kendi yakınını bu manada bir yerlere hazırlayan insan bu terbiyeyi anlamamıştır. Hazreti Ömer onun için dedi işte bir evden bir kurban yeter. Bu iş kurbanlık iş. Ne dedi biliyor musunuz o büyük insan? Eğer dedi bu ümmete baş olmak iyi bir şeyse Adi oğulları olarak ben onu tattım. Eğer zor bir şeyse ki zor bir şey, ben bir daha kendi ailemden birini nasıl bu işe kurban verebilirim? Allah senden ebeden razı olsun. Sen nasıl doğru anlamışsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını? Biliyorsunuz seçmedi birini. Ne yaptı? Resulullah hayattayken kendilerinden razı olduğu 7 kişiden 6'sını istişare heyeti olarak size belirliyorum dedi. Bir kişiyi dışarıda bıraktı. O bir kişi kim biliyorsunuz değil mi? Said İbni Zeyd, hem amcasının oğlu hem de damadı, eniştesi, kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın kocası. Böyle bir hassasiyet işte imamet çizgisi, hilafet çizgisi, böyle bir hassasiyet. Bakın Müslim'in aynı bapta ikinci hadisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Eğer bir emir Müslümanların işini üzerine alır sonra onlar için çalışmaz, onlara nasihat etmez ve samimiyet göstermezse onlarla birlikte cennete giremez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net şeyler söylüyor. Bir önceki hadisi aslında açıklayan bir şeydir. Şu söze bir kulak verin. Şu nebevi ihbara. 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın. Onu ya adaleti çözer veya zulmü yok eder. Söze iyice dikkat edin ve gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın niye bu kadar bu işi önemsediğini ve bu meselede bu kadar sert ifadeler kullandığını daha iyi anlayın. 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın.
onu ya aday

adaleti çözer veya zulmü yok eder. İşte bundan ben burada size aktaramadığım nice şeylerden dolayı sahabe asla idareciliğe talip olmaz. Verildiği zaman da o görevden kaçmazdı. Çünkü aldıkları nebevi terbiye bunu gerektiriyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdurrahman İbni Semure'ye dedi ki: "Ey Abdurrahman, emirliği isteme. Zira sen istemeden emirlik verilirse o hususta yardıma mazhar olursun. Eğer istemenle emirlik sana verilirse o işe havale edilmiş olursun. Yani o iş ile baş başa bırakılırsın. Sen istemeden sana tevdi edilirse Allah'ın yardımı onunla beraber gelecek. Ama istediğin sana verildi o. Artık Allah bilir. Yapacağın işlerle ya o yardımı hak edersin ya da o yardımdan uzak durursun." Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, birkaç tane somut örnek vereyim ki derdim meramım iyice bir anlaşılsın. Çünkü sahabe bizi adam edecek. Sahabe bizim adımlarımıza inşallah ayar verecek. İtaat meselesi dediğinizde Hazreti Üsame'yi hatırlarsınız. Attab İbni Esit radıyallahu anhu diye bir örnek var önümüzde ki inanılmaz bir örnektir. Aynen Üsame gibi. Kaç yaşında biliyor musunuz? 18 yaşında. Peki Efendimizin ona verdiği görev ne, onu biliyor musunuz? Mekke valisi. Hangi aileden onu da biliyor musunuz? Beni Ümeyye'den. Adeta kendi ailesini çıldırtacak şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor. Terbiye ediyor onları. 18 yaşında bir delikanlıyı Mekke gibi fetihten sonra bir işin başına vali olarak getiriyor. Neden? İtaat meselesini sahabe çok iyi bir şekilde öğrensin. Öğrensin ki sonraki nesillere bu meseleyi, İslam toplumunun mayası olarak bu meselenin olduğunu onlara yansıtsın ki bu konuda arızalara iş varmasın. Daha onlarca örnek söylenir ama ben size hangi örneği aktaracağım biliyor musunuz? Ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan bir örnek aktaracağım. İki örnek aktaracağım aslında size. O büyük insan aşere-i mübeşşereden, faziletleri konusunda saatlerce konuşabileceğimiz şeyler var önümüzde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ümmetin emini dedi. Emniyetin en güzel bir biçimde onunla temsil edildiğini söyledi. İki kez bizim kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ümmetin emini ifadesini kullandığını görüyoruz. Onlardan birisi şudur, İbni Hacer'in El İsabesi'nde aktarılır. Yemenlerden bir grup gelir, Müslüman olur. Gidecekleri zaman derler ki: "Ya Resulallah, bize bir öğretmen, bir muallim göndersen de bize Kur'an ve sünneti öğretse." Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yanı başında duran Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın elinden tuttuğu şöyle havaya kaldırdı ve dedi ki: "Her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. O sizin mualliminizdir." diyerek Yemen'e gönderdi. Bir diğer rivayet, çok daha güzel ve gerçekten mesajları içerisinde aktaran bir rivayettir. Hazreti Ömer bize o olayı aktarır. Necran heyeti işlerine bakacak, aralarındaki davalarda hüküm verecek bir kadı, bir emniyet sahibi birini isterler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlara der ki: "Yarın öğle namazında gelin, size ümmetimin içerisinden en emin, en salih adamı vereceğim." Hazreti Ömer diyor ki: "O gün benim için geçmedi. Acaba kim?" Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet önce Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a dedi bunu ama o gün söylemeyip bu manada bir şey söyleyince acaba ben olur muyum diye de içimden geçirdim. Hatta Hazreti Ömer şunu da söylüyor: "Hiç o gün istediğim kadar başka bir gün emirliği istemedim. Erkenden geldim." diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gören bir yere oturdum diyor. Efendimiz namazı kıldı, döndü bize. Ben şöyle bakıyorum ki Resulullah beni görsün. Ama ikinci safta Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı görünce "Gel," dedi, "gel ey ümmetimin emini, gel," dedi ve ümmetin emini olarak o insanı gönderdi.
Allah ondan ebeden razı olsun. O emniyet adına bambaşka bir kamet

sahibidir. Hazreti Ömer yıllar sonra adam dediği zaman onun standartlarında 3 tane adamlığın zirvesi var. İşte onlardan birisidir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Adam mı? %100 adam. Muaz İbni Cebel Hazreti Ömer'in dünyasında %100 adam. Salim Mevla Ebu Huzeyfe %100 adam. Onun için adamlık konusunda Hazreti Ömer bu üç ismi arka arkaya sayıyor. Şimdi hicretin 8. yılında aleyhissalatü vesselam Efendimiz 200 kişilik bir askeri birliği Zatus Selasil denilen mıntıkaya, Şam'da Vadil Kura'ya yakın bir bölge, oraya göndermek istiyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ordunun komutanı olarak atıyor. Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de onun emrinin altına asker olarak koyuyor. Hazreti Ebu Bekir bakın nasıl Müslümanların halifesi olmuş. Öyle gün başından itibaren Müslümanların önünde idareci olan birisi değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde onu da bu manada terbiye etmiştir. 8. yılında Ebu Ubeyde İbni Cerrah ordu komutanı, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer onun komutasında sıradan askerler. Daha önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı mıntıkaya Amr İbni As'ı göndermiş. Onlara demiş ki oraya vardığınız zaman Amr İbni As'ın ihtiyacı varsa takviye bir birlik olarak da ona kavuşun. Ancak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderken Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki ey Ebu Ubeyde, komutan sensin. Ama Amr İbni As'ın yanına vardığında biliyor sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını tanımaz mı? Sakın onunla ihtilafa düşme. Uyarıyı alıyor, yola çıkıyor. Varıyorlar Amr İbni As radıyallahu anh'ın bulunduğu mıntıkaya. Diyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni ordunun komutanı olarak atadı ve bana böyle böyle şeyler söyledi. Amr İbni As diyor ki ben kabul etmem. Resulullah beni komutan olarak gönderdi. Sen sonradan geldin, bana tabi olacaksın. O 200 kişi içerisindeki sahabinin bazıları ki onlardan en baştaki isim Hazreti Ömer'dir. Israrla Amr İbni As'ın o manadaki talebinin haksız olduğunu söylüyor. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki hayır diyor hakkını al ondan komutan sensin biz sana itaat edeceğiz. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dönüp Hazreti Ömer'e diyor ki sen duymadın mı sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Gidin komutan sensin dedi. Ama Amr İbni As bu manada bir şeyler söylerse ihtilafa düşme dedi. Ben hakkım olan bu komutanlıktan vazgeçiyorum. Feragat ediyorum ve Amr İbni As'ın komutasında sıradan bir asker olarak görevimi yerine getirme adına onun emrinin altına giriyorum dedi. Sahabilerden bazıları bunu istememesine rağmen Ebu Ubeyde İbni Cerrah böyle yapınca geri kalan o 200 kişi de Amr İbni As'ın komutası altına girdi ve sefer öylece devam etti. Böylece dönüp geldiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hadisi anlatılıyor. Zannediyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka şeyler söyleyecek. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Ellerini açıyor. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde diye dua ediyor. Efendimiz bundan memnun oluyor. İtaat meselesinin bazen böyle bir meseleyi de gerektirebileceğine dair bir ölçüyü bizim önümüze koyuyor. Hatırlar mısınız bilmem ama çok altını çizerek söyledim size. Şimdi söylediğimde aklınıza gelecektir muhakkak. Vahdet meselesini burada konuştuğumuz zaman bir cümle kullandık. Vahdet bazen %100 hakkın olan bir meseleden bile feragat etmektir. Eğer vahdetse ümmetin vahdeti mesele oysa hakkın olandan bile bazen feragat edeceksin ki bu ümmet o özlediği günlere kavuşmuş olsun. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yaptığı bu. Gelin Yermuk'a, acayip bir dönem, acayip bir savaş, acayip bir ortam. Tam o anlarda Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Yerine Hazreti Ömer'i atıyor. Ordu komutanı Halid bin Velid'dir.
Hazreti Ömer bakıyor ki Halid bin Velid'e olan teveccüh

farklı bir noktaya doğru kayıyor. Ne olur bu sözlere dikkat edin. Bakın yol gösteriyor sahabe bize. Şunu konuşmaya başlıyor insanlar. Halid varsa eğer zafer var. Halid'in olduğu savaşlarda Allah bize zafer verir. Eğer Halid yoksa mağlubiyet olur. Onun için Halid olmalı. Halid hep o önde olmalı. Bizim komutanımız olmalı. İnsanlar Allah'tan bekleyecekleri zaferi Halid'e bağlamaya başlıyorlar. Ömer radıyallahu anh gerçek bir devlet başkanıdır. Anında bir mektup yazıyor. Halid diyor, mektup sana ulaştığı zaman anında ordu komutanlığını Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bırakacaksın. Onun emrinde sıradan bir asker olacaksın. Taberi'nin rivayetinde mektup Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a yazılmıştır. Tavırlar aynı olduğu için fark etmez. Mektup ulaşıyor Halid İbni Velid'e. Mektupta yazıyor Ebu Bekir vefat etmiş, Ömer halife olmuş ve ordu komutanlığı değişecek. Savaş anında böyle bir şey. Halid diyor ki şu anda açıklarsan bunu ordu zafiyete uğrar. En iyisi mektup kalsın benim için yanımda. Savaş bir cereyan etsin bakalım nasıl olacak. Ondan sonra ben artık yapacağımı yaparım. Kahramanca savaşıyor. Halid'in destan yazdığı bir savaştır Yermuk. Müslümanların galip geldiği bir savaştır. Anadolu'nun kapılarının, Şam'ın topraklarının İslam'a açıldığı savaştır. O savaş sonrasında Heraklius elveda Suriye, ebediyen elveda demiştir. Ama eğer bugün Suriye'de Heraklius'lar varsa Ebu Ubeyde'lerin olmadığındandır. Onu da hiçbir zaman unutmayalım. O gün orada o sözü söyleyerek gitti Heraklius. Savaş Müslümanların lehine neticelenince çıkarıyor mektubu. Gidiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına. Veriyor mektubu ona. Hakkını helal et diyor. Savaş başlarken mektup bana ulaştı. İstemedim o anda açmayı. Eğer açsaydım başka arızalar olacaktı. Onun için gizledim. Ne olur hakkını helal et. Ama bu andan sonra komutan sensin. Asker de benim diyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah sarılıyor. Vallahi mektup bana da ulaşsaydı ben de aynısını yapardım diyerek Halid'i orada takdir ediyor. Zor bir şey Halid'in yaptığı, kolay bir şey değil bu. Ordu komutanı olacaksın ve destan üzerine destan yazacaksın. Adın düşmanda duyulduğu zaman savaşın neticesi bile değişecek. Böyle bir ortamda azledileceksin. Geliyorlar Yermuk'un arkasından. Oturmuşlar bir yerde Müslümanlar konuşuyorlar. Birisi imalı imalı Halid İbni Velid'e şu soruyu soruyor. Niye Ömer seni azletti diyor. Halid de bir şey demiyor ama böyle üstün körü bir şeyler sanki cümlelerinin içerisinde var gibi. O anda adını bilmediğimiz bir yiğit kılıcını çekiyor ve Halid İbni Velid'e şunu söylüyor. Ey kumandan diyor, eğer sen halifemiz olan Ömer'in yaptığı bu işten rahatsızlık duyarsan ve o söze karşı bir şey söylersen vallahi bu kılıcımı boynunda görürsün. Eğer Ömer bizden bir şey istediyse bizim yapmamız gereken mutlak manada itaattir. Adamlar bunlar, gerçek adamlar bunlar, yiğit oğlu yiğitler bunlar. Ve bu sözü duyunca Halid diyor ki hayır diyor ben bir şey söylemedim. Sadece o andaki duygumu söyledim. Elbette ki ben Ömer'e bu manada itaat edeceğim. 2 sene Halid İbni Velid cepheden cepheye sıradan bir asker olarak koşacak. 2 sene sonra Medine'de Hazreti Ömer'in karşısına geldiği zaman Hazreti Ömer sarılacak. Yanı başına oturtturacak ve şu sözü söyleyecek. Halid diyecek. Vallahi senin bir olumsuzluğunu duyduğumdan dolayı seni azletmedim. Ama baktım ki insanlar sana olağanüstü şeyler yüklüyorlar. Sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bize zaferi veren Allah'tır. Allah'tan başka bize zafer veren yoktur. Zafer şahıslara bağlanamaz. Sen olmasaydın olmazdı. Eğer ben olmasam iş yıkılır. Bu cahil adam sözüdür. Allah bize bunu bahşeder. Ben insanların bu manadaki düşüncelerinde sarsılma görünce seni azlettim. Sarılıp orada bu manada birbirlerine karşı muhabbetlerini ortaya koyacaklar. İtaat mi dediniz? İşte öğreneceğiniz yer orası. İtaat mi dediniz? Öğreneceğiniz yer Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Attab İbni Esid, Üsame İbni Zeyd ve onun babası Zeyd İbni Harise. Şimdi benim aziz kardeşlerim konu mühim oldu.

için söz uzuyor ama ben kısadan size bir şey verip sözlerimi toplamak istiyorum. İtaat ahlakı meselesinde unutmamamız gereken 8 tane önemli kavram var. Çok mühim ve altının doldurulması gereken kavramlar bunlar. Hızlıdan okuyorum. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Muhabbet olmadan mensubiyet olmaz. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Mesuliyet olmadan meşveret olmaz. Meşveret olmadan mazhariyet olmaz. Mazhariyet olmadan mahcubiyet olmaz. Mahcubiyet olmadan muvaffakiyet olmaz. Muvaffakiyet olmadan medeniyet olmaz. Bunların hepsi itaat ahlakıyla alakalıdır. Biraz birer cümle sadece söyleyip geçeceğim. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Belli değil mi? Önce seveceksin. O sevgin içinde bir marifet bilgisine ihtiyaç var. İşi bilmeden sevme de olmaz. Çünkü muhabbetle marifet birbirinden ayrılmaz iki unsur. Muhabbet olmadan mensubiyet olmaz. Bir yerlere mensup olabilmeniz için sevmeniz lazım. Sevgi adına bir şey yoksa orada siz mensup olamazsınız. Mensubiyetin kaynağı bu manada muhabbettir. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Bugün mensup olamadığımız için mesuliyet olmuyor. Mensup değiliz, dışarıdayız, istiyoruz ki bize iş yüklensin. Böyle bir şey yok. Geleceksin, terleyeceksin, bedel ödeyeceksin, seveceksin. Onun üzerinden sana bir mesuliyet yüklenecek. Ve sen eğer gerçekten mensupsan mesuliyet alacaksın. Gidip diyeceksin arkadaş, bakın ben buradayım ama ben bu manada bu yapıyı da seviyorum. Burada hizmet etmek istiyorum. Bana bir şey verin, bir şey yükleyin diyeceksin, demek zorundasın. Eğer gerçekten muhabbet varsa, bu manada mensubiyet varsa o mesuliyette gelecek. Bakın önemli bir şey söylüyoruz. Mesuliyet olmadan meşveret olmaz. Sokaktaki adamla meşveret yapılmaz. Bedel ödeyen adamla meşveret yapılır. Sen bir kere bir şeyler yapacaksın ki meşvereti de hak edesin. Bu manada bazı şeyleri ortaya koymayınca meşveretten, şuradan, istişareden bahsedilmez. Meşveret olmadan mazhariyet olmaz. Mazhariyet nedir? Şereflenmedir. İlahi ikrama muhatap olmaktır. Meşveret olacak ki Allah o yapıya, o hizmet kurumuna, o cemaate bir yönüyle ilahi bir ikramda bulunsun. Bu meşveretle olacak bir şey. Meşveret demek şahsi manevi oluşturmak demektir. Meşveret demek işte o cemaat ruhunun gerçekten hayata yansıması demektir. Mazhariyet olmadan mahcubiyet olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah verdi, mazhar etti sana bir şeyler. Mahcup olacaksın, utanacaksın. Allah'tan bile utanacaksın. Allah'ım diyeceksin, ben üç kuruşluk adamım. Sen nasıl bana böyle bir şerefi layık gördün? Vallahi ben bu yapının şu orasındaki adam değilim. Ama adamsızlıktan sen beni layık gördün. Ne olur ayaklarımı kaydırma. Ne olur yüreğimi kaydırma diye her zaman için hem Allah'tan hem Allah'ın kullarından utanacaksın. Mahcubiyet olmalı bu manada. Mazhariyetin arkasından mahcubiyet gelmeli. Mahcubiyet olmalı ki muvaffakiyet olsun. Onun için mahcubiyet olmadan muvaffakiyet olmaz. Muvaffakiyet olmadan da medeniyet olmaz. İslam medeniyetinin yeniden dirilmesini istiyorsanız ki ben hepinizin benden daha fazla, hatta kat kat benden daha fazla dertli olduğunuzu biliyorum. Yapmamız gereken bu. Aidiyet adına bazı şeyleri iyice sorgulamalı ve bu itaat meselesinin hem gerekliliğini hem sınırlarını Hazreti Peygamber'in ve sahabenin rehberliğinde yeniden öğrenmeli, onların bize söylediği çerçevede de hayatlarımızı tanzim etmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın. Küçüklüğümüze rağmen ellerimizi bırakmasın. Bu konuda bize yakışan, imanlarımızın bizden istediği sorumluluk neyse
onu hakkıyla yerine getirmeyi bizlere sevdirsin ve kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil.

0: العالمين الفاتحة.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire.

0: seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fedadır.
6: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
8: Radyo Tiyatrosu.
7: Kadın Düşmanı.

0: 8 kadını öldüren kimliği meçhul katil hala yakalanamadı. Polis yetkilileri ellerinden geleni yaptıklarını ancak kadın düşmanı katilin kimliğini henüz tespit edemediklerini itiraf ettiler. 3 gün önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Eliza Hamsi'nin de katilin kurbanı olduğu düşünülüyor. Polis, katil yakalanıncaya kadar mecbur kalmadıkça yalnız yaşayan kadınların özellikle hava karardıktan sonra evlerinden dışarı çıkmamalarını, kapılarını iyice kilitlemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Şimdi de hava durumu.
1: Her gün aynı haberler. Sıkıldım artık. Polisimize de maşallah yani. Katili yakalayacağına kadınların evden dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Oh ne âlâ. Katil sanki evde oturanları öldürmeyecek mi? Oh, ne sıcak. Ne bunaltıcı bir akşam. Verandaya çıkıp serinleyeyim biraz. Şu hale bak. Sokaklar bomboş. Daha hava yeni karardı. Herkes evine çekildi. Anlaşılan polisin

0: Yarısı işe yaramış.
1: İyi akşamlar yenge.
0: Ah, sen miydin prensim? Çok korkuttun beni.
1: Neden? Sana geleceğimi biliyordum. Sinemaya gitmeyecek miydik?
0: Gideceğiz tabii. Kafamda az önce radyo haberleri vardı. Sen de tam o sırada gelince korktum biraz.
1: Radyoda ne haberleri vardı ki? Ben dinleyemedim.
0: Aman canım, şu kadın katiliyle ilgili şeyler.
1: Yakalamışlar mı yoksa?
0: Yok canım, nerede? Yakalamadıkları gibi bir de millete sakın evden çıkmayın diye uyarı yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini böyle örteceklerini sanıyorlar.
1: Dur bir dakika. Yani halka evden dışarı çıkmayın mı diyor polis?
0: Evet. Katilin yeni cinayetler işleyeceğinden korkuyorlar anlaşılan.
1: Şimdi sokakların neden boş olduğunu anladım. Dışarıda kimsecikler yok. Ay, biz de tam sinemaya gideceğimiz günü bulduk. İstersen vazgeçelim Lavinia.
0: Aa, neden?
1: Katil... Yani polis dışarı çıkmayın dediğine göre... Acaba doğru olur mu evden çıkmamıza?
0: Saçmalama Fransin. Adamın biri bir kadın öldürdü diye eve mi kapanacağız yani?
1: Ama bu adam bir değil, 8 kadını öldürdü Lavinia. Ayrıca hala bulunamayan Eliza Hemsel'ı da unutma.
0: Eliza Hemsel'ın öldürüldüğü ne malum? Hem böyle güzel bir havada kadın katilinin birini öldüreceğini düşünemiyorum doğrusu. Sen de düşünmesen iyi edersin prensim.
1: Peki. Düşünme diyorsan düşünmeyeyim.
0: Sinemaya daha vakit var. Birer kahve içer miyiz?
1: İyi olur ya. Sinirlerimiz yatışır.
0: Şimdi yapar getiririm. Sen burada bekle.
1: Ay yo yo yo. Ben de seninle içeri geleyim.
0: Prensin.
1: Tamam. Burada beklerim seni.
2: Dışarıda durum ne merkezde John? Halk uyarılarımızı ciddiye almış mı?
3: Herkes evinde müfettiş Kennedy. Korkudan kimse sokağa çıkmamış.
2: İnsanları böyle korkutarak evlerini hapsetmek hoş bir şey değil ama... yapabileceğimiz başka bir şey yok.
3: Bence radyodan bu uyarıyı yaparak kasabalıların can güvenliğini sağladınız efendim. En azından kadın katili yeni kurbanlar bulamaz.
2: Belki. Ama söyler misin, insanları daha ne kadar evlerine hapsedebiliriz John? Hava karardıktan sonra sokaklar boşalınca esnaf ne yapacak? Hı? Sinemalar, tiyatrolar, büfeler, kafeler. Bu sektörde çalışan yüzlerce insan sokaklar boşaldığı için nasıl müşteri bulacak? Mutlaka bu kadın katilini en kısa zamanda yakalamalıyız.
3: Herkes elinden geleni yapıyor müfettiş. Kasabaya gelen bütün yabancılar izleniyor. Eski sabıkalılar tek tek kontrol altında.
2: Evet, her şey yapılıyor ama elimizde ne var? Koskoca bir hiç. Katilin ne kimliği, ne cinsiyeti, ne yaşı, ne boyu. Hiçbir şey yok. Daha kimi aradığımızı bile bilmiyoruz.
3: Ya çok şanslı ya da çok profesyonel biri olmalı. Şu ana kadar 8 kadın öldürdü. En küçük bir ipucu dahi bırakmadı gerisinde. Katili cinayeti işlerken gören biri bile olmamış. Elimizde küçük de olsa bir tarif olsaydı...
2: Ekiplerle temasa geç John. Kasabanın en ücra köşelerini bile denetlesinler. Şüphelendikleri kim olursa olsun hemen gözaltına alsınlar. Özellikle gece dışarıda dolaşan kadınların peşlerine düşsünler. Eğer katil o kadınların peşindeyse yakalama şansımız olabilir.
3: Peki efendim.
1: Hala sinemaya gitmemizde ısrarlı mısın Lavinia?
0: Elbette. Yerlerimizi ayırttım bile. Filmin başlamasına bir saat kaldı. Daha Helen'e uğrayıp onu da alacağız.
1: Helen'in geleceğini hiç sanmam.
0: Neden? Daha dün konuştuğumuzda ben de geleceğim dememiş miydi bize?
1: Helen çok korkaktır Lavinia. Eğer radyodan polisin uyarısını dinlediyse sinemaya gitmekten vazgeçmiş olabilir.
0: Ben onu ikna ederim. Hadi gidelim.
1: Peki.
4: Hey kızlar, nereye gidiyorsunuz?
0: Sinemaya Bayan Ensign. Kan Kardeşler adında komedi filmi varmış.
4: Sizlerin yerinde olsam böyle bir gecede evimden dışarı çıkmazdım. Ortalıkta dolaşan ve kadınları boğazlayan kadın düşmanını unutmayın.
0: Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz Bayan Ensign. Ama böyle bir gecede kadın katilinin cinayet işleyeceğini sanmıyoruz doğrusu.
4: Siz bilirsiniz. Ben söyleyeyim de.
1: Bak gördün mü? Kapıyı kilitlediği yetmiyormuş gibi bir de sürgüledi.
0: Kilitleyip sürgülemese ne olur ki? Kadın katili onu ne yapsın? 70 yaşında kadın. Bu kadar gevezelik yeter prensin. Helen'i bekletmeyelim.
1: Lavinia, nasıl böyle vurdum duymaz oluyorsun? Kadın düşmanı hakkındaki söylenenlere inanmıyor musun yoksa?
0: Ay, yaşlı kadınları bilmez misin? Her şeyi abartırlar. dedikodu ve heyecan verici haberler yaymayı pek sever.

0: derler. Ayrıca cinayet haberleri de beni sarmıyor canım.
1: Ama Hedy'nin öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen Roberta da öldürüldü biliyorsun. Sonra Elisa da kayboldu. Buna ne diyorsun?
0: Hedy pazarlamacının biriyle kaçmıştı. Bence katili o pazarlamacı olabilir. Roberta'nın hiçbirimizin görmediği yabancı bir kasabadan sevgilisi vardı. Onu da o öldürmüştür. Bunun kadın düşmanıyla ne alakası var Allah aşkına?
1: Peki ya diğerleri? 6 kadın daha öldürüldü. Onları da kimin öldürdüğü bilinmiyor. Hepsi mosmormuş, dilleri de bir karış dışarıdaymış. Yani hepsi aynı şekilde öldürülmüşler.
0: Olabilir. Birini kadın düşmanı öldürdüyse öbürlerini öldürenler de polisi şaşırtıp şüpheleri kadın düşmanının üzerine çekmek için aynı şekilde öldürmüş olabilir.
1: Senin eve giden bu dere yatağını hiç sevmiyorum Lavinia. Burada insanı kesseler kimsenin ruhu duymaz. Üstelik köprü de öyle eski ki devamlı sallanıyor. Ama sen evine dönebilmek için mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorsun. Ben gündüz gözüyle bile geçmek istemem buradan.
0: Hayatım, ben 32 yıldır her gün gece gündüz bu yoldan ve bu köprüden geçiyorum. Ve hiçbir zaman da korkmadım.
1: Katil düşmanı bu köprünün altına ya da şu ağaçlardan birinin arkasına saklanmış olabilir. Ve her an ortaya çıkıp bizi öldürebilir.
0: Aptalca laflar ederek sinirlerimi bozma prensin.
1: Bana göre hava hoş. Her evden çıkışta ve gelişte bu köprüyü tek başına geçmek durumunda olan sensin. Yalnız başına yaşamaya nasıl dayanıyorsun Lavinia?
0: Dayanamayacak ne var ki? Benim gibi 30'unu geçmiş kızlar yalnızlığı severler hayatım.
1: Sinemaya gitmekten vaz mı geçsek acaba? Kadın düşmanı bizi izliyor olabilir. Bizi öldürmesini de engelleyemeyiz de.
0: Saçmalama. Hiçbir şeyden vazgeçecek değiliz. Eğer bu kadar korkuyorsan kestirme yoldan gideriz ha?
1: Bilmiyorum.
0: Vakit o kadar geç değil. Cinayet işlenmesi için henüz erken. Gel hadi şu patikadan gidelim.
1: Çok korkuyorum Lavinia. Acaba koşsak mı?
0: Saçmalama prensin.
1: Ah, aman Allah'ım. Şuraya bak Lavinia, çalıların oraya bak.
0: Ne var ki orada?
1: Bir kadın yatıyor çalıların dibinde. Bak, görmüyor musun Lavinia, bir kadın bu.
0: Aman Allah'ım. Evet, bir kadın. Gel benimle.
1: Hayır gelemem.
0: Gel diyorum.
1: Hayır.
0: Belki de yardıma ihtiyacı vardır. Yüzü koyun yatıyor.
1: Yaşıyor mu?
0: Hayır. Vücudu buz gibi. Ölmüş olmalı.
1: Hayır, ölmüş mü?
0: Kim acaba? Sırt üstü döndürüp yüzüne bakalım. Hayır, olamaz. Eliza Hamsel bu.
1: Yüzüne bak Lavinia. Dili ağzından çıkmış. Kadın katili öldürmüş onu. Söylemiştim sana, o buralarda işte.
0: Sakin ol. Kim bilir ne zaman öldürüldü bu kız.
1: 3 gün önce kaybolmuştu. Polisler onu arıyordu. Şimdi burada öldürülmüş. Tıpkı öteki kurbanlar gibi. Kadın katili öldürmüş onu. İmdat!
0: İmdat! Bağırma.
1: İmdat!
0: Bağırma dedim. Hemen polisi aramalıyız.
1: Lütfen bana sıkıca sarıl Lavinia. Çok üşüyorum. Kış aylarında bile böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Sarıl bana Lavinia. Sarıl bana.
0: Tamam
1: lütfen.
0: Prensin, kendine gel artık. Korkacak bir şey yok. Bak, polisler de burada.
2: İyi akşamlar Bayan Lavinia, Bayan Prensin. Ben polis müfettişi Kennedy. Eliza Hamsel'ın cesedini bulan sizlersiniz değil mi?
0: Evet, sinemaya gidiyorduk. Kestirme olsun diye buradan giderken onu çalılar arasında gördük.
1: Onu, Eliza'yı kadın katili öldürdü değil mi?
2: Bilmiyoruz. Ama öldürülme şekline bakılacak olursa bu cinayeti de onun işlediğini sanıyoruz. Diğer kurbanlar gibi boğazı sıkılarak öldürülmüş.
1: Biliyordum ben. Biliyordum işte. O alçak bütün kadınları öldürecek.
2: Lütfen sakin olun. Onu yakalayacağız.
0: Ne zaman müfettiş? Daha kaç kadın öldürüldükten sonra? Hala o sapığın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Eliza onun 9. kurbanı oldu.
2: Ardında en ufak bir ipucu bile bırakmıyor. Ne parmak izi, ne başka bir şey. Ne onu gören, ne de tanıyan biri var. Neyse, sizinle işimiz bitti. Artık gidebilirsiniz. Yarın bir ara karakola uğrayıp yazılı ifade vermenizi rica ederim.

0: Gel hadi prensim, gidelim buradan.
1: Sizi evinize kadar bırakmamı ister misiniz hanımlar?
0: Hayır, gerek yok. Hem biz evimizde değil, sinemaya gidiyoruz.
1: Nasıl isterseniz. John, cesedi ambulansa koyup morga gönderin. Bakalım otopsi sonucu ne çıkacak.
2: Peki müfettiş.
0: Yürü, bir an önce uzaklaşalım buradan prensim.
3: Nereye gideceğiz Lavinia?
0: Helen'in bizi beklediğini unutma.
3: Ben bugüne kadar hiç ölü görmemiştim Lavinia.
0: Unutmaya çalış tatlım. Eliza'yı gördüğünü aklından çıkart, tamam mı? Cesedin neye benzediğini aklına getirme. Saat 9'a geliyor. Sinemaya geç kalmayalım.
3: Sinemaya mı?
0: Elbette. Bize gerekli olan bu olayı unutmak. Hem film komediymiş ha.
3: Tabii ya. Eliza'yı ne çabuk unutabildin.
0: Unutmadım ama unutmamız gerekli. Hatırlamak neyi geri getirir ki?
3: Ama Eliza orada ölmüş ve...
0: Gülmeye ihtiyacımız var. Ve hiçbir şey olmamış gibi sinemaya gideceğiz Fransin.
3: Sana inanamıyorum. Eliza senin arkadaşındı.
0: Fransin, kendine gel. Onun için hiçbir şey yapamayacağımızı anlamalısın. Asıl kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Ben eve gitmek niyetinde değilim. Evde ne yapayım? Aklıma Eliza'yı getirip ağlayayım mı? Artık onu düşünmek değil, unutmak istiyorum. Tavsiye ederim, sen de aynı şeyi yap.

0: Acaba kadınları öldüren bu katil kim? Bizim kasabadan mı yoksa yabancı biri mi? Hem neden erkekleri değil de sadece kadınları öldürüyor?
1: Bilmiyorum, psikopat biri olmalı. Belki de kadınlar tarafından aşağılanan biridir. Bu yüzden de aklınca onlardan intikam alıyor olmalı.
0: Madem öyle, kendini aşağılayan kadından intikam lazım. Başkalarını niye öldürür ki?
1: Neyse, keselim bu konuyu ha. Helen'in evine geldik. Bak, verandada oturmuş bizi bekliyor. Merhaba Helen.
2: Artık hiç gelmeyeceksiniz sandım küçük hanımlar. Tam yarım saat geciktiniz. Haberiniz var mı?
0: Sorma Helen. Sana gelirken...
1: Kapa çeneni.
0: Eliza'nın öldürülüp dere yatağına atıldığına dair korkunç bir şey işittik de.
2: Sahi mi? Kimden duydunuz? Cesedini ne zaman bulmuşlar?
1: Bulunan bir şey yok Helen'ciğim. Sadece söylenti işte.
2: Ben bu gece evden dışarı çıkmak istemiyorum.
1: Neden?
2: Bilmiyorum. İçimde bir ürperti var. Şu kadın katilinin yüzünden olmalı. Ne zaman onun adını duyacak olsam tüylerim diken diken oluyor.
0: Benim de.
1: Saçmalamayın kızlar. İnsan korku içinde hayatını sürdüremez. Bugün dışarı çıkmayacaksın. Peki yarın, öbür gün, daha sonraki günlerde ne yapacaksınız? Kendinize hep eve mi kapatacaksınız yani?
2: Hayır, ama en azından kadın katil yakalanıncaya kadar.
1: Katilin ne zaman yakalanacağını Allah bilir. Yakalanmayabilir de. Hadi toparlanın da sinemaya gidelim. Fazla vaktimiz kalmadı.
2: İçeri gidip şalımı alayım üzerime.
1: Tamam şekerim, gecikme.
0: Lavinia, ona neden Eliza'nın cesedini bulduğumuzu söylemedik?
1: Söyleyip de Helen'i heyecanlandırınca elimize ne geçecek? Bizim gördüğümüzü söyleseydik daha fena olurdu. Yarın daha sakin bir ortamda söyleriz. Baksana, neredeyse sinemaya gitmekten vazgeçecekti. Sen de şu korkunu yenmeye bak Allah aşkına.
2: Geldim işte. Sanırım sen haklısın Lavinia. Eve kapanmak insanın ruh sağlığını etkileyebilir. İnsanın düşüncelerinden kurtulmasının en iyi yolu oyalanmak.
1: Aferin Helen. İnan doğru olan bu. Gidelim hadi.
2: Ne kadar garip. Daha gece yarısına saatler var ama sokaklar bomboş. Eskiden bu saatlerde çocuklar sokaklarda oynardı. Genç kızlar sokaklarda dondurma yiyerek dolaşırdı. Şimdi ise sıcaktan buğular çıkan kaldırımlarda kalmış, silik seksek oyun çizgileri bile bir hoş duruyor.
0: Böyle bir gecede sokaklarda olmak için aklımızı yitirmiş olmamız gerekiyor.
1: Canım, abartmayın bu kadar. Bu kadın katili her kimse aynı anda üçümüzü birden öldürecek değil ya. Üstelik cinayetler de 2-3 ay aralıkla işlendi, öyle değil mi? Hiçbir cani her gün adam öldüremez bence.
3: Ben kadın düşmanıyım. Bu geceki kurbanlarım sizler olacaksınız.
2: Tom, seni budala herif. Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi.
1: Korkma prensim. Bu benzin istasyonunda çalışan Tom Hanks.
2: Kalsın yüreğim yerinden fırlayacaktı.
0: Salak şey. Bir de gülüyorsun.
3: Nasıl? Sizleri acayip korkuttum değil mi kızlar?
1: Dua et ki üzerimde tabanca yok Tom. Yoksa yemin ederim hiç düşünmeden tetiği çekerdim.
2: Bu yaptığın şaka hiç hoş değildi gerizekalı herif.
0: Aman Allah'ım, öyle çok korktum ki.
2: Bak prensini nasıl korkuttun. Bunu yapmaya utanmadın mı?
4: Ya affedersiniz ya, böyle korkacağınızı hiç düşünmemiştim. Prensin, çok özür dilerim.
1: Özür dilermiş. Eliza'ya ne oldu biliyor musun? Öldü. Ve onun öldüğü sırada sen kadınları korkutarak eğleniyorsun. Bu yaptığından utanman gerek.
4: Çok özür dilerim, bundan haberim yoktu. Şey, gideceğiniz yere kadar sizinle gelmemi ister misiniz?
1: Olduğun yerde kal bay kadın katili. Korkutacak başka kızlar bul. Ya da git ve küçük Eliza'nın o ölü yüzünü seyret. Onun o halini daha eğlenceli bulacağından eminim. Yürüyün kızlar.
2: Prensin, kes artık ağlamayı. Sadece kötü bir şakaydı Tom'un yaptığı. Neden bu kadar uzatıyorsun?
0: Sana söylemek istememiştik ama... Dayanamıyorum, ben söyleyeceğim. Eliza'nın cesedini biz bulduk Helen.
2: Ne? Siz mi buldunuz?
1: Ah evet. Sana gelirken dere yatağının oradaki çalıların dibinde.
0: Çok kötü bir manzaraydı. İlk görmedin onu Helen. Dili dışarı çıkmıştı.
2: Aman Allah'ım. Bu çok korkunç bir şey. Peki neden Eliza'nın cesedini bulduğunuzu bana söylemediniz?
0: Lavinia senin heyecanlanıp korkmanı istemedi.
1: Çünkü onu unutmak istiyoruz Helen. Sinemaya bütün bu olanlara karşın gitmek isteyişimizin nedeni de bu. O yüzden olanlardan söz etmek istemiyoruz. Sinemaya geldik. Bilet paralarını hazırlayayım bakalım.
2: Sinemaya girmeden önce yanındaki kuru yemişiden bir şeyler alalım.
1: Olur. Patlamış mısır ister misiniz kızlar? Film seyrederken iyi gidiyor ha?
2: Ben yerim.
1: Prensin, sen de yer misin?
0: Ha? Ne söyledin Lavinia?
1: Allah aşkına çıkart aklından Eliza'nın cesedini Prensin. Kaç kere söyleyeceğim, unut onu.
0: Tabii. Ne sormuştun bana?
1: Patlamış mısır yer misin diye sormuştum.
0: Olur yerim.
1: Değil, bize 3 tane patlamış mısır verir misin?
5: Tabii, 3 tane patlamış mısır. Buyurun. Mısırları daha yeni patlattım. Tazedir.
1: Teşekkürler Bill. Al bakalım parasını.
5: Bu gece çok güzelsiniz Bayan Lavinia. Hoş, gündüz de aynı güzellikteydiniz ya.
1: İltifatına teşekkür ederim Bill.
5: Aslında kasabanın en güzel kızısınız.
1: Yeter Bill.
5: Aslında senin gibi bir kızın evlenmesi gerekirdi.
1: Kes dedim sana. Benim evlenip evlenmemem seni neden bu kadar ilgilendiriyor ki?
5: Affedersin Lavinia.
2: Bill sana asılıyor galiba.
0: Daha çok asılır. Lavinia onun gibi serseme yüz verir mi hiç?
1: Aman bırakın şu gerizekalıyı kızlar. Mısırları aldık. Gidelim hadi.
4: Az kalsın söylemeyi unutuyordum.
1: Neyi?
5: Öğlenleyin çikolata almaya geldiğinizde adamın biri sizi sormuştu bana Lavinia.
1: Öyle mi? Kim peki?
5: Adamı tanımıyorum. Yabancıydı sanıyorum. Üzerinde çizgili lacivert elbise vardı. İnce uzun boylu, soluk yüzlü birisiydi.
1: Sonra?
5: Dikkatle baktı. Siz dışarı çıktıktan sonra yanıma yaklaşarak kim olduğunuza dair sorular sordu.
1: Peki sen ne cevap verdin ona?
5: Ben de ona kasabamızın en güzel bekar kızı Lavinia Napster dedim. O da çok güzel kız. Nerede oturuyor diye sordu.
0: Herhalde ona Lavinia'nın adresini vermemişsindir Bill. Değil mi?
2: Tabii ki vermemiştir. Bill bir yabancıya Lavinia'nın adresini niye versin ki?
1: Niye susuyorsun Bill? Ona adresimi vermedin değil mi? Verdin mi vermedin mi?
5: Birdenbire düşünemedim. Adresi verdim. Park Street'te dere yatağına yakın bir yerde oturuyor dedim. O an aklıma bir kötülük gelmedi. İnanın az önce Elisa'nın cesedinin oralarda bulunduğu haberini öğrenince aklım başıma geldi. Pişman oldum ama artık ne yapabilirim?
2: Bunu nasıl yapabilirsin Bill? Adam ya aranan kadın katili ise ya Lavinia'yı öldürürse?
5: Çok üzgünüm ama... Belki de büyütülecek bir durum yoktur ha?
0: Sen öyle san koca budala.
1: Hadi kızlar sinemaya gidelim. Filmin başlamasına 15 dakika kaldı. Çıkalım dışarıya.
2: Sana inanamıyorum Lavinia. Bill'in söylediklerini duydun. Hala sinema diyorsun. Bence yapılacak tek şey doğru eve gitmek. Hiç kimsenin sapıklığına kurban gitmek istemem. Bilmelisin Lavinia. Kadın düşmanı bu gece seni arıyor.
0: Helen doğru söylüyor Lavinia. Seni soran o yabancının kadın katili olduğundan en küçük bir kuşkun bile yok. Senin hakkında bilgi topladığı ortada. Bu gece onun kurbanı olmayı istemezsin sanırım.
1: Saçmalamayın kızlar. O da diğer

0: Erkekler gibi kadın meraklısı bir çapkın olmalı. Diğerlerinden farksız biri yani.
1: Peki ya katilse? Ya bu sefer kurban olarak seni seçmişse?
0: Siz ne derseniz deyin. Ben sinemaya gidiyorum. Bu gece herkes çok sinirli. Hele benim gibi hayatta bir beklentisi olmayan biri için çok sıkıcı konuşmalar bunlar.
2: Hayattan beklentisi olmayan biri de ne demek Lavinia?
1: Yani sen amaçsız mı yaşıyorsun?
0: Ne sevdiğim ne de istediğim biri var. Belki de hiçbir şeyden çekinmemem bundan kaynaklanıyordur. Siz evinize gidebilirsiniz. Ben sinemaya gitmek istiyorum. Biraz oyalanabilirim hiç olmazsa.
2: Yapma Lavinia. Adam çapkın olsa ne diye seni kuru yemişçi bile sorsun. Sen de gözü olsa takip eder, yolunu çevirir. Ne bileyim, arkadaşlık falan teklif ederdi. Bu adamın niyeti belli ki öyle değil.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu adam kadın katili sapık olabilir.
0: Filmlerde görüyoruz. Hiçbir sapık böyle ard arda cinayet işlemiyor. Bence o katil şimdi Eliza'yı öldürdükten sonra dinleniyordur.
2: Filmlerdeki hikayelere bakarak karar verme Lavinia. Eliza'yı hatırlamıyor musun?
0: Onun yüzüne yeterince baktım. Ve onu unutmam gerektiğine karar verdim. Şimdi de uyguluyorum. Eliza olağanüstü güzel bir kızdı. Bense sıradan biriyim. Kadın katili beni ne yapsın ki?
2: Yanılıyorsun Lavinia. Sen çok güzel bir kızsın. Hatta kasabanın en güzel kızlarından birisin. Koca seçmekle müşkül pesent olmasaydın çoktan evlenmiştin.
0: Kızlar, filmin başlamasına 10 dakika kaldı. Siz isterseniz evinize dönün. Ben tek başıma filmi seyreder, sonra da eve dönerim.
1: Delirmişsin sen Lavinia. Burada nasıl seni tek başına bırakırız?
0: Bakın seyirciler bile filmin ne kadar komik olduğunu söylüyor. Biraz gülerek aklımızdaki kötü hatıralardan kurtulabiliriz. Nasıl? Biraz sakinleşebildin mi Fransin?
2: Ya evet, biraz daha iyiyim. Ama Eliza'nın dili dışarıdaki görüntüsünü aklımdan hiç çıkaramıyorum.
0: Fransin! Sana kaç kere söyleyeceğim, unut onu.
2: Dikkat ediyor musunuz? Sinemada fazla insan da yok.
1: Olmaz tabii. Bir taraftan polisin sokağa çıkmayın uyarısı, diğer taraftan Eliza'nın cesedinin bulunma haberleri insanları korkuttu.
2: Acaba biz de polisin uyarısını dinlesek daha iyi olmaz mıydı?
0: Film başlıyor, hadi girelim içeriye.
2: Zil çalalı 3 dakika oldu. Neden başlatmıyorlar filmi?
0: Sakin ol Fransin, başlatırlar şimdi.
3: Sayın seyircilerimiz, ben sinema müdürü Albert Powell. Bu gece polisin uyarısı nedeniyle sinemayı erken kapatmak zorunda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu gece fragman ve haber filmi gösteremeyeceğimiz için özür dileriz. Kasaba polisi film sonrası doğruca evlerinize gitmenizi söylememizi istedi. Polisler sokaklarda devreye dolaşacaklar. Eğer kuşkulu bir durumla karşılaşırsanız polise başvurabilirsiniz.
2: Bu duyuru bizim için.
3: Şimdi Yaşasın Tehlike adlı filmimizi izleyebilirsiniz.
4: İçimizdeki bu korkuyla nasıl izleyeceksek artık?
0: Çok basit. Unutun olanları. Salon karardı. Film başlayacak.
4: Lavinia.
0: Ne var Helen?
4: Biz salona girdiğimizde arkamızdan çizgili lacivert renk giysili bir adam girdi içeri.
0: Ne var bunda?
4: Şu kuru yemişçi Bill'in tarif ettiği adam. Şimdi de senin tam arkanda duruyor.
0: Gerçekten Helen.
5: Hay Allah, çalar saat.
4: Sen dönüp de bakma. Ben bakarım. Aman Allah'ım! Işıkları yakın! Işıkları yakın!
0: Helen, kes şu bağırmayı, delirdin mi? İnanamıyorum sana Helen. Gülünç bir duruma düşürdün bizi.
2: Lavinia doğru söylüyor Helen. Yersiz bir tasa yüzünden telaşlanıp rezil ettin bizi.
1: Tamam, ikide bir de hatırlatıp da güldürmeyin beni.
0: Bunun gülünecek ne tarafı var ki? Sen ayağa kalkıp ışıkları yakın diye bağırdığın an utancımdan yerin dibine battım doğrusu.
2: Zavallı adam. Meğer müdürün kardeşiymiş.
1: Ne bileyim müdürün kardeşi olduğunu. Üzerindeki elbise kuru yemişçi Bill'in tarifine uyunca onu Lavinia'nın adresini sorduğu adam olduğunu sandım. Hem özür diledim ya, başka ne yapabilirim?
0: Yarın bütün kasabanın bizden söz edeceğine yemin edebilirim.
1: Fena mı? Bu sayede şöhret olduk işte.
2: Neden sinema çıkışı bu kapıya geldik ki? Polisin uyarısına kulak verip hemen evimize gitseydik daha iyi olmaz mıydı?
0: İkide bir polisten söz etme Fransin. Hepsi de birbirinden beceriksiz. Katili yakalayıp hapsedeceklerini halka evlerine hapsediyorlar. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Kadın katili çoktan uzaklaşmıştır buralardan.
1: Olabilir. Polisin kendisini her tarafta arayacağını düşünerek kaçmıştır.
2: Yine de bir an önce evlerimize dönsek iyi olur kızlar. Bakın kafede de kimse kalmadı. Hadi kalkalım.
0: Tamam Fransin, tamam kalkalım. Hayatımda senin kadar korkak bir kız görmedim.
2: Şu hale bakın, sokaklar bomboş. Gözüken tek şey ışıklı vitrinlerdeki cansız mankenler.
0: Umarım onlardan da korkmuyorsundur Fransin.
1: Hem belli mi olur? Eğer saldırıya uğrarsak o cansız mankenlerden yardım isteyebiliriz.
2: Aman ne kadar komik.
1: Oh, bu gece hava çok sıcak.
0: Evet, bunaltıcı bir hava var.
2: Nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Kadın katili yüzünden pencereleri de açamayacağız.
0: Önce seni evine bırakalım Fransin'e.
2: Hayır, önce biz seni evine bırakacağız. Öyle değil mi Helen?
1: Ha, elbette. Seni nasıl yalnız bırakabiliriz Lavinia?
0: Ay, saçmalamayın. Sizlerin evi benden önce. Beni evime bırakmaya kalkışırsanız geriye tek başınıza dere yatağından geçmek zorunda kalacaksınız. Bir yaprak kıpırdarsa ikinizin de korkudan öleceğine eminim.
2: Madem öyle, Helen'i evine bırakalım, sonra senin evine gidelim. Geceyi sende geçiririm.
0: Olmaz öyle şey. Herkes kendi evinde yatacak. Hem neden benim için bu kadar korkuyorsunuz anlamıyorum. Kadın katili sizlerin de peşinizde olamaz mı yani?
1: Kuru yemişçi Bill'in söylediklerini unutuyorsun. Yabancı adam bizim evimize değil, senin evinin adresini sormuş ona.
0: Biliyor musunuz, siz ikiniz insana ne güzel moral veriyorsunuz. Şu hale bak, 10 dakikadır tek kelime etmeden yürüyoruz.
2: Ne yapmamızı istiyordun ki?
1: Kızmasanız imdat diye bağıracağım ama.
0: Saçmalama Helen. Sinemada yeteri kadar rezil ettin bizi zaten değil mi? Bir de sokakta yapma Allah aşkına. Şarkı söylemeye ne dersiniz?
2: Bu halde nasıl söyleriz?
1: Bizim yerimize cırcır böcekleri söylüyor zaten.
0: Böylesi bir gecede, böylesi bir sokak ancak korku filmlerinde görülür. Vakit henüz gece yarısı olmuşken her taraf bomboş. Evlerin ışıkları bile sönmeye başladı. Her ev, her kapı demirden zırhla korunmaya alınmış gibi.
2: Çünkü onlar korkuyor. Bizim gibi deli değiller.
1: Sadece biz evde kalmış kızlar tehlikelere açık yürüyoruz. Sayısız Ağustos böceği de bu yalnızlığımıza arkadaş olup bizi izliyor.
0: Evet, seni evine getirdik prensim. Hadi canım, sana iyi geceler.
2: Lavinia, Helen. Hı. Bu gece bana konuk olsanıza. Gecenin bir yarısı oldu. Birer kahve içer oyalanırız. Ha?
0: Teşekkür ederiz hayatım ama buna gerek yok.
2: Hayır, olmaz. Sizleri ölmek korkusuyla bırakamam. Öyle güzel ve zarifsiniz ki size kıymalarına dayanamam. Yalvarırım kızlar. Yalvarırım, ne olur bu geceyi benim evimde geçirin.
0: Yapma Fransin. Bu kadar korkaklık yeter. Eve gider gitmez seni telefonla ararız, tamam mı?
2: Söz mü?
1: Söz.
0: Eve sağ olarak döndük diyecek ve yarın piknik yapmak için hazırlık yapacağız. Kendi ellerimle salamlı sandviçler hazırlayacağım size. Anlaştık değil mi?
2: Telefon edeceksiniz değil mi?
0: Söz verdim ya.
1: Ben de gider gitmez arayacağım seni Fransin.
2: İyi o zaman. İyi geceler öyleyse.
0: İyi geceler canım.
1: Fransin tedbirini almış. Baksana kapıyı kaç kere kilitledi.
0: Hadi şimdi seni evine götürelim bakalım.
1: Peki.
0: Saat kulesi gece 12'yi çalıyor.
1: Duyguların nasıl Lavinia?
0: Hangi duyguları?
1: Korku duygundan söz ediyorum elbette. Ağaçların arasında bu ıssız yolda yürüyen bizden başka kimse yok. Herkes uykuda ve son olaylara bakarsak güvendelerdi. Daha var mısın? Şu an kentte bizden başka kimse yoktur sokaklarda.
0: Ben korkmuyorum Helen. En azından evlerinde oturup kapılarına 2 kilit vuranlardan daha cesurum. Çünkü onlar güvendeyken bile korkuyor. Ama ben evime girdiğimde hiç korkmayacağım. Evet, senin evine de geldik Helen'cim.
1: Lavinia. Hı? Biliyorum istemiyorsun ama gel inat etme. Bu geceyi benim evimde geçir.
0: Hayır, yoluma gideceğim.
1: Evine bir hayli yolun var Lavinia. Dere yatağındaki o çukura ineceksin. Orası çok korkunç bir yer. Oradan merdivenleri çıkıp köprüyü geçeceksin.
0: Helen, ben o yolu tam 32 yıldır kat ediyorum. Çünkü benim evim orada ve şu ana kadar da başıma hiçbir şey gelmedi.
1: Biliyorum tatlım. Ama şimdi durumlar karışık. Ortada bir kadın katili dolaşıyor. Ve bu gece Eliza'yı öldürdü. Düşünüyorum da...
0: Neyi düşünüyorsun Ela?

0: Bazen insanların ölmek istediğini. Bu gece oldukça garip bir tavrın var senin.
1: Sadece korkmuyorum Helen. Ayrıca garip biri falan da değilim. Aksine oldukça uyumlu biriyim. Katilin bu gece ortalıkta dolaşacağına inanmıyorum. Hem her taraf polis dolu.
0: Hani nerede? Bunca yol yürüdük, bir tek polis arabası ya da polis çıkmadı karşımıza. Ayrıca bizim beceriksiz polise güvenme. Onların çoğu şu anda evlerine gidip uyumuşlardır bile.
1: Bak Helen, eğer en küçük bir tehlike sezseydim, inan bana evime gitmez sizlerle kalırdım. Ayrıca bu heyecan verici olay beni biraz da eğlendiriyor doğrusu.
0: Eğlendiriyor mu? Yani masum kadınları öldüren sapık, manyak bir katil ortalıkta dolaşırken sen bu durumu eğlenceli buluyorsun.
1: Kendime göre öyle buluyorum. Hem belki de bu yalnız yaşamanın, hayatında heyecan verici hiçbir şey bulunmayan evde kalmış bir kızın aptalca duyguları olabilir. Ama bu durum beni heyecanlandırıyor. Sıradan hayatıma renk katıyor doğrusu.
0: Ölümle eğlenilmez Lavinia. Katiller, hele amacı sadece kadınları öldüren bir katilin işlediği cinayetler normal insanların hayatına renk katmaz.
1: Evet, bir bakıma belki de normal düşünmüyorum. Neyse, hadi evine gir ve diğerleri gibi sen de iki kere kitle ve sabaha kadar da kimseye açma, tamam mı?
0: Eve gidince hemen beni ara.
1: Tamam canım. Seni de Francine'i de ararım.
0: Sen arayıncaya kadar uyumayacağım Lavinia.
1: Söz dedim ya, arayacağım. Hadi gir içeri.
0: Sen tek başına yoluna devam ederken ben kendimi suçlu hissedeceğim. Telefon etmeni beklerken de kendime sıcak bir kahve hazırlayıp içeceğim. İyi geceler Lavinia.
1: İyi geceler tatlım. Evet, şimdi eve gitme sırası sende. Beş dakikaya kadar evimde olacağım. Güvende olacağım ve hemen Fransin'le Helen'e telefon edeceğim. Karşıdan bir adam geliyor. Kim acaba? Yüzü de görünmüyor. Aman tanrım, sakın kadın katili olmasın. Bana doğru geliyor. Sakin olmalıyım, korkmamalıyım. Sıradan biri olabilir. Hem bana saldırmaya kalkışacak olursa bağırırım. Sağım solum ev dolu. Sesimi birileri duyar. Olmadı birinin kapısını çalarım, değil mi? Aman Allah'ım, adamın elinde sopa da var.
2: İyi geceler Bayan Lavinia.
1: Siz miydiniz müfettiş Kennedy?
2: Evet benim. Bütün polisler kasabada görevli. Oh. Ben de çıkıp etrafı kolaçan edeyim dedim. Siz bu saatte nereden geliyorsunuz?
1: Arkadaşlarımla sinemaya gitmiştik de onları evlerine bıraktım. Şimdi de ben evime gidiyorum.
2: Çok cesur birisiniz. Böyle bir günde evden çıkmamanız gerekirdi.
1: Neden? Kadın düşmanı yüzünden mi?
2: Onu hala yakalayamadığımızı biliyorsunuz.
1: Ve siz onu yakalayıncaya kadar da bizlerden, evimizden dışarı çıkmamamızı istiyorsunuz. Sizin göreviniz suçluyu yakalamak mı, yoksa insanları eve hapsetmek mi?
2: Elbette suçluyu yakalamak ama masum insanların hayatını da kurtarmak. O sapık katilin kimliğini tespit edinceye kadar en azından halkın böyle davranması gerekiyor. Sizi evinize bırakmamı ister misiniz?
1: Hayır, gerekmez. Ben kendim giderim.
2: Dere yatağını geçmek zorundasınız ama.
1: Olsun, ben alışkınım. Az önce kadın katilinin kimliğinin belli olmadığını söylediniz. Bu katilin siz olmadığını nereden bileyim?
2: Yapmayın Bayan Lavinia. Ben 5 yıldır bu kasabanın polis müfettişiyim. Beni tanıyorsunuz.
1: Evet, ama büyük bir ihtimalle katil de bu kasabadan biri. Kimliği ortaya çıkınca biz bunu tanıyoruz diyeceğiz.
2: Pekala Bayan Lavinia. Siz gerçekten çok cesur bir kadınsınız. Ben buralarda dolaşıyorum. Gerekirse bağırın, mutlaka duyar yardımınıza gelirim.
1: Teşekkür ederim müfettiş. Umarım bu gece kadın katilini yakalarsınız. İyi geceler.
2: İyi geceler Bayan Lavinia. Hem cesur hem de çok güzel bir kadın. Böyle bir kadınla evlenmeyi çok isterdim. Sahi bugüne kadar neden evlenmemiş ki?
1: Kaç dakika sonra evime gelmiş, kapıyı kapatmış olacağım. Az kaldı. Sadece birkaç dakika. İşte dere yatağına geldim. Helen Lefrens'in dediği gibi burada adam keserler kimse duymaz. En yakını ev 50 metre ötede. Kadın düşmanı buralarda bir yerde gizlenmiş olabilir mi acaba? Yok canım, sanmam. Daha birkaç saat önce Eliza'yı burada bulmuştuk. Adam aptal mı bu kadar? Kızı öldürdüğü yerde dolaşsın. Sonra polis buraları didik didik etmiştir. Az kaldı. Ha gayret Lavinia. Biraz sonra dere yatağından çıkıp eski köprüye çıkacaksın. Ondan sonrası kolay.
3: Lavinia neden aramadı? Benden sonra Helen'i eve bırakacak, sonra da kendi evine gidecekti. Yoksa daha gitmedi mi? Keşke zorla da olsa onu benim evimde gecelemeye ikna etseydim. Hay Allah. Bari bir telefon açayım, bakayım geldi mi? Hadi. Hadi aç şu telefonu Lavinia. Aç ve ben evdeyim, iyiyim de. Hadi tatlım, hadi. Ay yok, daha eve varmamış. Ay acaba başına bir iş mi geldi? Hemen Helen'i arayayım.
4: Alo.
3: Ah çok şükür. Sen evine var mısın Helen?
4: Ne var? Bir şey mi oldu Fransin?
3: Bilmiyorum. Sadece endişeliyim. Lavinia beni aramadı.
4: Beni de aramadı. Çok merak ediyorum. Normal olarak şu sıralarda evde olması gerekirdi. Az önce evini aradım ama telefona cevap veren olmadı.
3: Ben de aradım ama açan olmadı. Siz ikiniz birlikte değil miydiniz Helen?
4: Hep birlikteydik. Beni evime bıraktıktan sonra kendi evine doğru yola çıktı. Kalması için ısrar ettim ama kabul etmedi.
3: Ay şu dere yatağı. Onun evine giden o çukurun orası öyle korkunç, öyle ürkütücü bir yer ki. Sakın orada başına bir iş gelmiş olmasın.
4: Bilmiyorum. Polisi arasak mı?
3: Bu benim de aklıma geldi ama Lavinia'nın başına bir iş gelmemişse polisi ayağa kaldırdık diye sonra bize kızarlar.
4: Haklısın. O zaman biraz daha bekleyelim. Eğer hala cevap alamazsak o zaman polisi ararız.
3: Tamam, öyle yapalım. Eğer sen benden önce ondan haber alırsan beni ara, olur mu?
4: Olur, ararım.
3: Hadi iyi geceler. Biraz cesur olsam peşinden giderdim. Ama dışarıda kadınları öldüren bir katil varken bunu nasıl yapabilirim?
1: Burada köprünün merdivenlerini tırmanıyorum. Biraz sonra köprünün üstünde olacağım. Ondan sonra da evime giden yola gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Oh evet. Evet, şimdi köprüdeyim. Buradan dere yatağını ve diğer yerleri görebiliyorum. Bir şey yok. Her şey sakin. Sanırım boşuna endişelenmişim. Evet, şimdi köprüyü geçip evime gidebilirim artık. Bu da ne? Allah kahretsin, kediymiş. Kuyruğuna basmış olacağım. Tamam tamam, sus canım. Affedersin, seni görmedim. Ses de ne? Biri köprünün merdivenlerini mi çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet, evet. Biri merdivenleri çıkıyor. Sakın beni takip ediyor olmasın. Sakın kadın düşmanı katil olmasın. Hadi Lavinia, durma. Hemen köprüyü geç. Peşimden gelen kim acaba? Korkmaya başladım. Acaba koşsam mı? Ya da bağırıp imdat mı istesem? İyi ama adamın beni takip ettiğine malum. Ya takip etmiyorsa? Ya o da buralarda bir yerde oturuyorsa? Hayır, hayır, koşmayacağım. Tersine burada durup onun gelmesini bekleyeceğim. Bakalım kimmiş? Çantamın içinde küçük bir makas olacaktı. Her ihtimale karşı onu almalıyım elime. Ah! Buldum işte. Şurada. Eğer niyeti beni öldürmekse kendimi bu makasla korurum. Gelsin bakalım. Kimmiş, görelim şunu.

elimdeymiş. Salak Lavinia. Korku aklını başından almış. İşte yaklaşıyor adam. Geçti gitti. Demek buralarda oturan biriymiş. İyi ki bağırıp da imdat istememişim. Yoksa rezil olacaktım. Neyse, ben de merdivenlere inip evime gideyim. Helen ile Fransin benden telefon bekliyor. Meraktan ölmüşlerdir şimdi. Ah, o da ne? Aşağıda ilerideki ağacın önünde biri duruyor. Hayır, şimdi kayboldu. İyi ama az önce orada birinin durduğuna eminim. Yoksa bana mı öyle geldi? Gitti mi acaba? Keşke kızları dinleyip onlardan birinin evinde kalsaydım. Acaba adam gitti mi? Oralarda bir yerde beni mi bekliyor yoksa? Aşağıda hiçbir hareketlilik yok. İyi ama ya tuzak kurmuşsa, birden karşıma çıkıverirse? Acaba müfettişe bağırsam mı? Sesimi duyar mı buradan? Hay Allah, ne yapsam şimdi? Helen'in evine gideyim. Geceyi onun yanında geçireyim. Hayır, hayır, hayır. Bu iyi bir fikir değil. Kendi evim Helen'in evinden daha yakın. Şunun şurasında ne kadar yolum kaldı ki? Köprü merdivenlerine indikten sonra 150 adım. Daha önce adımlarımla saymıştım. Evime gitmeliyim. Hadi Lavinia, kızlara devamlı korkmadığını söylüyordun. Şimdi bunu ispat et. Şimdilik görünürlerde kimse yok. İnebilirim. Az kaldı. Birazdan merdivenler sona erecek. Ah! Ne oluyor? Ah! Kurbağaymış. İnanamıyorum. Oh, her gün yüzlerce kez duyduğum bu sesler bu gece beni korkutuyor. Of, korku insanı ne hale getiriyor? Allah'ım, bu gece sağ salim evime gidersem söz veriyorum sana, o kadın katili yakalanıncaya kadar bir daha asla evimden dışarı çıkmayacağım. Oh, işte köprüden indim. Şimdi 150 adım sonra evimde olacağım. Saymaya başla Lavinia. 2, 3, 4, 5, 6... Ama kimse yok. Kimse yok. Deliriyor muyum acaba? Belki de benim durduğumu görünce bir yere saklanmıştır. Şimdi anlarım. Hayır, hayır. Yanılmamışım. Ayak sesi bu. Biri beni takip ediyor. Müfettiş! Müfettiş Kennedy, siz misiniz? Kimse yok. Ama adım gibi eminim arkamda biri var. Her yer öyle karanlık ki kimseyi göremiyorum. Hadi Lavinia, az kaldı evine. Devam et kızım, sayarken kaçta kalmıştım? 3, 5. Kahrolasıca, şimdi adımlarımı saymanın sırası değil. Bir an eve girmeliyim. Hala takip ediyor beni. Hayır, durup da arkama bakmayacağım artık. Kim acaba? Sakın kuru yemişçi bilin benim adresimi verdiği o çizgili lacivertli elbiseli adam olmasın. Daha hızlı Lavinia, daha hızlı kızım. Allah kahretsin. Ayakkabımın topu kırıldı. Nereden giydim bu uzun topuklu ayakkabıyı bilmem ki. Adam bu sefer durmadı. Peşimden geliyor. Aman tanrım, beni öldürecek. Hemen ayakkabılarımı çıkartıp koşmalıyım. Az kaldı. Çok az. Birkaç metre. Ondan sonra hemen eve girip kapıyı iki kere kilitlemeliyim. Adam, her kimse hala peşimde. Hala evime giremedim. Anahtarım neredeydi? Çantamda. Evet evet, çantamdaydı. Evet evet, işte buldum, hemen kapıyı açın. Allah kahretsin, anahtar neden girmiyor kilidi? Olsun, ters tarafından sokmuşum. Evet evet, işte artık elimde. Güvendeyim. Kurtuldum. Allah'ım. Oh, evde olmak ne güzel. Oh, ışığı yakmadan önce pencereden bakayım. Beni izleyen biri var mı yoksa gitti mi? Onu anlamadım.

0: olmalıyım. Oh. Eğer birini görürsem müfettiş Kennedy'yi ararım. Dışarıda kimse yok. Beni kimse izlememiş. Belki de ben birinin beni takip ettiğini sandım. Belki de ayak sesi... Kendi ayak sesimden korktum. Korku insanın içinde derlerdi de inanmazdım. Oh. Ah, neyse. İçim rahatladı. Şimdi ışıkları yakıp önce kızları arayayım ve geldiğimi söyleyeyim. Daha sonra da kendime bir kahve... Boynum! Bırak! Öldüreceksin beni!
1: Öleceksin! Öleceksin! Diğerleri gibi sen de öleceksin!
0: Dur! Bırak! Nefes alamıyorum!
1: Geberteceğim! Seni geberteceğim! Ötekileri nasıl kendi elimle boğarak öldürürsem seni de öyle öldüreceğim!
0: Hayır! Hayır! İmdat! İmdat!
1: Biraz sonra dilin dışarı. Elisa'yı gördün değil mi güzelim ha? Onun dili de ağzından dışarı sarkmış.
2: Polis! Bırak onu hemen yoksa tetiği çekerim.
1: Hayır, hayır, onu da diğerleri gibi geberteceğim.
0: İmdat! Boğuluyor!
2: Bana bak, son kez ihtar ediyorum. Bırakmazsan tetiği çekeceğim.
1: Hayır, bırakmam. Benim bu dünyadaki görevlerim bitmedi daha. Bütün kızları öldüreceğim. Hepsini, hepsini! Geber fahişi!
2: Sen kaşındın ahbap. Al bakalım.
3: İyi misiniz Bayan Lavi? İyi misiniz?
0: Az kalsın beni öldürüyordu. Tam zamanında geldiniz müfettiş.
3: Ambulans çağırmamı ister misiniz?
0: Hayır. Hayır, iyiyim. Işığı açın da katil kimmiş görelim.
3: Tabii.
0: Aman tanrım. İnanamıyorum. Kuru yemişçi Bill değil mi bu?
3: Evet, ta kendisi.
0: İnanamıyorum. Demek kadın katili bilmiş ha? Daha bugün ondan çikolata almıştım. Akşam sinemaya girmeden önce de dükkana uğrayıp patlamış mısır almıştık. Beni çok beğenen çizgili lacivert elbise giyen bir adama benim adresimi verdiğimi söylemişti de kızmıştık ona.
3: Bu konuda Bill size yalan söylemişti. Böyle biri hiç sormadı size Bayan Lavinia.
0: İyi ama Bill neden bana yalan söylesin ki?
3: Çok basit. Eğer bu gece sizi öldürmeyi başarsaydı şüpheleri sözünü ettiği o lacivert elbiseli adama çekecek ve cinayetlerine devam edecekti.
0: Allah kahretsin. Ben de o adamın varlığına inanıp onun kadın katili olduğunu sanmış, eve gelinceye kadar da beni takip ettiğini düşünmüştüm.
3: Aslında yanılmadınız. Biri sizi takip ediyordu Bayan Lavinia.
0: Kimdi peki?
3: Bendim.
0: Ne? Siz miydiniz?
3: Hı hı.
0: İyi ama neden takip ettiniz beni? Aslında cevaplandırmanız gereken başka sorular da var. Bilin beni öldüreceğini nereden biliyordunuz? Kapım kilitli olduğu halde evime nasıl girdiniz?
3: Hepsine cevap vereyim. Benim buraya gelmeme sebep olan arkadaşlarınız Bayan Helen'le Bayan Frensin'dir.
0: Sizi neden aradılar?
3: Sinema dönüşü birbirinizden ayrıldıktan sonra onlara eve gidince kendilerini arayacağını söylemişsiniz. Ama aramayınca arkadaşlarınız başınıza bir iş geldiğinizi sanarak karakolu aramışlar. Karakolda nöbetçi memur da telsizle durumu bana bildirince ben de peşinize düştüm.
0: Madem öyle neden kendinizi bana göstermediniz müfettiş? Neden gizlice arkamdan takip ettiniz söyler misiniz? Beni korkuttunuz.
3: Bunun için sizden özür dilerim Bayan Lavinia. Ama sizi takip etmek yerine yanınıza gelseydim, sizi evinize kadar götürseydim, katil bizi birlikte gördüğünde kaçabilirdi.
0: Bir dakika. Bu da ne demek oluyor? Yani siz katilin kuru yemişçi bile olduğunu biliyordunuz öyle mi?
3: Sadece tahmin ediyorduk ama elimizde onu hakim karşısına çıkartacak bir delilimiz yoktu.
0: Ve beni yem olarak kullandınız.
3: Yok, hayır tam olarak böyle değil.
0: Müfettiş Kennedy, bana her şeyi biraz daha açık anlatamaz mısınız?
3: Bakın, kadın katilinin önceleri yabancı olduğunu düşünmüştük. Hı hı. Ama ardından diğer cinayetler...

0: Katilin kurbanları erkekler değildi. Yoksa biz bekar kızlardan şüphelenirdiniz.
1: Hiç sanmıyorum. Bugüne kadar elleriyle insan boğarak seri cinayet işleyen kadın katillere pek rastlamadık. Her neyse, gençler hakkında tahkikat yapmaya başladık. Özellikle kızlarla arkadaşlık açısından başarılı olamayan, içine kapanık gençleri tespit ettik.
0: Herhalde elinizdeki liste fazla uzun değildi. Zira bu kasabadaki hemen hemen bütün gençlerin bir arkadaşı var.
1: Evet, çoğunun var. Ama olmayan 3-5 kişi bulduk.
0: Bunlardan biri de Bill miydi?
1: Hı hı, aynen öyle. Kasabanın tek psikoloğu Bayan Brown'a gittik. Başlarda bize hastalarıyla ilgili bilgi vermenin etik kurallara aykırı olduğunu söyledi. Ama kendisine 9 kadının öldürüldüğünü ve bu sayının daha da artabileceğini söyleyince hastalar hakkında bize bilgi verdi tabii.
0: Bill de Bayan Brown'un hastaları arasındaydı, öyle mi?
1: Evet, tam 4 kere Bayan Brown'a gitmiş.
0: Peki psikologdan neler öğrendiniz?
1: Annesinin bir fahişe olduğunu, kendisinin de gayrimeşru bir ilişkiden doğduğunu, küçükken annesi tarafından çok dövüldüğünü söyledi.
0: Bir erkek evlat için bu çok kötü. Herhalde annesinden nefret etmiştir.
1: Elbette, bundan daha doğal bir şey de olamaz. Bill annesine nefret duyarak büyümüş. Tabii bunları öğrendikten sonra Bill'den iyice şüphelenmeye başladık.
0: Şüphelendiniz ama onu suçüstü yakalayamadınız.
1: Yakalayamadık ama kadınları onun öldürdüğünden emindik. Bütün bekar kızları annesi gibi fahişe diye damgalayarak öldürdüğüne inanmıştık.
0: Ama yine de onu sorgulayabilirdiniz. Gerekirse zor kullanarak ona suçunu itiraf ettirebilirdiniz.
1: Bu neye yarardı ki? Hakim önüne çıkarttığımızda bizim kendisine işkence ettiğimizi söyleyerek serbest kalırdı. Çünkü ortada ne bir şahit ne de bir delil yoktu. Kadınları eliyle boğarak öldürdüğü için ortada bir kan izi de yoktu.
0: Doğrusu sizin için zor bir durum.
1: Hı hı, hem de ne kadar zor. Basın üzerimize geliyor. Halk katili yakalayamadığımız için bizleri beceriksizlikle suçluyordu. Tek çaremiz onu suçüstü yakalamaktı.
0: Pekala, anlaşıldı. Kapımı nasıl açtınız?
1: Hırsızlar kilitli kapıları nasıl açarsa öyle. Yani maymuncukla. Bunu yaptığım için sizden çok özür dilerim Bayan Lavinia.
0: Şaka mı yapıyorsunuz müfettiş? Ne özürü? Şu anda yaşıyorsam bunu size borçluyum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Bence esas teşekkürü Helen'le Francis'e etseniz daha iyi olur. Benim buraya yönlendirenler onlar oldu.
0: Elbette onlara da teşekkür borçluyum. Ama hayatımı siz kurtardınız.
1: Bayan Lavinia, kızmazsanız size bir soru soracağım.
0: Hayatımı kurtaran bir adama nasıl kızabilirim ki? Buyurun sorun.
1: Sakın iltifat ettiğimi sanmayın. Ama siz bu kasabanın en güzel kızısınız.
0: O kadar da abartmayın canım. Benden güzelleri de var.
1: Neden bugüne kadar hiç evlenmediniz? Sakın kimse evlenme teklif etmedi demeyin, inanmam buna. Sizin yarı güzelliğinizde olmayanlar bile evlenip çoluk çocuğa karıştı.
0: Aslında bakarsanız evlenmek isteyen çok kişi çıktı ama ben sinamekiliğimden hiçbirini beğenmedim. Güzel olduğuma güvenerek her birine bir kusur buldum. Hiçbirini kendime yakıştıramadım. Sonra bir gün gözüme nüfus kağıdım iliştiğinde yaşımın 32 olduğunu gördüm. O yaştan sonra kim evlenirdi ki benimle?
1: Bir kadın için 32 yaş çok mu ilerlemiş bir yaş size göre?
0: Bilmem. Genelde 30'lu yaşlar kızlar için evde kalma yaşlarıdır. Siz aynı fikirde değil misiniz?
1: Asla. Yaşın ne önemi var ki? Ayrıca her erkeğin görüşü farklıdır. Mesela benim için kadının güzel, bakımlı olması birinci şarttır. Karşısındaki insana güven vermesi, bir de cesur olması ikinci şarttır.
0: Umarım aradığınız şartlara göre birini bulursunuz.
1: Size o kadını bulduğumu söylersem ne dersiniz?
0: Bu kadar çabuk mu? Şaşılacak şey. Kimmiş bu talihli kadın?
1: Kim olacak? Sizsiniz Bayan Lavinia.
0: Ne? Ben? Şaka yapıyor olmalısınız.
1: Biz polisler nedense pek şaka yapmayı bilmeyiz. Malum görevimiz gereği ciddi, asık yüzlüyüzdür.
0: Sorabilir miyim? Neden ben? Bu kasabada yüzlerce, hem de benden genç bir sürü kız varken neden evlenme teklifini bana yaptınız?
1: Bu bir seçim değil Lavinia. Yazgı. ya da

0: Nasip.
1: Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim.
0: Ben Al'ın yazısına inanırım Lavinia. Mesela örnek olarak kendimi gösterebilirim. 5 yıldır bu kasabada polis müfettişi olarak çalışıyorum. Sizi sık sık görüyordum ama ilk kez bu gece sinema dönüşü konuştuk sizinle, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Bunun sıradan bir şey olmadığına inanıyorum. Ayrıca kişiliğiniz bana güven veriyor. Dirayetli, cesur biri olduğunuzu da bu hadiseler sırasında gösterdiniz.
1: Yani, şimdi siz bana hem de halamın üstünde bir kadın katilinin cesedi yatarken evlenme teklifi mi yapıyorsunuz?
0: Evet, aynen öyle. Ayrıca o kadın katili her ne kadar bizi duymuyorsa da ona bir teşekkür borçlu olduğumuzu unutmayalım.
1: Teşekkür mü? 9 kadın öldüren bir sapığa ne gibi bir teşekkür borçluyuz ki?
0: Bakın unutmayın, şu anda evinizde olmama o sebeptir. Yoksa sizi nasıl bu kadar yakından tanıyacaktım ki?
1: Bence cesede değil de başkalarına teşekkür etsek daha iyi olacak.
0: Kimmiş onlar?
1: Şimdi görürsünüz. Alo Helen. Benim hayatım Lavinia. Hayır, hayır, çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim. Yalnız iyi değil, mutluyum da. Bir dakika. Sevgili müfettişim ne zaman evlenmeyi düşünüyor acaba?
0: Demek teklifimi kabul ediyorsun ha? Hemen, hemen. Yani yarın sabah.
1: Helen hayatım, ben yarın evleniyorum. Francine'i arayıp ona da verir misin bu haberi? Lütfen çığlık atma. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Mahalleyi uyandıracaksın. Darısı başınızda evde kalmış kız kuruları. Evlenince nerede oturacak? Senin evinde mi? Benim evimde mi?
0: Benim evim oldukça küçük. Eğer uygun görürsen senin evinde oturabiliriz sevgilim. Ayrıca bundan böyle dere yatağını da tek başına geçmek zorunda kalmayacaksın.
1: O zaman elini çabuk tut ve bu cesedi hemen ortadan kaldır sevgili müfettiş.
2: Kadın Düşmanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar.

0: Eğer gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrin.

0: şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mesnevi'den hikayeler. Aptal kuşun başına gelenler. Aptal bir kuş bir çayırlığa gitti. Orada bir avcı tuzak kurmuş, tuzağın içine de birkaç tane serperek bir kenarda yaprakların, otların arasına gizlenmiş bekliyordu. Kuşcağız gelerek onun etrafında dolaşmaya başladı. Adamın böyle yapraklara sarılması tuhafına gitti. ''Sen kimsin? Neden böyle yeşiller giyinmişsin? Böyle tenha bir yerde bekliyorsun? Vahşi hayvanlardan korkuyor musun?'' diye sordu. Adam, ''Ben bir zahidim. Dünyadan elimi eteğimi çektim. Böyle tenha bir yerde otlarla, yapraklarla belenerek kanaat edip gidiyorum.'' dedi. Kuş adama birçok soru sordu. Adam da ona cevaplar verdi. Nihayet kuşcağız o buğday tanelerini gördü. ''Bunlar kimindir?'' dedi. Adam, ''Bunlar bana kimsesi olmayan bir yetimin emanetidir.'' dedi. Kuş, ''Çok açım. Müsaade edersen bunlardan yiyip karnımı doyurayım. Çünkü benim zaruretim var. Zaruri hallerde de leş yemek bile mübah olur.'' der. Adam, ''Bu buğdayları bana beni emin bildikleri için emanet ettiler. Yetim malı helal olmaz.'' dedi. Kuş çok açtı. ''Ey zahit kişi, müsaade et de şu buğdaydan yiyeyim, karnımı doyurayım.'' dedi. ''Zaruret hakkında kendine bir fetva uydurdun. Eğer gerçekten öyle suçlu olursun, hatta zaruretin bile olsa çekinmem, haramdan sakınman daha iyidir.'' dedi. Kuşun artık dayanmaya takati kalmamıştı. Büyük bir iştahla buğdaylara hücum etti. Onları yemeye başladı. Başladı başlamasına da, tuzağa da yakalandı. Kurtulmak için çırpınırken kendi kendine, ''Sahtekarların, yalancıların efsunlarına kananın hali böyle olur.'' diyordu. Bunu duyan adam, ''Hayır öyle değil. Haksız yere yetim malı yiyen, gözlerini hırs bürümüşlerin layığı budur.'' dedi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığımız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

0: ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
4: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri ve bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, iki haftadır malumunuz Miraç Risalesini işliyoruz. Sözler Mecmuası'ndan 31. söz Miraç-ı Ahmedi Aleyhissalatü Vesselam'a dairdir demiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın miracını kesin delillerle ispat eden 4 esas bahsediliyor. Birinci esası miracın niçin gerekli olduğunu anlatan miracın sırrı lüzumu bahsiydi. Orayı tamamlamıştık. Geçen hafta da ikinci esası olan miracın hakikati nedir? Bunu işlemeye başlamış ve bir kısmını sizlere aktarmıştık. Kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz inşallah. Miracın hakikatiyle ilgili iki temsil vardı. Birincisi bir tek padişahın ayrı ayrı ünvanlarının olmasıyla ve o ünvanlar vasıtasıyla her yerde hazır bulunmasıyla ilgiliydi. Bir diğeri de bir neferin bütün askeri dairelerle münasebettar bir vazifeyle tavzif edilmesi, yani görevlendirilmesi vesilesiyle miracın hakikatine vurgu yapmıştı. Temsilleri anlatıp mevzuları aklımıza yaklaştırdıktan sonra kıymetli dinleyenler, elhasıl kısmına gelmiştik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala rasulina salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Sadakallahul azim. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya İsra gece yürüyüşü ile götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki Semî her şeyi işiten, Basîr hakkıyla gören ancak odur. Evet değerli dinleyenler, bu ayet-i kerimenin ve Necm suresindeki ayet-i kerimelerin ışığında miracın ikinci esası olan hakikati nedir? Miraç'taki bu sırrı anlamaya, çözmeye devam ediyoruz. Elhasıl

madem şu azim kainatı mezkur maksatlar gibi pek çok azim makasıt ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil, tertip ve tezyin etmiştir Cenab-ı Hak. Neydi o gayeler değerli dinleyenler? Geçen hafta son kısımda onu anlatmıştık. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatın manasını anlatacak. Kainatı ışıklandırıp nurlandıracak. Bu vazifeye en layık bir zatı huzuruna celbedip onunla görüşmesi, bütün beşeriyeti ilgilendiren bir emaneti onun yanına vermesi, Esma-i Hüsna'sının tecellisini kainata ve şuur sahiplerine bildirmesi, miracın hakikatini ifade ediyor diye izah etmişti. Tılsımı kainatı açacak, bu mevcudatın gizlediği muammayı anlatacak bir rehber tayin ettiğini, etmesi gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın marziyatını, razı olduğu şeyleri tebliğ edecek bir zatı huzuruna almak gibi ulvi maksatları anlatmıştı. İşte diyor ki, madem ki bu kainat böyle azim, yüksek maksatlar için, çok büyük gayeler için Cenab-ı Hak tarafından bu tarzda yaratılmış ve süslendirilmiştir, böyle tertip edilmiştir, hem madem şu mevcudat içinde, bütün bu gördüğümüz varlıklar içinde şu umumi rububiyeti, Allah-u Teala'nın umumi terbiye ediciliğini, her şeye hükmediciliğini, her şeyi tertip ve tanzim ediciliğini, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, umumi rububiyetini bütün dakaikiyle, en ince ayrıntılarına kadar şu azim saltanat-ı uluhiyeti, Rabbimizin bu büyük, her şeye ve her yere cari olan, hükmü her şey, her yerde geçerli olan ilahlığının sultanlığını bütün hakikatiyle görecek insan evi, insan çeşidi, insan türü vardır bu kainatta. Elbette o hakimi mutlak, sonsuz güç sahibi, mutlak hakim olan Cenab-ı Hak o insan ile konuşacaktır. Makasıdını bildirecektir. Maksatları nedir? Kainatı hangi gayelerle yaratmıştır? Bunu anlayacak, kabul edecek, insanla görüşecektir. Ve maksatlarını, o ulvi gayeleri ona bildirecektir. Madem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüt edip en yüksek bir makam külliye çıkamıyor, bir insanla görüşecek ama ulvi bir insan olacak o. Halbuki biz biliyoruz ki her bir insan hem cüz'iyetten hem de süfliyet dediğimiz alt tabakalardan, alçak mevkilerden yükseklere herkes çıkamıyor. Hususilikten kurtulamıyor. O hakimin, kainat hakiminin, Cenab-ı Hakk'ın külli hitabına bizzat muhatap olamıyor her bir insan. Elbette o insanlar içinde bazı efradı mahsusa, özel kişiler o vazife ile muvazzaf olacaklar. Madem ki her bir insan hususilikten kurtulamıyor, süfliyattan kendini kurtaramıyor, ulviliğe ulaşmış, umumiliği üzerinde gösterebilen bazı efradı mahsusa, hususi, özellik sahibi fertler, kişiler, peygamberler bunların içinden seçilecektir. Ve bu görevle vazifelendirilecektir. Ta iki cihetle münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, ta insanlara muallim olsun. Bu efradı mahsusa, bu özel kişiler iki cihetle bir ilişki içinde, bir münasebet içinde olacak. Birisi insan olacak ki, insandan biriyle Cenab-ı Hak konuşacak ki o insan insanlara öğretici olabilsin, eğitici olabilsin, öğretmen olabilsin, muallim olsun. Hem ruhen gayet ulvi olmalı, hem de ruhen yüksek makam ve mertebelere ulaşmış olsun ki ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Cenab-ı Hakk'ın hitabını anlayacak, kabul edebilecek, taşıyabilecek ulvi bir ruha, ulvi bir halete sahip olmuş olsun. Şimdi madem şu insanlar içinde şu kainat saniyinin makasıdını, insanların hepsine bakıyoruz, bunların içinde kainatı yaratan sanatkarın, Cenab-ı Hakk'ın maksatlarını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat tılsımını keşfeden ve hılkatın muammasını açan

yaratılışa ait bilinmeyenleri bilinir kılan ve rububiyetin mehasini saltanatına, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğinin, saltanatındaki terbiye ediciliğinin güzelliklerine en mükemmel tarzda dellallık eden Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bütün insanlık bunda ittifak etmiştir. Bütün insanlık Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın en mükemmel insan olduğunda bir garazı yoksa ittifak etmiştir. Bunun delili aleyhissalatü vesselamın işte İslamiyet'i tüm dünyanın başına hakim kılması ve İslamiyet vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla Cenab-ı Hak'tan aldığı vahiyleri insanlar üzerinde yerleştirmek ve icra ettirmek vasıtasıyla ortaya koyduğu mükemmel insan tipidir, Müslümanlıktır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmasındaki maksatlarını insanlara bildirecek ulvi ve yüce bir hasiyete, özelliklere sahip, kainatın saniyinin maksatlarını en güzel şekilde anlatacak, yaratılış sırlarını, muammalarını hal ve şerh edecek ve etmiş olan ve rububiyetin güzelliklerini en güzel şekilde anlayıp anlatacak hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Elbette bütün efrad-ı insaniye içinde ne kadar insan ferdi varsa bunların içinde öyle bir manevi seyir süluku olacaktır ki onun cismani alemde, bu varlıklar alemi dediğimiz alemde seyri seyahat suretinde bir miracı olacaktır. 70 bin perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli sıfat ve ef'al ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-i meratib edecektir. İşte miraç budur. Cenab-ı Hakk'ın kainatı ne için yarattığını, Esma-i Hüsna'sının kainattaki tecellilerini ve güzelliklerini, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini bildirecek, Allah'ın marziyatı nedir onları anlatacak, emaneti insanlara getirip uygulatacak, yaratılış sırlarını anlaşılması zor muamma dediğimiz hadiseleri açıp izah edecek, ruhen yüksek, öyle yüksek ki cismen ve ruhen mertebeleri kat edip seyri süluk edebilecek bir vaziyette olan o mükemmel insan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. En mükemmel tarzda Cenab-ı Hakk'a dellallık yapmıştır. İşte bu insanlar içinde mertebeleri kesebilecek, cismani alemde seyri süluk edebilecek bir miracı olacak ki olmuş ve 70 bin perde tabir edilen isimler perdesinden geçmiş, Cenab-ı Hakk'ın isminin tecelli perdelerinden geçmiş ve fiil ve sıfat tecellilerinin tabakalarından ve mevcudat tabakalarından geçip hepsini arkasında bırakıp kat-i meratip ederek Cenab-ı Hakk'ın rü'yetine, yani onu görmeye ve hitabına mazhar olmuş, onunla müşerref olmuştur. İşte miracın hakikati budur. Yine hatıra geliyor ki, ara sıra kalbe gelen, hatıra gelen sualleri de burada Üstad Hazretleri, değerli dinleyenler, miraç mevzusuyla ilgili kendisi sual suretinde yazıp sonra cevaplandırıyor. Hatta bazen dinleme makamında olan, ilk iki haftada bunları izah etmiştik, makam-ı istimada bulunan mülhidi de nazar alarak ona da Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, iman hakikatlerini ve dolayısıyla oradan miracı izah ve ispat ediyor. Ama doğrudan muhatap miracı istibat suretiyle aklına sığıştıramayan, kabul edemeyen müminleri nazara alıyor. En başta, mevzunun en başında hatırlarsanız bir ihtar olarak bunu söylemişti değerli dinleyenler. Evet, bu çerçevede diyor ki, yine hatıra geliyor ki, ey müstemi, ey dinleyen, sen kalbinden diyorsun ki nasıl inanayım? Dinleme makamında bir mülhit var ya, kalbinden böyle diyorsun sen, diyor ona, nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabbe, binler sene mesafeyi kat edip, binler sene mesafeyi kesip, yani geçip 70 bin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir?
herkeste nefis ve şeytan var değerli dinleyenler. Dolayısıyla bu sual herkesin kalbine, aklına gelebilir. İşte gayet ehemmiyetli olan bu sualin de cevabını Üstad Hazretleri burada veriyor. Böyle bir şey aklımıza gelirse Allah-u Teala her şeye, her şeyden daha yakındır. O halde binler sene mesafeleri geçip Cenab-ı Hak'la görüşmek ne demektir? Sualine şöyle cevap veriyor Üstad Hazretleri. Biz de deriz ki Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Evet, Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Ama bütün yaratılmış olanlar Cenab-ı Hak'tan sonsuz derecede uzaktır. Nasıl ki güneşin şuuru ve konuşması olsa, güneşi şuurlu farz etsek ve konuşabiliyor, tahayyül etsek, böyle olsa güneş, senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. Biz aynamızı güneşe tuttuğumuz zaman şuuru bulunan ve konuşması var farz ettiğimiz güneşe, o güneş elimizdeki aynada yansıyarak bizimle konuşabilir. İstediği gibi sende tasarruf eder. Belki ayna misal senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde, hatta göz bebeğimizde bir ayna gibi güneşin ışığını alır ve yansıtır. O halde güneş bize bizden daha yakın olduğu halde göz bebeğimizde parlayacak kadar yakın olduğu halde sen 4000 sene kadar ondan uzaksın. İnsan ise 4000 sene mesafededir güneşe. Halbuki güneş tecellisiyle bize göz bebeğimiz kadar yakındır. İçindedir hatta onun. Ama biz ondan 4000 sene uzağız. Hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Güneşe yanaşabilir miyiz? Ama güneş bize bizden daha yakın. İşte Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakın. Ama her şey Cenab-ı Hak'tan sonsuz derecede uzak. Eğer terakki etsen, ilerleme kat etsen, kamer makamına gelip ayın bulunduğu yere gelsen, doğrudan doğruya bir mukabele noktasına çıksan, ayna vasıtasıyla değil de ay gibi güneşin ışığıyla doğrudan muhatap olsan ve mesafende o kadar kalsa arada, ona yalnız bir nevi aynadarlık edebilirsin. Yine de güneşin bir aynası ancak olabilirsin. Aynen öyle de değerli dinleyenler, tıpkı bu güneş misali gibi. Çok güzel bir misaldir bu. Allah-u Teala'nın her şeye yakın olmasının, her şeyin ondan sonsuz derece uzak olmasının izahı sadedinde. Aynen bu misal gibi. Öyle de şems-i ezel ve ebed olan Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi Cenab-ı Hak, ezel ebed güneş, her şeye, her şeyden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Yalnız bütün mevcudatı kat edip, bütün varlıklardan geçip, cüz'iyetten çıkıp, külliyetin, genelin, umumiliğin, her şeyin üzerine çıkıp, külliyetin mertebelerinde gitgide binler hicaplardan, perdelerden geçip, ta bütün mevcudata, bütün varlıklara muhit bir ismine yanaşır. Her bir perdede, 70 bin perdede Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelli ettiği, sıfatlarının tecelli ettiği o perdelerden geçip bütün mevcudatı kuşatan bir ismine yanaşır. Ondan daha ileride çok meratibi kat eder. Başka mertebelerde geçer. Sonra bir nevi kurbiyete, Allah-u Teala'ya yaklaşmaya müşerref olur. Hem mesela bir nefer, kumandanı azamın, bir asker misali var, bir asker başkumandanın, kumandanı azamın şahsı manevisinden çok uzaktır. Mertebesi, rütbesi itibariyle. O nefer kumandanını onbaşılıkta gördüğü küçük bir numune ile, onbaşı da onun kumandanıdır, genelkurmay başkanı da. O kumandanını onbaşılık, en çok onunla muhatap olduğu için o makamda bir numune ile gayet uzak bir mesafede manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Hakiki onun şahsı manevisiyle bir yakınlığı olsa, kurbiyet olsa, mülazımlık, yüzbaşılık, binbaşılık gibi, yani teğmen gibi olsa o, yüzbaşı gibi, binbaşılık gibi başka mertebelerde çok meratibi külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki kumandan-ı azam, kumandan-ı azam, o başkumandan, en büyük komutan, emriyle, emirleriyle, yani kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle sureten olduğu gibi manen de kumandan ise, aynı zamanda kalp gözü de açık birisi ise, öyle bir kumandansa, bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, onu görür.
Şu hakikat 16. sözde

gayet kesin, kat'i bir surette ispat edildiğinden ona iktifaen burada kısa kesiyoruz. Bu yakınlık uzaklık mevzusu 16. sözde kesin delillerle izah ve ispat edildiğinden burada bu kadarla iktifa ediyor değerli dinleyenler. Hem güneş misali, bizim ondan sonsuz derecede uzak olmamız, onun bize yakın olması, hem askerlik misalinde olduğu gibi bir neferin kumandan-ı azamdan sonsuz derecede uzakken kumandan-ı azamın emriyle, kanunuyla, hükmüyle ona yakın olduğu gibi cismen kalp gözü açıksa, maneviyat ehli ise şahsıyla da bizzat onun yanında hazır bulunması misali gibi. Evet, bunun teferruatlı izahı tılsımlar mecmuasında 16. sözde izah edilmektedir değerli dinleyenler. Daha ayrıntılı bu mevzuyu öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz oradan bakabilirler bu konuya. Biz Miraç mevzusu vasıtasıyla akla gelen, kalbe gelebilecek olan, Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakın iken Miraç nasıl olur sualinin böylece cevabını vermiş olduk. Kısaca devam ediyoruz. Yine hatıra gelir ki sen kalbinden dersin ey dinleyici, ben semavatı inkar ediyorum. Dinleyici makamında bir mülhit, yani dinsiz vardı ya, ben semavatı, o mana alemlerini, gördüğü semayı değil tabii ki, inkar ediyorum. Oradaki varlıkları, melekleri, bütün onları kastediyor. Melaikelere inanmıyorum. Semavatta birinin gezmesine, melaikelerle görüşmesine nasıl inanayım? Bu da farklı bir soru değil mi değerli dinleyenler? Adam diyor ki dinsiz, ben semavata, meleklere inanmıyorum. O halde nasıl birisinin oralarda gezip meleklerle görüştüğüne inanayım? Evet, senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşkildir. Sadece aklıyla ya da gözünün gördüğüne inanan, görmediğine inanmayan insanlara, kalp gözüne perde çekilmiş, feraseti kapanmış insanlara bir şey anlatmak müşkildir diyor Üstad Hazretleri. Fakat hak o kadar parlaktır ki, körler de görebildiği için biz de deriz ki, o kadar parlak bir hakikattir ki bu Miraç hakikati ve İslamiyet'in hakikatleri, körler bile görür. Onun için biz deriz ki sana da göstermek babında, fezayı ulvi bir ittifak esir ile doludur. Bu yüce feza alemleri, bütün gördüğümüz o gökler, boşluk denilen o yerler boş değildir. Esir denilen bir madde ile doludur. Ziya, yani ışık, elektrik, ısı gibi, hararet gibi sair seyyalat-ı latife, akıcı, latif maddeler o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Başka bir madde var ki elektrik gibi, ısı gibi, ışık gibi şeyler ondan geçip rahatlıkla hareket edebiliyor. Başka bir maddeye delalet eder diyor. Bu da esirdir. Bilim adamları da bugün bu hususta makaleler yayınlıyorlar değerli dinleyenler. Meyveler ağacını, çiçekler çimenlerini, sümbüller tarlalarını, balıklar denizini bilbedaha gösterdikleri gibi şu yıldızlar dahi biz zarure menşelerini, yani kaynaklarını, doğdukları yeri, tarlasını, denizini, çimengahının vücudunu aklın gözüne sokuyorlar. Doğrudan dinleyicinin aklına hitap ediyor. Madem alemi ulvide, o yüce alemlerde, o sema alemlerinde muhtelif teşkilat var, muhtelif vaziyetlerde muhtelif hükümler orada görünüyor, öyleyse o ahkamların, orada cari olan hükümlerin menşeleri olan semavat muhteliftir. Madem orada ayrı ayrı hükümler var, o hükümlere kaynaklık eden semalar da ayrı ayrıdır. İnsanda cisimden başka, vücudundan başka, bu etten, kemikten, kandan ibaret değildir insan. Cisimden başka ne vardır? Akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücutlar da var. Aklımız bunları, gözümüz görmüyor ama aklımız kabul ediyor. Elbette insan ekber olan alemde. Başka mevzularda değerli dinleyenler izah etmiştik. İnsan büyük bir alemdir. Alem küçük bir, alem büyük bir insandır. İnsan küçük bir alemdir demiştik. Ağaçla çekirdek misalini vermiştik orada, hatırlarsınız. İşte insan nasıl ki sadece cismani vücuttan ibaret değil, akıl gibi, ruh gibi, hayal gibi, kalp gibi, hafıza gibi
manevi

vücutları da insanın var. Elbette insan-ı ekber dediğimiz, büyük insan dediğimiz alemde de, yani şu insan meyvesinin şeceresi olan, insana da meyve veren nedir? Bu alemdir. İnsan da kendi tarlasını, ağacını gösteriyor. İşte insan şeceresini, insan meyvesini gösteren ve insanın şeceresi olan kainatta alemi cismaniyetten başka alemler vardır. Mana alemleri, sema alemleri. Hem alemi arzdan, yani dünya aleminden ta cennet alemine kadar her bir alemin bir seması vardır. Dünya semasından tutun cennete kadar ne kadar alem varsa hepsinin ayrı semaları vardır. Ki işte Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla seba semavat diye 7 kat semadan bahsedilir. Sema ile ilgili böyle bir ispat yaptı Üstad Hazretleri o suale karşı. Şimdi meleklerle ilgili deriz ki, ona da bir ispat getiriyor. Hem melaki için deriz ki, seyyarat içinde, gezegen demek seyyarat biliyorsunuz değerli dinleyenler, seyyarat içinde mutavassıt ve yıldızların içinde küçük, yani o gezegenler içinde orta halli ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küreyi arz, dünyamız. Mevcudat içinde en kıymetdar ve nurani olan hayat ve şuur hesapsız bir surette onda bulunuyor. Dünya gezegenler içinde orta halli bir gezegen olmasına rağmen, yıldızlar içinde parlak olmamasına ve katı olmasına rağmen, varlıkların içinde hayat gibi, şuur gibi nurlu ve kıymetli olan şeyler hesapsız bir şekilde, yani bol bol bulunuyor bu dünyada. Elbette karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nispeten, bu dünyaya nispeten müzeyyen kasırlar, halbuki diğer semalar ve oradaki mevcutlar adeta süslü saraylar gibi, dünya onların içinde bir gece kondu gibi. Ama bir gece kondu gibi olan dünyada bile bu kadar şuur ve hayat sahipleri var. Şu halde dünyaya göre daha parlak olan süslü saraylar, mükemmel köşkler hükmünde olan yıldızlar ve o yıldızların denizleri olan gökler, zi-şuur dediğimiz, zi-hayat dediğimiz hayat ve şuur sahipleri ve pek kesretli ve muhtelifül cins, muhtelifül ecnas, yani çeşit çeşit türler, cinsleri farklı, farklı olan şeyler olan melaike ve ruhanilerin meskenleridir. Nereler? O semalar ve o semalardaki yıldızlar. Pek kat'i bir surette İşaratül İcaz namındaki tefsirimde Estaûzu billah bismillah Thümme istevâ ile's-semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ayetinde semâvâtın hem vücudu, varlığı, hem taaddüdü, hem taaddüdü, yani birden çok olması, sayıca fazla olması ispat edildiğinden ve melaike hakkında 29. sözde 2 kere 2 4 eder katiyetinde melaikelerin vücudunu ispat ettiğimizden onlara iktifaen burada kısa kesiyoruz. Bu mevzuyu da, yani melaike ve semavatın vücudunda bu kadar bahsedip bırakıyor değerli dinleyenler. Böylece ispat ediyor. Sema ile ilgili İşaretül İcaz tefsirinde sonra göğü yaratmayı kastedip onları 7 kat sema olarak tanzim etti. Ayet-i kerimesinin ışığında 7 kat semadan bahsederek ispat ediyor. Melaikelerin vücuduyla ilgili de değerli dinleyenler ve ruhanilerin yine varlıklarıyla ilgili 29. söze atıfta bulunuyor ki 29. sözü biz hatırlayacaksınız. Önceki programlarımızda sizlerle birlikte işlemiştik değerli dinleyenler. Orada meleklerin ve ruhanilerin vücudunu 2 kere 2 4 eder derecesinde ispat etmişti. İşte oralara bakılabilir bu mevzuyla ilgili. Burada bu kadarla kesiyor. Çünkü mevzumuz Miraç mevzusu ve Miraç'a taalluk ettiğinden dolayı bu mevzular. Elhasıl esirden yapılmış elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyalat-ı latife dediğimiz akıcı maddelerin medarı olmuş. Ve hadiste es-sema'u mevcun mekfufun işaretiyle seyyarat, yani o yıldızlar, gezegenler ve nücumun

harekatına müsait olmuş ve Samanyolu denilen Mücerretü's Sema'dan ta en yakın seyyareye kadar muhtelif vaziyet ve teşekkülde 7 tabaka. Her bir tabaka alem-i arzdan, dünyadan yani, ta alem-i berzaha kadar, alem-i misale, ta alem-i ahirete kadar bir alemin damı hükmünde bir semanın bulunması hem hikmeten hem de aklen gereklidir, iktiza ediyor değerli dinleyenler. Hadis-i şerifte es-sema'u mevcun mekfufun, sema karar bulmuş bir dalgadır buyruluyor. Mücerretü's Sema dediyse Samanyolu, bütün onlarda onlar her birisi dünya aleminden tut ta kabir aleminin her şeyin suretlerinin bulunduğu alem veyahut rüya alemi gibi hayal alemleri gibi alemlerin her birisinin bir damı hükmünde bir sema bulunduğunu ve bulunması gerektiğini, aklen ve hikmeten bunun böyle olması icap ettiğini söylüyor değerli dinleyenler. Ve devam ediyor. Hem hatıra gelir ki, ey mülhit, ey dinsiz, sen dersin, bin müşkilat ile tayyare vasıtasıyla 1-2 kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider gelir. Şimdi bunun cevabını verecek değerli dinleyenler. Diyor ki sualde, mülhit böyle söylüyor kalbinden, diyor ki o mülhit, İnsanlar bin bir güçlükle, bir de üstelik tayyare vasıtasıyla, uçakla 1-2 kilometre ancak semaya doğru yukarı çıkabiliyorlar. Bir insan nasıl olsun ki cismiyle beraber, herhangi bir vasıta da olmadan, bedeniyle binler sene mesafeyi hem de birkaç dakika zarfında geçip gidebilsin. Demek ki değerli dinleyenler, bu sual İnanmamak üzere soruluyorsa böylece ancak bir mülhit böyle bir suali sorabilir. Maalesef bugün pek çok alim geçinen Müslüman dahi basın yayın araçlarında yahut kitaplarda rastlıyorsunuzdur. Böyle bir şeyi iddia edebiliyorlar. İşte hem o mülhide hem vesvese suretiyle yahut da akıldan uzak görüp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cismen de miracının mümkün olduğunun cevabını veriyor bu mevzu. Hem bütün itibariyle hem burada özet olarak. Evet, cevabına bakalım şimdi bu sualin. Biz de deriz, arz gibi ağır bir cisim, fenninizce, sizin ilminizce, hareketi seneviyesiyle, bir senede dolaştığı, yaptığı hareketle, bir dakikada, yaklaşık olarak takriben 188 saat mesafeyi keser. Bu dünya gibi ağır bir cisim, semada, o boşlukta, senevi hareketi hesabıyla bir dakikada, yaklaşık bir dakika zarfında 188 saatlik bir mesafeyi geçiyor. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bu dünya bir senede kat ediyor, alıyor yani kesiyor. 25 bin senelik bir mesafeyi bir senede tamamlıyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran, dünyaya bu muntazam harekatı yaptıran ve bir sapan taşı gibi bu dünyayı döndüren bir Kadir-i Zülcelal, Celal sahibi ve güce her şeye yeten Cenab-ı Hak bir insanı arşına getiremez mi? Dünyayı bir sapan taşı gibi çevirecek Cenab-ı Hakk'ın kudreti 25 bin senelik mesafeyi bir senede ona aldıracak. Hareket senesi içinde bir dakikalık bir süre içerisinde 188 saatlik bir mesafeyi ona kat ettirecek. Sonra bir kulunu, bütün bu işlere gücü yeten Cenab-ı Hak, Kadir-i Zülcelal, bir kulunu arşına getiremeyecek. Haşa ve kella. Şemsin, güneşin cazibesi denilen, güneşin çekiciliği denilen bir kanunu Rabbani ile, Allah'ın koyduğu bir kanun var, güneşin çekiciliği. Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan cismi arzı, dünyayı, arz cismini gezdiren bir hikmet, cazibe-i rahmeti rahman ile, çokça merhamet eden Allah'ın rahmetinin çekmesiyle, onun çekiciliğiyle ve inciza

muhabbeti şemsi ezel ile, ezeli güneş olan Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın muhabbetiyle çekilme. Bir kulunu Cenab-ı Hak muhabbetiyle çeker. Bununla bir cismi insanı, bir insan cismini berk gibi adeta şimşek hızında arş-ı rahmana çıkaramaz mı? Merhamet eden çokça merhamet sahibi o Allah'ın arşına, Allah'ın kudreti onu yine çekip alamaz mı? Dünyayı döndürüyor güneşin etrafında, bu ağır dünya cismini gezdiriyor Cenab-ı Hakk'ın kudreti, adeta bir mevlevi gibi onu döndürüyor. Güneşin çekiciliğiyle Allah'ın kudreti koymuş olduğu kendi kanunuyla, güneşe koyduğu o çekim kanunuyla dünyayı etrafında bir mevlevi gibi güneşin gezdiriyor. Ezel ebed güneşi olan Cenab-ı Hak bir kulunu, bir kulunun cismini arş-ı rahmanına alamıyor, haşa. Akıl bunu kabul etmez, kalp bunu kabul etmez. Bir mümin bunu reddedemez değerli dinleyenler. İlla ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedeniyle, cismiyle, ruhuyla, maddesiyle, manasıyla miraca çıkmıştır. Yoksa haşa Allah'ın kudretine bir noksanlık izafe etmiş oluruz ki Allah muhafaza etsin. Evet, başka bir sualle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yine hatıra gelir ki diyorsun, o müstemiye dinleyene söylüyor. Haydi çıkabilir. Çıkmasını da kabul etti. İspat edilince haydi çıkabilir. Ne için çıkmış? Ne lüzumu var? Bu sefer de onu soruyor. Peki çıkabilir, kabul ettik. Allah'ın kudreti bir kulunu alıp cismiyle beraber arş-ı rahmanına, kendi huzuruna götürüp kendisiyle müşerref edebilir onu ve etmiş. Peki ne için çıkmış diyor. Ne lüzumu var? İki hafta önceki programımızdan hatırlayın değerli dinleyenler. Miracın sırrı, lüzumu orada anlatılmıştı. Biraz ona yakın. Veliler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter. Yani niye çıkmış? Ne gerek vardı? Evliya, diğer evliyalar gibi kalben, ruhen görüste yeterdi. Biz de deriz ki madem Sani-i Zülcelal, Celal sahibi, haşmet, azamet sahibi, sanatkar Cenab-ı Hak, mülk ve melekutunda, madde ve mana alemlerinde, her şeyin iç ve dış yüzünde, perdeli perdesiz yüzünde, ayat-ı acibesini göstermek, bu varlıklar aleminde, varlıklar aleminin ötesindeki alemlerinde Cenab-ı Hak her şeyin içinde, üstünde, önünde, arkasında, sağında, solunda, her yerinde ve her zaman tecelli eden ayetlerini göstermek, isim ve sıfatlarının tecellilerini müşahede ettirmek ve şu alemin tezgah ve menbaalarını bu alem, bu varlık alemi, mevcudat alemi, diğer alemlerden nasıl dokunup, nasıl üretilip şimdiki tabirle buraya gönderiliyor, nasıl bitiriliyor bu ayetler, yaratılış ayetleri, nasıl vücuda getiriliyor, kaynakları neler, bunların kaynaklarını göstermek, temaşa ettirmek, seyrettirmek ve amali beşeriyenin, miracın sırrı lüzumunu anlatıyor. Neden kalple gitse yeterdi, ne gerek vardı dedi ya, miraca, bedenen gitmesine, cismen gitmesine. İşte diyor ki Allah-u Teala sanat sahibidir. Mülk ve melekutundaki o acayip sanatlarını göstermek, o acayip ayetlerini seyrettirmek, bu alemin nasıl yapıldığının kaynaklarını ve tezgahlarını ona seyrettirmek ve beşerin, insanların yapmış olduğu amellerin ahiretteki sonuçlarını, neticelerini göstermek istemiş, irade etmek istemiş. Elbette alemi mübassaratın, yani bu görünen alemin, gözümüzle gördüğümüz alemin anahtarı hükmünde olan gözünü ve mesmuat alemindeki işitme, işittiğimiz alemdeki ayetleri temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi. Nasıl ki göz bu alemde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellileri olan varlıkları seyrediyor. Madde mana alemleriyle insan en fazla gözüyle, kulağıyla muhatap oluyor. O halde bütün bu yaratılanların nerede yaratıldığını, nasıl yaratıldığını, kaynaklarını Cenab-ı Hak göstermek üzere gözüyle, kulağıyla, yani cismiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı temaşa ettirecek orada. İşte arşa kadar gözünü, kulağını beraber alması lazım geldiği gibi ruhunun hadsiz vazaife medar olan alat ve cihazatının makinesi hükmünde olan cismi mübarekini dahi, aynı zamanda ruhunun sonsuz vazifelerini, görevlerini

Ne? Sebep olan ruhun işleyişi bedenimizdeki cihazlarla, aletlerledir değerli dinleyenler. Organ diyorlar şimdi. Bu beden makinasıyladır. Bunu da beraber almak, Peygamber Efendimizin o mübarek cisminde ruhunun o hadsiz görevlerini yerine getiren bedenin de beraber almak dahi ve arşa kadar beraber alması onu muktezai akıl ve hikmettir. Aklın ve hikmetin gereğidir. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti cismi ruha arkadaş ediyor. İnsan sadece ruhen girebilirdi cennete. Ama Cenab-ı Hak bu dünyada Esma-i Hüsna'nın tecellisine cisim de sebep olduğu için cismi de ruhla beraber cennette lezzetlendiriyor. Cismi de beraber alıyor, ona arkadaş ediyor. Çünkü pek çok vazayif-i ubudiyete, kulluk vazifesine, ruhun yapacağı kulluk vazifesini biz bedenimizle gösteriyoruz, bedenimizle icra ediyoruz. Vazayif-i ubudiyet işte kulluk vazifelerine ve hadsiz lezaiz ve alama pek çok lezzeti veyahut çok çeşitli acıları, elemleri de yine beden vasıtasıyla alıyoruz. Bütün bunlara medar olan cesettir madem cisimdir, cesettir. Elbette o cesedi mübarek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek cesedi, vücudu, cismi Miraç'ta ruha arkadaş olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, bu alemdeki yarattıklarının kaynaklarını görecektir orada. Cismiyle, ruhuyla. Madem cennete cisim ruh ile beraber gider, elbette cennetül me'va gövdesi olan sidretül müntehaya, cennetül me'va arşın sağında olup şehitlerin, ruhanilerin durağı olan cennet demekmiş değerli dinleyenler. Arşın sağında şehitlerin ve ruhanilerin durağı olan cennet. İşte nasıl ki cennette ceset ruh ile beraber olacaktır, o halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu da mübarek cesediyle, yani cismiyle birlikte Miraç'ta beraber olacaktır. Elbette cennetül me'va denilen o şehitlerin ve ruhanilerin durağı olan o cennette, o cennetin gövdesi olan sidretül müntehaya, onun üzeri de, gövdesi de sidretül münteha kısmı. Oraya yükselen, sidretül müntehaya yükselen varlık alemlerinin son noktasına giden, uruc eden Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile cesedi mübarekini, o mübarek cesedini ruhuna, ruhuyla beraber refakat ettirmesi Cenab-ı Hakk'ın aynı hikmetidir değerli dinleyenler. Yine hatıra gelen başka bir suali ve sualin cevabını veriyor değerli dinleyenler. Sualde şöyle deniliyor. Yine hatıra gelir ki dersin, o mülhide hitap ediyor, sen böyle dersin. Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Yani birkaç dakikada binlerle sene mesafeyi geçmek aklen kabul edilemez diyor. Cevabını söylüyor değerli dinleyenler. Hani Peygamber Efendimiz gitmiş dönmüş diyoruz ya kısa bir sürede. Onu kabullenemiyor bu sefer. Biz de deriz ki Sani Zülcelal'in sanatında, celal sahibi sanatkar, haşmet sahibi, her şeyde sanatı var. Mükemmel, taklit edilemez mucize sanatları. İşte celal sahibi Cenab-ı Hakk'ın, o sanatkarın sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Bütün mevcudata bakalım. Allah'ın yarattığı her bir sanatta, her bir mevcudatta hareketler farklı farklıdır. Zaman farklı farklıdır. Mesela saftın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütevafit olduğu malum. Allah'ın sanatlarından mesela sesin sürati, ışığın sürati, elektriğin sürati, ruhun sürati, hayalin sürati farklı farklıdır. Bunu hepimiz biliriz. Seyyaratın dahi, gezegenlerin de böyledir. Gezegenlerin dahi fennen, ilmen hareketleri o kadar değişiktir ki, muhteliftir ki, akıl hayrettedir. Hayret eder akıl. Az önce işte dünyanın hareketine misal verdik. 25 bin senelik bir mesafeyi bir senede kesiyor. Bir dakikada 188 saatlik bir hareketi tamamlıyor. Akıl hayretlerde kalıyor. Demek ki Allah'ın sanatlarında, bu varlıklarda harekat farklı farklıdır. Acaba latif cismi

buruşta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Pek çokları cismin bu süratini kabul edemiyorlar. Belki de ondan dolayı cismen gittiğine inanamıyorlar. Halbuki Allah'ın sanatlarında bu kadar muhtelif sürat, harekat varken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o latif, o nurlu cismi, o yükselmede, miraca gitmede ki ruh sürati biliyorsunuz. O ruh süratinde ruhuna tabi olmasını cesedin nasıl akıl kabul etmiyor? Elbette akıl bunu kabul eder. Hem 10 dakika yatsan, bazen olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. 10 dakika uyusa bir insan rüyasında bazen bir sene kadar haller geçirir. Nasıl oluyor bu? Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun için işittiği sözleri, o rüyada işittiği sözleri, söylediği kelimat toplansa uyanık aleminde bir gün, belki daha fazla zaman lazımdır. Bir dakika içinde bir rüya görürsünüz, orada söylediğiniz sözler, yaptığınız hareketler, işittiğiniz kelamlar toplansa uyanık alemde belki bir seneye ancak sığar. Demek oluyor ki değerli dinleyenler, bir zamanı vahid iki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şu manaya, şu temsil ile bak ki, bir örnek verecek burada. Örnekle daha iyi anlaşılır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca bedeniyle, cismiyle, ruh suratinde gidip gelmiş. Buna örnek bir misal verecek. Onun gidip dönmesi onun için bir andır. Belki birkaç dakikadır, bizim için belki seneler. Yahut tersini düşünelim. Aleyhissalatü Vesselam'ın yolculuğu, gördüğü şeyler itibariyle düşünürsek belki seneleri alacak hususlar, süfli alemde kalan, dünya aleminde kalan insanlar için işte onun yatağının gidip döndüğünde soğumasına yetmeyecek bir zaman diliminde gerçekleşmesidir. Şu manaya, şu temsil ile bak ki, hangi manaya? Zamanın varlıklarda farklı farklı şekilde cereyan etmesi, işte sesin, ışığın, elektriğin süratlerinin farklı farklı olması, hızlarının ayrı ayrı olması gibi, gezegenlerin hareketlerinin farklı farklı olması gibi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cismi bedenine tabi olup ruh süratinde gitmiştir. İşte rüyada bir dakikada gördüğümüz, konuştuğumuz, yaşadığımız şeyler uyanık alemde bir seneye ancak sığabilmesi gibi. Demek ki bir zaman, bir an belki iki kişiye göre, belki birine bir dakika veyahut bir an, diğerine bir sene hükmüne geçebilir. Şimdi bunun misalini veriyor değerli dinleyenler. Şu manaya, şu temsille bak ki insanın hareketinden, güllenin hareketinden, savtın yani sesin hareketinden, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürat-ı harekette, hareket süratleri, hareket hızlarında bir mikyas olmak için, bütün bunlara bir ölçü olsun diye şöyle bir saat farz ediyoruz ki, şimdi hareketler nasıl farklı farklıdır varlıklara göre, işte sese göre, hayale göre, ruha göre, gezegenlere göre, dünyaya, aya, güneşe göre nasıl farklı farklıdır, bunu bir misalle anlatacak, bir ölçü olmak üzere buna bir saat tahayyül ediyoruz. Şimdi hayalen bir saat farz ediyoruz. Nasıl bir saat bu? O saatte 10 iğne var. 10 tane iğnesi var. İbre diyoruz ya. Birisi saatleri gösteriyor o iğnelerin. Biri de ondan 60 defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi saatleri sayıyor bu 10 ibreden, o büyük saatteki 10 ibreden birisi saatleri sayıyor. Bir diğeri de saatleri sayan İğneden 60 defa daha geniş bir dairede, 60 misli bir daire düşünün, dakikaları sayıyor. Birisi 60 defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğer birisi yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza rabiaları, hamseleri, sadiseleri, sabiya, samina, tasiya

Ta aşereleri sayacak, yani 10 ibre var, 10 ayrı zaman dilimini ölçüyor. Bütün bunları sayacak gayet muntazam, yani düzenli ve azim bir dairede, büyük bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Böyle bir saatimiz var. Faraza. Saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde aşereleri sayan ibrenin dairesi arzın medarı senevisi kadar. Bizim o farz ettiğimiz büyük saatin saatleri sayan ibresi, o ibrenin döndüğü daire bizim küçük saatimiz kadar olmuş olsa, o zaman onun aşereleri, yani 10. kademedeki süratini sayan ibrenin dairesi ne kadar olur değerli dinleyenler? Dünyanın bir yıl içinde gezdiği o geniş daire kadar, belki ondan daha fazla olmak lazım geliyor. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. İki kişi var. Biri saati sayan ibreye binmiş gibi. Saati sayan ibre vardı büyük. Birisi ona binmiş. Saatimiz büyük çünkü. O ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Saati sayan ibre daha yavaş hareket eder biliyorsunuz. Dakikayı sayan ondan biraz daha fazla. Saniyeyi sayan ondan daha süratli. Rabia'yı sayan daha hızlı ve devam eder gider. Şimdi bu iki kişiden birisi saati sayan ibreye binmiş, oradan seyrediyor. Daireleri, alemleri, hareketleri ona göre temaşa ediyor. Hızı ona göre onun. Diğeri aşereleri sayan ibreye binmiş gibi. Diğeri de dakikaları sayan değil. Aşere dediğimiz saatin onda bir hızında, yani on misli daha hızında olan ibresine binmiş gibi. Bu iki şahsın zamanı vahitte, yani tek bir zaman içinde, bir anda, bir zamanda müşahede ettiği eşya saatimizle arzın medarı senevisi nispeti gibi. Hani küçük saatte dünyanın döndüğü alan kadar bir yeri kapsar demiştik ya. İşte bu iki kişinin durumu, o ibreler üzerindeki seyahatte gördükleri eşyalar süratlerinden dolayı o saatimizle arzın medar-ı senevisi nispeti gibi oluyor. Meşhudatça, yani görmek itibariyle ince farkları var. İşte zaman, çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, zaman dediğimiz nedir değerli dinleyenler? Hareketten oluşan bir şeydir. Hareket zamana kaynaklık eder. Zaman harekatın bir rengidir. Böyle olduğu için harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. Hareket zamanı doğurduğu için, zaman harekete bağlı olduğu için harekat içinde geçerli olan bir hüküm zamanda da geçerlidir. Dolayısıyla hız arttıkça sürat değiştikçe aynen saatte yahut aşere ibresinde o iğne üzerinde olan kişilerin görmelerinin değişmesi gibi eşyalar değişir aynı zaman içinde. İşte bir saatte meşhudatımız, bir saat içinde gördüklerimiz, bir saatin saati sayan ibresine binen şuur sahibi kişinin meşhudatı kadar olduğu ve hakikat ömrü de o kadar olduğu halde aşere ibresine binen, yani 1 bölü 60'ın 10. kuvveti süratinde ki ibrede o iğne üzerinde olan şahsın, o şahıs gibi aynı zamanda o muayyen saatte, o belirli bildiğimiz saatte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Burak-ı Tevfik-i İlahiye biner. Allah'ın yardımının vesilesi olan o nurani binek. Ona biner. Berk gibi, yani şimşek gibi bütün daire-i mümkünatı geçer, kat eder oraları, acayip mülk ve melakutu görür, daire-i vücut noktasına çıkıp sohbete müşerref olup Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve rü'yeti cemali ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Burada değerli dinleyenler, saat misali anlaşılırsa, işte orada saniyeyi, saliseyi hepimiz biliyoruz. Rabia

bir saatte. Aynı anda bir saatlik bir mesafeye giderken aşire ibresi bir dünyanın gezdiği, bir yılda gezdiği mesafeyi kat edebiliyor. İşte o ibrelere iki kişi bindiğinde gördükleri eşya böyle değişebiliyorsa, Cenab-ı Hak da bu misal gibi anlaşılsın diye misal tabii ki, Burak'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vesile edip onunla alemleri, hem de mülk alemlerini, yani bu gördüğümüz, bildiğimiz alemleri, melekut alemlerini, mana alemleri dediğimiz, perdesiz Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, diğer isim ve sıfatlarının tecellilerinin göründüğü alemleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş. Ta oradan daire-i vücut noktasına, yani varlığı zaruri olan Cenab-ı Hak kendi huzuruna Peygamber Efendimiz'i kabul edip sohbetine onu müşerref etmiş, rü'yetiyle onu o şerefe nail etmiş ve fermanı ona verip vazifesine tekrar döndürmüştür. Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yine hatıra gelir ki dersiniz evet olabilir, mümkündür. İşte değerli dinleyenler, mevzu şudur aslında. Müslüman açısından da, mülhid açısından da, ki üstad burada mülhidi nazara veriyor. Bunları söyleyen mülhid olabilir. Sen Müslüman olarak bunu söylüyorsan anlayamamışsın. Ama üstad işte böyle anlaşılır. Bunu anlatmış ayet-i kerimelerin dışında, aklına da sığıştıracak şekilde ispat etmiş. Mevzular tek tek kabul edilmesi güç olan, vesvese edilen, şüpheye düşülen mevzular, işte cismiyle nasıl gidebilir, bir anda nasıl dönebilir, cismiyle gitmek ne demektir, ne gerek vardır gibi mevzuları tek tek ele alıp itiraz gelmesi gereken noktaları tek tek belirlemiş, onları izah ediyor ve ispat ediyor. Miraç mevzusunu Risale-i Nur'dan mütalaa edip ben inanmıyorum diyen bir Müslüman olamaz değerli dinleyenler. Ya aklı yoktur ya inancında bir sıkıntı vardır. Evet, devam ediyoruz. Yine hatıra gelir ki dersiniz evet olabilir, mümkündür. Burayı da kabul etti şimdi, buraya kadar itiraz ettiği her nokta çürütüldü, hakikati ispat edildi. Devam ediyor. Olabilir diyor şimdi, mümkündür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Mümkündür ama illa vaki olacak değil demeye getiriyor. Bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin yalnız imkanı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir? Misal var mı diyor böyle gidip gelmelere? Misali varsa kabul edelim. Yoksa vuku bulduğunu nereden kabul edeceğiz? Biz de deriz ki emsali o kadar çoktur ki hesaba gelmez. Çok misali var, evet. Gidip gelen çok var. Misal mesela her zi nazar, bakışı olan herkes, görmesi olan herkes gözüyle yerden ta Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Görebiliyorsa Neptün'ü bir anda görür gözüyle. İşte gidip gelmek sana ve o hız. Her zi ilim, ilim sahibi olan herkes aklıyla kozmografya kanunlarına binip yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Mars'ta, Jüpiter'de ne var ilmiyle orayı görüp gelebilir bir anda. Bir dakika. Her zi iman, inançlı herkes, iman olan her mümin namazın efal ve erkanına fikrini bindirip, namazdaki fiillere, rükünlere fikrini bindirip bir nevi miraçla, bir nevi yükselerek, uruç ederek kainatı arkasına atıp huzura kadar gider. Allahu Ekber derken bütün kainatı elinin tersinde bırakıp, arkasında bırakıp fikriyle namazın efal ve erkanına fikrini bindirip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar miraç edebilir. Her zi kalp ve kamil veli seyr-i sülûk ile arştan ve daire-i esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh-i Geylani Kuddüse Sırruh ve İmam-ı Rabbani Kuddüse Sırruh gibi bazı zatların ihbarat-ı sadıkaları ile, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin haber vermesiyle, İmam-ı Rabbani gibi zatların haber vermesiyle, doğru haberleriyle bir dakikada arşa kadar urucu ruhanileri oluyor. Ruhen onlar da uruç etmişler.

0: buraya kadar. Hem eczam-ı nuraniye olan, nurlu cisimleri olan melaikeler, melaikelerin arştan ferşe, ferşten arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem ehli cennet, gidip gelen var mı dedi ya, işte bu kadar çok gidip gelen var. Ehli cennet mahşerden cennet bağlarına kısa bir zamanda uruç edip yükseliyorlar. Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki bütün evliyaların sultanı ve umum müminlerin imamı ve umum ehli cennetin reisi ve umum meleklerin, melaikenin makbulü olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın seyri sülukuna medar bir miracı bulunması ve onun makamına münasip bir surette olması bu miracın aynı hikmettir ve gayet makuldür ve şüphesiz vakidir. Demek ki değerli dinleyenler, aklende, kalbende, fikrende anladık ki hikmetende Peygamber Efendimizin miracı mümkündür ve vaki olmuştur bedenen ve ruhen olmak üzere. Böylece de kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızda miracın hakikatini tamamlamış olduk. Bir sonraki programda inşallah miracın hikmeti nedir? Yani üçüncü esasa gelmiş oluyoruz. İnşallah miracın hikmetini de, yani üçüncü esası da sizlere sonraki programlarımızda arz etmeye, birlikte sizlerle Miraç Risalesini zevk etmeye fırsat buluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salavat-ı şerife getirmenizi buradan hatırlatarak değerli dinleyenler, Allah'a emanet ediyorum.
1: İrfan Mektebi programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Efendim, sevdiğimiz göz bebeğimiz, korkuyoruz bir gün ansız gelirsin diye. Kapıyı çalsan, kapıyı açacak kadar yüreğimiz var mı acaba? Ne yapardık o an? Seni görmeyi göze alabilir miydi gözlerimiz? Ya evimizin hali? Bilmiyorum ki, acaba seni buyur edebilir miyiz? Neye yanmalıyız? Evdeki dergilere mi? Yoksa duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'e mi? Olur da bir gün gelirsen, Allah'tan tek dileğim ya kör olayım ya da o an orada öleyim.

kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul, medet. Yolların ardındayım, garipler yurdundayım. Ben senin derdindeyim. Medet ya Resul, medet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Rafi radıyallahu anh. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an İslamiyet'in getirdiği hürriyet ve eşitlik nimetinin mücessem bir misalidir. O Mısırlı bir köleydi. Bir savaşta esir düşmüş, Mekke'ye getirilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas onu hizmetine aldı. Hazreti Ebu Rafi Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın işlerini görüyordu. Kureyş kabilesi içinde bulunduğundan bazen mühim işler için gönderildiği de olurdu. Çünkü zeki bir insandı. İstenileni en güzel şekilde yerine getirirdi. Ebu Rafi radıyallahu anh'ın asıl ismi Salim'di ama künyesiyle meşhur olmuştu. Kureyşliler Ebu Rafi radıyallahu anh'ı bir mesele için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Ebu Rafi için sıradan bir hizmet olmakla beraber ruh dünyasında inkılaplar meydana getirecek bir hadiseye de vesile olacaktı. Kendisi şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez oracıkta kalbime İslam'ın nuru damladı. Kendimi tutamadım. Tekrar o müşriklerin yanına dönmek istemiyorum ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğime razı olmadı. Ben ahde vefasızlık gösteremem. Sözümü yerine getiririm. Senin kalbine şu anda İslam doğmuş olsa da seni gönderen kimselerin yanına dön buyurdular. Fahru Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona bir elçi gözüyle bakıyordu. Bunun için yanında kalmasını istemedi. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an iman etti. Saadet kapısından İslam sarayına girdi. Fakat inancını gizliyordu. Uzun müddet böyle devam etti. Çünkü o bir köleydi. İstediği gibi hareket edemiyordu. Hicretten sonra Mekke'de kalan Müslümanlar arasında Hazreti Ebu Rafi radıyallahu anh da vardı. Bedir Savaşı cereyan ettiği sırada Mekke'deydi. Azılı müşriklerden Ebu Leheb Bedir Savaşı'na katılmamış, yerine bir başkasını göndermişti. Savaş bitmiş, zafer Müslümanların olmuştu. Kâbe'nin civarında toplanan Mekkeliler merak içinde bekliyorlardı. Ebu Süfyan'ın döndüğünü görünce Ebu Leheb ona yaklaşarak savaşın nasıl geçtiğini sordu. Ebu Süfyan anlatmaya başladı. Şöyle diyordu Ebu Süfyan, savaşta birkaç adamımızı yakaladılar, öldürdüler. Bir kısmımızı da esir ettiler. Savaş esnasında yerle gök arasından kır atlara binmiş ak benizli bir alay süvari göründü. Onlara karşı koymak mümkün değildi. Hiçbirimizi ayakta bırakmadılar. O sırada Ebu Rafi radıyallahu an Zemzem kuyusunun kenarında oturuyordu. Anlatılanları duyunca çok sevindi, heyecanlandı. Kendisini tutamayarak "Onlar vallahi meleklerdir." dedi. Bu sözü duyan Ebu Leheb çılgına döndü. Hazreti Ebu Rafi'ye bir tokat atarak yeri yıktı ve dövmeye başladı. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl da oradaydı. Kölesinin dövüldüğünü görünce yerden bir çadır direği aldı. Ebu Leheb'in başına indirdi. Kafası kırılan Ebu Leheb oradan zelil ve perişan bir vaziyette ayrıldı. Bir hafta geçmeden de kahrından öldü. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an Bedir Savaşı'ndan sonra Medine'ye hicret etti. O sırada Müslüman olan
Fakat imanını gizleyen Hazreti Abbas, Hazreti Ebu Rafi'yi Peygamberimizin hizmetine verdi. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an yıllardır özlediği hasrete kavuşmuştu. Bu kendisi için büyük bir saadetti. Amcasının Müslüman olmasına çok sevinen Peygamberimiz, Ebu Rafi radıyallahu anh'ı hürriyetine kavuşturdu. Fakat Hazreti Ebu Rafi azad olunca ağladı. Niçin ağladığını soranlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında köle Rabbine ve efendisine itaat ettiği zaman onun için iki sevap vardır buyurmuştu. Fakat ben şimdi hür olunca o sevabın birisini kazanamayacağım dedi ve azad olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinden ayrılmak istemediğini belirtti. Bu isteğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettiler. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca ona hizmette bulundu. Sıradan bir köleyken son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmak şerefine erdi. Bu pek az kimseye nasip olan bir saadetti. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an zeki, ferasetli ve anlayışlı bir insandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususi adetlerini ve alışkanlıklarını iyi bilenlerdendi. Onun ne zaman nasıl davranacağını çok iyi tahmin ediyordu. Bu sadakatinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için büyük bir iltifatta bulunmuştu. Şöyle ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mahzum kabilesinden zekat toplaması için bir sahabeyi vazifelendirdi. Bu zat Hazreti Ebu Rafi'ye gelerek kendisine arkadaş olmasını istedi. Toplanan zekattan kendisinin de faydalanabileceğini söyledi. Çünkü zekat toplayan kimseler de zekat alabiliyorlardı. Bu teklif üzerine Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an Peygamberimize gelerek durumu anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi radıyallahu anha en büyük taltif olan şu cümleyi söyledi. Sadaka almak ehli beytim için caiz değildir. Bir kavmin azatlı kölesi de kendinden sayılır. Son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleriyle Hazreti Ebu Rafi ehli beyte dahil oluyordu. Nitekim Hazreti Ebu Rafi radıyallahu anhı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hususi hizmetlerde istihdam etti. Mekke'de bulunan kızlarını ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı

0: Medine'ye getirmeleri için Hazreti Ebu Rafi ile Zeyd bin Harise'yi vazifelendirmişti. Hazreti Meymune radıyallahu anha ile evlenmesinde Hazreti Ebu Rafi'yi dünür olarak gönderdi. Azatlı cariyelerden Hazreti Selma'yı onunla evlendirerek Ebu Rafi radıyallahu anh'ı bir aile yuvasına kavuşturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Mariye radıyallahu anhadan olan oğlu İbrahim'in ebeliğini Hazreti Ebu Rafi'nin hanımı Hazreti Selma radıyallahu anha yapmıştı. Çocuk doğunca Hazreti Ebu Rafi radıyallahu anh'ı çağırdılar. Selma İbrahim'in doğduğunu haber verdi. Ebu Rafi radıyallahu anh da koşarak Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bir oğlunun doğduğunu müjdeledi. Peygamberimizin çok sevindiği ve kendisine hediyeler verdiği rivayet edilmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan doğunca onu kucağına aldığını ve kulağına ezan ve kamet okuyarak ismini koyduğunu Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an rivayet etmektedir. Ayrıca Hazreti Ebu Rafi'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hususi ahvaline vakıf olduğu şu hadiseden de anlaşılmaktadır. Bir gece yarısı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ebu Rafi'yi alarak Baki mezarlığına gider. Kabir ehline uzunca istiğfarda bulunur. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Rafi'ye dönerek "Ey Ebu Rafi, Cenab-ı Hak beni dünya hazinesi ve orada ebedi kalmakla cennet ve kendisine kavuşmaya mazhar olmak arasında serbest bıraktı. Ben Allah rızasını ve ona kavuşmayı tercih ettim." buyurmuşlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar hizmetinde bulunan Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an Bedir'den başka bütün savaşlara katılmıştı. Bilhassa Hayber'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında büyük kahramanlıklar göstermişti. Hazreti Ebu Rafi radıyallahu anh, son Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hususi halleriyle alakalı 68 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan birisi Buhari'de, 3'ü Müslim'de, 19'da Müsned'de bulunmaktadır. Hadis sahasında da pek çok talebe yetiştirmiştir. Kıpti bir köleyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususi hizmetkarlığına yükselen bu zat, İslam tarihinin kaydettiği eşitlik timsallerinden birisidir. Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Osman radıyallahu an devirlerinde büyük hizmetler gören Hazreti Ebu Rafi radıyallahu an Hazreti Ali'nin hilafetinin ilk günlerinde vefat etmiştir. Allah Ebu Rafi radıyallahu an'tan ve onun gibi Allah ve Resulullah dostlarından razı olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün

0: Aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugünkü dersimizde Allah ve Resulünün sevgisi, Allah ve Resulüne itaat, şeriat ve sünnete tebaiyetin önemi üzerinde hasbuhal edeceğiz inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, zaman zaman derslerimizde ifade ediyoruz. Dünyada bütün saadetlerin başı ve temeli Allah ve Resulüne itaattır. Dünyada bütün huzursuzlukların sebebi ve kaynağı Allah ve Resulüne isyandır. Tarih boyu hangi devirde Allah'a ve Resulüne itaat edilmişse, hangi kavim ve cemaat Allah'ın emrini tutmuş, Resulullah'ın sünnetine tabi olmuş ise, o kavim ve cemaatler huzurla yaşamışlar, dünyada rahat ve saadet yüzü görmüşler, ahirete intikal ederken de sevinerek, gülerek Allah'a dönmüşlerdir. Değişmeyen ölçü. Hangi kavim ve cemaat ki Allah'a ve Resulüne isyanda bulunmuşlar, Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmamışlar, baş kaldırmışlar, gönderdiği Resul'e uymayıp nefislerine ve şeytana tabi olmuşlardır. Büyük bir yıkımla sonları kesilmiş, terekeleri tarihe ibret olarak kalmış ve neticede de ebedi husrana gömülerek karanlık içerisinde ölmüş gitmişlerdir. Muhterem müminler, biz Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak ve Türkiye Müslümanları olarak, Konya cemaati olarak böyle bir karanlıktan Allah'a sığınıyoruz. Böyle bir isyandan Rabbimize iltica ediyoruz ve Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretlerinden huzur ve sükun istiyoruz inşallahü teala. Muhterem müminler, dersimizin serrafasını tezyin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu billah ve men yut'i illaha ve rasule fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve s-siddiqine ve şühedai ve salihin ve hasune ulaike rafika. Habibim, Muhammed'im, şunu biliniz ve bütün insanlık ve beşeriyete iletiniz ki eğer bir kimse Allah ve Resulüne itaat

dersen Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri ve men yuhibbullaha ve rasulehu yahut ve rasule manasını vermiştir. Bir kimse Allah ve Resulünü severse, burada itaattan murat diyor Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri tefsirinde, bir kimse Allah ve Resulünü severse muhterem müminler. Yani gönül tahtında Allah'ın sevgisi yer alırsa, Resulullah'ın muhabbeti o kimsenin kalbini doldurur ise, feulâike, o kimseler, yani ben Kapı Camii'min cemaatine hüsnü zan ediyorum, önümde toplanan şu cemaat için hayır düşünüyorum, onların gönlü Allah ve Resulünün sevgisiyle dolu inşallahü teâlâ. Ben bu cemaata 48 sene emek verdim. Farklı konuya olması da ondandır tahmin ediyorum muhterem Müslümanlar. Tabii benim hocalarım, her zaman söylerim ya, benim hocalarım ve üstazlarım, dudaklarım eşiklerinde, yanaklarım ayak izlerinde bildiğim hocalarım ve üstazlarım, Konya'nın velileri, alimleri ve mürşitleri, yolu onlar açmışlardır seleflerine tabi olarak. Biz de onların yolunda 48 senedir bu cemaati Allah yoluna teşvik ediyoruz. Ara sıra seyahatlerimiz olmuştur tabi. 1,5 sene kadar Burdur'da kaldık ama yine Konya'mızı boş bırakmadık. Böyle emek verilen bir cemaat elbette ki diğer vilayetlerden farklı olacaktır. Onun için diyoruz ki muhterem müminler, muhterem Konyalılar, Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz, haklıyız bunda. Konya gibi Türkiye istiyoruz inşallahü teala. Hem şehrinin görünümdeki samimiyet ve tevazu, hem de halkının cinayet ve şakavetten uzak olarak münferit, mücerret bazı hadiseler, Rabbimiz muhafaza buyursun, onlardan da esirgesin inşallah dua ediyoruz. Bütün vatanımızı, bütün alem-i İslam'ı şakiler ve canilerin şerrinden korusun ve hıfzı emanında kılsın diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, burada şunu da ifade etmek isterim ki derslerimizin çoğunda söyleyip geçiyoruz. İrşad olmayan, ilim olmayan, sahip olmayan beldelerde cinayet vardır, şakavet vardır, azgınlık vardır, tuğyan vardır. Çünkü nebatat ayağından sulanır, insanoğlu ise kulağından sulanır. Bu milleti İslamiye, mürşide, sahibe muhtaçtır. Peygamber Efendimizin gelmişinden evvelki asırları, zamanları düşünün. Peygamber Efendimizin geldiği gün kendisine muhatap olan insanların halini bir okuyun İslam tarihinden. Tek başına gelen kainat çapındaki o azim güneşin ışığını saçtıktan sonraki sahabenin halini, Harameyn-i Şerife'nin durumunu muhterem Müslümanlar, sonra İslam'ın hudutlarının vardığı yere kadar ecdadımızın izzet ve asaletini göz önünde tutun. Öyleyse Konyalı Müslümanlar, bu münasebetle şunu söylüyorum. Allah ve Resulüne itaat ediniz sözü 24 saat her sene ve ömür boyu kulağınızda çınlayacak eğer saadet istiyorsanız. Bakınız, müjde olarak Kur'an'ı indiren, Habibine gönderen Yüce Mevla ayet-i kerimeye nasıl devam ediyor? وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Onlar Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar mahşerde. Konyalı cemaat, duyuyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar, Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılanlar, Allah'ın gösterdiği yolda sırat-ı müstakimde yaşayanlar, peygamberin sünnetine tebaiyet edenler, kalplerinde Allah sevgisi ve Resulullah muhabbeti olanlar, mahşerde peygamberlerle beraber, aziz cemaat kulak verin, mahşerde peygamberler, enbiya ile beraber, o kadarla kalmıyor. Ve sıddıkîn, sıddıklarla beraber, ve şühedâ,
şehitlerle beraber ve salihin salih

beraber. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel dosttur, ne güzel yar ve yaverdir. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar, iki kere ikiden daha kat'i, yüzde yüzden daha kat'i olarak ifade ediyorum. Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürüyenler için dünyada keder yok. Hani cephede iki ayrı insan var muhterem Müslümanlar. Biri küfür namına dövüşüyor, biri iman ve İslam namına şehit oluyor. Biri geberiyor, leştir, o biri Allah'ına kavuşuyor, şehittir. Ya bak bak, iman neşesiyle imansız arasındaki fark daha ölürken kendiliğinden meydana çıkıyor muhterem Müslümanlar. Biri küfür namına, şakavet namına cinayet işleyerek adam öldürüyor. O arada ölüyor kendisi. Leştir, Allah'ımız muhafaza buyursun. Evet, milyonla sülük gibi kurtlara yemdir. Kabirde kıyamete kadar günü azapla geçecektir. Mahşerde ise ebedi husrana gömülüp gidecektir. Ama iman sahibi bir mümin, Allah için, Resulü için, Kur'an için, sünnet için, sancak için, bayrak için, vatan için, Necip milleti için hiçbir garazı olmadan o askere gönderilen yavrularımızın topyekunu 5 vakit namazında, orucunda Allah'ın sevgisiyle dolu evlatlar olsaydı. Ya muhterem müminler, ya Müslümanlar, evinizden çıkaracağınız her evladı ve yavruyu mutlaka imanla, aşkla dolduracaksınız. 5 vakit namazında olacak. Ecdadımız ateş hattında kum torbaları gerisinde yağan mermiler içerisinde yanındaki kumla teyemmüm etmişler. 5 vakit namazlarını yine kılmışlar efendiler. Eğer o arada imkan vermemişse, imkan bulunca hemen evvelki geçirmiş olduğu namazı kaza etmişler. Sonra edasını kılmak suretiyle, vakit namazını kılmak suretiyle Rablerine isyanda bulunmamışlar muhterem Müslümanlar. Ya. Fatihler böyle, Yavuz Selimler böyle, Kanuniler böyle, böyle böyle muhterem müminler, evet. Biz o dedelerin torunu, o Osmanlı ecdadın evlatlarıyız. Onun için Konyalılar, hepinizden ayrı ayrı rica ediyorum, yavrularınızı boşa götürmeyin. Kur'anlarını okutun, zaruratı diniyelerini talim edin. Ben size defaatle söyledim muhterem Müslümanlar. Askerliğimiz devresinde bölük komutanımız istirahat verdi mi? Tahir Hoca hadi bakalım din dersi ver derdi. Asker arkadaşlarımızla dini mevzuda sohbet eder idim. Bazıları var ki evli birkaç çocuk babası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi beceremiyorlardı Konyalılar. Ya başka dini malumat ve bilgiyi bırakın, birkaç çocuk babası kelime-i tevhid nedir sorsanız bilmiyor, kelime-i şehadet nedir diye sorsanız bilmiyorlardı muhterem müminler. Muhterem Müslümanlar, size ben 50 defa anlattım ama münasebet aldığı için bir defa daha anlatıyorum. Doktor Muhammed İkbal, Doktor Muhammed İkbal şöyle dalmıştım diyor. Bunu aslen Pakistan'da toplantı yapılıyor. Osmanlı'nın son devri, Trablusgarp Cezayir harpleri devam ediyor. Donanmamız Akdeniz'de, mücahitlerimiz cihat saflarında. Biraz Osmanlı'nın maddi durumu dar olduğunu bilince yüz binler Pakistanlı bir meydanda toplanıyor. Biliyorsunuz Pakistanlılar bizim derinliğine ve genişliğine kardeşimiz. Evet. Ya Ziyaülhak merhum büyük şehit, Osmanlı'nın genel valisi olmayı 100 milyona başkan olmaya tercih ederim diyecek kadar asil.
kana sahip insan. Evet, muhterem Müslümanlar, Pakistanlılar toplanıyor, Muhammed Ali cinnahlar, büyük ağızlar, güzel güzel nutuklar okuyorlar. Sıra dev şair, büyük filozof Muhammed İkbal'e geliyor. Esrar ve Rumuzu'nun arkasında muhterem Müslümanlar, bu nutku var aynı zamanda. Fakat Ali Nihat Tarlan, gençler eğer isterlerse, profesör, ordinalist profesör doktor Ali Nihat Tarlan Bey'in Esrar ve Rumuz tercümesi. Aşağı yukarı bir 20-25 sene evvel falan tercüme edildi, piyasaya verildi. Halen mevcut bu piyasada da bilmiyorum. Tercümeyi halinde naklediyor. Doktor Muhammed İkbal sararmış bir benizle, yaşlı bir gözle, biraz da boynunu böyle eğmiş bir halde, aziz kardeşlerim diyor, şöyle kendimden geçmişim diyor, rüyamı Resulullah teşrif etti diyor. O anda diyor, rüyamda Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm diyor. Bana ne getirdin ya İkbal? Bana ne getirdin ya İkbal diye sordu diyor Resul-i Zişan. Hani eli boş gidilmezmiş gidilen yere ya. Tahirül Mevlevi, kabri cennet olsun inşallah. Kabir taşının kitabesini kendi yazmış bırakmış, öldükten sonra, vefatından sonra kabir taşını hak etmişler, nakşetmişler. Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor Tahirül Mevlevi'nin mezar taşı kitabesi. Muhterem Müslümanlar, dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor. Ya Bayezid-i Bastami'nin kabir taşında da bu yazılıymış. Padişaha men bedergahet penah averdem, der harimi hazretet ruhi siyah averdem, çar çiz averdem şaha ki der genci tünist, nistiyü aczü taksiru günah averdem. Ya Rab, Bayezid-i Bastami'nin kabir taşı da böyle diyor. Ey padişahlar padişahı olan yüce Allah'ım, harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak geldim. Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak, mahcup olarak geldim. Barigahı mecd-i uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok Allah'ım diyor. Dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Barigahı mecd-i uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok diyor. Yok aciz, taksirat ve günah getirdim, rahmet almaya geldim Rabbim diyor. Afiv almaya geldim Allah'ım diyor. Bağışlanmamı istiyorum yüce Rabbim diyor. Muhterem Müslümanlar, ya acaba İmam-ı Azam Efendimizin kabir yazısında hatırlayabilir miyim ki muhterem Müslümanlar? İmam-ı Azam Bağdat'ta camisini ve kabrini defaatle geçerken ziyaret ettik. Aziz cemaat, ya vakifem bi kabri, mütefekkiram bi hali, bil emsi kuntu mislek, gaden tekunu misli. İmam-ı Azam'ın kabir taşında da bu yazılmış, bu dörtlük yazılmış muhterem Müslümanlar. Ne diyor? İmam-ı Azam'ın kabir taşı ne diyor? Ya vakifem bi kabri, mütefekkiram bi hali. Ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim. Dün ben senin gibiydim, sen de yarın benim gibi olacaksın, unutma diyor. Dün ben senin gibiydim, ayaktaydım, binlerce talebenin üstadıydım, hocasıydım. Yarın sen de benim gibi kabre gireceksin, üzerine toprağı örtecekler. Hazır mısın diyor. Ey nefis atına binip nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen gafiller, toprağın altına hazır mısınız diyoruz muhterem Müslümanlar. Zalimcikler, Müslümanlara tepeden bakanlar, İslam'ı kara gözlükle seyredenler, ecdada sövenler, toprağın altına girmeye hazır mısınız? Muhterem müminler, ben cemaatimden rica etmiş oldum. İnşallahü Teala gençlerimize kıymayacağız, tamam mı? Yaşadığı müddetle nur gibi yaşayacak, vefat ederken cephede öldüyse şehit olacak.

yatağında öldüyse, cephe arzusu da öldü mü? Müslümanlar, burada şunu da söylüyorum, bakınız unutmayınız. Yatağında ölen bir kimse cephede şehit olsaydım, şehit olsaydım diye niyetle ölürse yatağında da hükmen şehit olarak ölüyor. Cenab-ı Hak yatağında öldüğü halde mahşerde yine şehit muamelesi yapacak. Hatta isterseniz buna birkaç cümle daha, gerçi ayet-i celle kalıyor ama birkaç cümle daha ilave edeyim. Camu's-Sagir'de bir hadis-i şerif var muhterem Müslümanlar. Camu's-Sagir'de bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz 10 zümre hükmen şehittir diyor. Bildiğimiz tabii, ilahi, İslami şehitten sonra 10 kişi vardır ki hükmen şehittir. Mesela muhterem Müslümanlar, kazada abdestli, iman ve aşk eri kazada öldü mü hükmen şehittir. Mahşere şehit olarak varacak. İmanlı, imanlı, inançlı bir hanım doğum üzerine öldü mü şehide olarak huzurullah'a varacak. O anne Cenab-ı Hak şehit mertebesinde huzur-u ilahiye getirecek Rabb-i Zülcelal'imiz. Bahtiyardır. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar. Hayatı emri bil maruf, nehyi anil münkerle geçen kimse yatağında ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Yani ömrünü irşatla geçirmiş, emri bil maruf, nehyi anil münkerle. Ey cemaat, Allah'a ve Resulüne inanınız. Kur'an'la ve sünnetle amel ediniz. Sırat-ı müstakimde daim olunuz. İçki içmeyiniz, kumar oynamayınız, zina etmeyiniz, ailenizi açmayınız, kızınızı minyetekle bırak. İlahiri muhterem Müslümanlar söylüyor ve hayatı böyle geçmiş. Emri bil maruf, nehyi anil münker diyoruz ilmi tabirle. Bu kimse yatağında ayağını uzata uzata ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Sözü de uzattım muhterem Müslümanlar. Hani ben zaman zaman söylüyorum ya, Peygamber Efendimiz cuma vaazlarında, hutbelerinde haftalık hadisatı hulasa ederlermiş. O ibadetten, takvadan bahisleri efendim veya buna benzeyen mesaili şeriyeyi beyanları mihrap sohbetlerinde, ama cuma hutbelerinde haftalık hadisatı hulasa eder, devalarını tarif edermiş. Ben de derslerimde böyle bazen dakikalarınızı günlük hadisatı tahlil ile geçirmiş oluyorum. Yüce Rabbim hüsnü tesirini, güzel tesirini hidayet ve tevfik ile lütfetsin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, mahşerde karşı karşıya geleceğiz. Mahşerde şu cemaatle inşallah karşı karşıya geleceğiz. Ve gözyaşlarıyla sanki bana öyle geliyor, kucaklaşacağız ve diyeceksiniz ki, ah hocam, o kürsiden söylediklerinizin keşke hepsini yapsaymışız. Böyle diyeceksiniz. Ah hocam, keşke o kürsiden söylediklerinizin hepsini yapsaymışız diyeceksiniz muhterem müminler. Kendime inanmıyorum muhterem müminler. Ben naçiz bir kardeşinizim. Nefse itimattan Allah'a sığınırım. Ama 48 senedir cemaatimi hiçbir meselede yanıltmak istemedim. Yani daima Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Resulullah'a doğru, Resulullah'ın sünneti, Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, Selefi Salihinin yolu dedik, tekrar ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri zatına itaat ve Resulüne ittibadan bizleri ayırmasın diyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'e dersimizin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye tekrar döndüm muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Bir kimse Allah'a itaat eder, Resulü'nü de itaat ederse, Allah'ı sever, Resulü'nü de severse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪يق۪ينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Onlar mahşerde Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği nebilerle mahşerde söz tutan ve Allah yolunda sırat-ı müstakimde yürüyenler, peygamberlerle beraber, sıddıklarla beraber, şehitlerle beraber. Şehitlerle beraber deyince şunu tekrarlıyorum. Hükmet şehit. 10 tane hükmen şehidin içerisinde Resulullah hayatını iyiliği emreden, kötülükle nehyeden kimseyi de şehitler içerisinde sayıyor. Aile hayatında gençler, aile hayatında iffet.

dikkat eden, tesettüre dikkat eden, örtünmeye dikkat eden, istikamete dikkat eden, erkeğiyle kızıyla Allah ve şeriat yolunda gül gibi yetişen ve ailesinde böyle devam ettirenler yatağında öldükleri halde mahşerde şehit muamelesine tabi tutulacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Medine-i Münevvere'de Ahmet Atasayar diye bir abimiz var efendiler. Kayserli kendisi. Aşağı yukarı 25 senedir falan Medine-i Münevvere'de mücavir kendisi. Nasıl? Annesinden bahseder. Annesinden bahseder. Ve der ki hocam hayatı boyu annem sesini dışarıya duyurmadı. Bir erkeğe duyurmadı. Saçının bir telini bir erkeğe namahreme göstermediler. Bir gün efendisi Ahmet abinin babası hapisteymiş. Ya muhterem Müslümanlar, ceberut devri, zulüm devri, taaddi devri, fetvet devri, sen şeriatçısın falan falan diye, tarikatçısın diye hapse atmışlar. Vakti gelmiş, çıkacakmış, evde de kimse yok. Ben daha çocuğum diyor Ahmet abi. Kasaba et alayım diye gitmiş, yemek yapacak ya efendisine. Muhterem Müslümanlar, biraz da bunu şaka olarak söylüyorum sanki size. Hem gözünüz yaşarsın, hem vicdanınıza neşe gelsin diye söylüyorum. Annem diyor kasabın masasının üzerine parayı koymuş duruyor diyor. Kasap ona bakıyor, o ona bakıyor. Şu kadar kilo et verin demiyor sesimi duymasın diye. Bu kadarı da fazla hocam be. Evet. Ya. Nene hatun böyleydi Müslümanlar. Ya nene hatun böyleydi. Hani Moskov'u tüfeğiyle kovan nene hatun var ya, İstiklal Harbi'nde top taşıyan kanının üzerine gelinlik yorganını örten rutubet almasın, mücahidin tüfeği ateş alsın diye üzerine gelinlik yorganını örten annemiz var ya, onlar böylelerdi muhterem müminler, onlar böylelerdi. Eskiden beri üstadlar hocalarımızın söylediği ve bizim ömür boyu söylediğimiz arşımız bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, canımız bir, kanımız bir, gayemiz bir, davamız bir, ecdadımız bir, tarihimiz bir, geleceğe birlikte bakıyoruz. Bu ihtilafın, bu tefrikanın adı ne? En doğruyu bulacaksın. 65 milyon, 1,5 milyar, 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. İşin evveli de, ahiri de, ortası da bu muhterem müminler. 65 milyon Türkiye'mizde, sonra 1,5 milyar, 55'e yakın İslam devleti, 55-57 her neyse muhterem Müslümanlar. Evet, bir gaye etrafında. Yahu sen ne diyorsun hocam? Koca kafir, büyük şeytan hiç buna razı olur mu? Ya dünyada tek devlet olmak için baksana alem İslam'ın canına okuyor. Sayısız İslam devletinde kargaşalar, kan dökmeler, isyanlar, cinayetler, harpler, darplar. Cezayir'den Keşmir'e kadar. Efendiler ta Moro'dan tutunuz Habeşistan'a varıncaya kadar bütün İslam devletlerinde ya... Hele bir defa, hele bir defa o İslam devletinde büyükler bir İslam demeye başlasın, ertesi gün sabaha kanla barutla kalkıyorlar muhterem Müslümanlar. Ya kafir, Allah senin hakkından gelecek inşallah. Evet, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Müslüman kardeşim, Konyalı, Aziz Konyalı, koca şair böyle diyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Senin evladıyım ve benim istiklal marşım bu. Tamam mı? İstiklal marşım bu. Doğacaktır bize vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Bütün veliler, Peygamber Efendimiz başta, sonunda bu dünyanın bir iyi gün var diyorlar Müslümanlar. O iyi günü hep beraber görelim, öyle ölelim inşallah. Hapishaneleri boş, zindanları boş,
Kumarhaneleri boş, kerhaneleri boş, sokaklarından gül kokusu, hanımlarından iffet kokusu, erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah. Rabbimiz kerem buyursun, görelim, öyle ölelim Müslümanlar. Hep beraber dua ediyoruz değil mi? İnşallah. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz o günden 1400 sene evvel bugünü aynen görüyor gönül gözüyle. Benden sonra ömrünüz olursa feseyerâ hilâfen kesîrâ, o yaşayan kimse çok acayip ihtilaflar görecektir. Aleyküm bi sünneti. Efendim, bakınız Müslümanlar, tavsiye neymiş? Şimdi yani hiç teklifsiz konuşuyoruz değil mi muhterem müminler İslam dairesi içerisinde? Yani hepinize ayrı ayrı sorsam, Peygamber Zişan Efendimiz Hazretleri'nin tavsiyesine uyuyor muyuz diye sorsam ne diyeceksiniz? Tabii hocam, yahu camideyiz elhamdülillahi teala. Niye geldik buraya? Niçin burada 2 saat, 2,5 saat diz üstünde duruyoruz? Rabbimiz cümlenizden razı olsun inşallah. Peygamber Efendimizin buyruğuna dinleyip uyumak için buradayız inşallahu teala. Böyle olunca Peygamber Efendimiz aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin, benim ve benim doğru yolda olan ve hidayet yıldızları olan sahabe ve halifelerime, benim manevi vekillerime uyunuz. Onların sünnetine tabi olunuz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Hulefâ-i Raşidîn. Muhterem Müslümanlar, kimdi Hulefâ-i Raşidîn el-Mehdiyîn? Başta Ebu Bekir'in Sıddık. Ben şimdi şuradan en küçük yaştakini dahi kaldırsam, hadi evladım söyle bakayım, Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir Sıddık'ı seviyor musun? Tabii seviyorum hocam diyecek. Ha? Kimin yolunda olmayı, ölmeyi istiyorsun? Allah Resulü'nün yolunda, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in yolunda ölmeyi istiyorum tabii diyecek. Değil mi muhterem Müslümanlar? Hulefai Raşidin, Sıddık-ı Ekber, Faruk-u Azam, Osman-ı Zinnureyn, Ali'yül Murtaza. Geliyor, geliyor muhterem Müslümanlar. Ömer İbni Abdülaziz, Ömer İbni Abdülaziz. Ve ondan sonra Emevi devri, Abbasi devri, Kahire'ye, Mısır'a geçen hilafet, sonra 50 veli kudretinde Yavuz Sultan Selim'i Mısır'da görüyoruz muhterem Müslümanlar. Çaldırandan sonra 50 veli kudretinde Hacı Veysade Üstadımın sözü bu, benim sözüm değil, sofuluk etme. Hacı Veysade Üstadımız öyle buyurdu, Fatihler ve Yavuzlar 50 veli kudretinde sultanlar derdi muhterem Müslümanlar. Onun için Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Yavuz Sultan Selim'den beri Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Niye mi? Hilafeti bizden aldı. Emanat-ı Mukaddese'yi, Topkapı Sarayı'ndaki Emanat-ı Mukaddese'yi, peygamber ve varislerinin emanetleri muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimizin lihye-i saadeti, mührü ve mektuplarından, kılıçlarından tutunuz da Hulefâ-i Raşidî'nin kılıçlarına ve kutsi emanetlerine varıncaya kadar. Osmanlı devrinde adet olmuş muhterem müminler, o mukaddes emanetlerin bulunduğu yerde 24 saat hafızlar Kur'an okurlarmış. Evet, yüzyıllar, yüzlerce yıl böyle devam etmiş. Emanat-ı Mukaddese hücresinde hafızlar 24 saat Kur'an okurlarmış Peygamber Efendimiz Hulefai Raşid'in şerefine. Son zamanda yine okutacağız filan diyorlardı. Rabbim nasip eder, gene okunur inşallah muhterem Müslümanlar. İşte öyle içeriye koymadılar, bir zarar gelir, Allah korusun bir suikast olur diye. Böyle önünden camdan seyrettik. Sakalı şeriften tutunuz Peygamber Efendimizin mühürlerine, mektuplarına varıncaya kadar bütün sahabenin bıraktığı mukaddes emanetler. Evet muhterem müminler, şu halde Yavuz Sultan Selim'le başlayan hilafet Osmanlı büyükleri ve sultanlarına da geçiyor. Ve ondan evvel ve sonrakiler ve İslam yolunda yürüyenler, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, size vasiyet ediyorum, onlara tabi olacaksınız. Güneş gibi insanlar, Bedri Münir ayın 14'ü gibi insanlar, hayatını Resul-i Zişan'ın yoluna adamış sultanlar. Yani Peygamber-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yolunda nesi varsa muhterem Müslümanlar, ya o koca Fatih'in
koca Fatih'in muhterem Müslümanlar 21 yaşındayken Akşemseddin'in nur ve ışığında Bizans'ın burçlarını yıkışı niye, hangi manaya idi? Ya İstanbul

İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım diyen koca Fatih, surları yıkıp İstanbul'a girip Bizans uğrunu ve kan kanserini kazıyınca ilk söylediği şey bu oluyor. Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. Cuma'yı Ayasofya'da kılacağım diyor. Ha hocam, sen ne olsa hocasın yani. Günlük hadisattan pek haberin yok. Mevla bu memlekette Ayasofya'yı cami yapacak milyonlar genç yetiştirdi elhamdülillahi teala. Böyle bir falan bey, bir falan efendi falan değil. Ayasofya'yı cami yapıp alnını secdeye mıhlayıp kıyamete kadar secdede kalmayı arzu eden milyonlar genç yetişti elhamdülillahi teala. Evet. Muhterem müminler, Allah'ın lütfu keremiyle. Ben şunu söylüyorum, ezanımız gene okundu ve hadis-i şerife gelemedik, daha okuyacağım hadisler vardı. Ama sohbet ediyoruz. Ya Rabbi sohbetimizi rızan için kıl. Hani Malazgirt kumandanının Bizans'a karşı harbinde cuma namazından sonraki niyazı var ya, eğer cihadım, sancak kaldırışım rızan içinse bana zafer ver. Gayri bir maksat gidiyorsan beni kahret Allah'ım diyor ya muhterem Müslümanlar. Sözümüz, sazımız, nefesimiz, hayatımız, adımımız, dakikamız kendisi için olacaktır inşallahü teala. Mevla Ayasofyalar gibi nice Ayasofyaların secdelerle, tekbirlerle afakı alemi dolduran Allahu Ekber sesleriyle yaşadığı günü Rabbimiz bize çok görmesin, yakında göstersin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ve iyyakum ve muhtesatul umur, ve iyyakum ve muhtesatul umur, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, benim ve o ihtilaf günlerinde, o tefrika günlerinde, benim ve hulefai raşidinim, ashabım ve benim yolumdan gelen sultanların yoluna tabi olunuz, sonradan gelen şeylere uymakta katiyetle dikkatli olun. Zira her sonradan eklenen, ilave edilen şey bid'attir ve her bid'at zalalettir ve her dalalet ateştedir, cehennemdedir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Koca İkbal, dev şair, bir misali yarım kaldı, gelecek derste olsun inşallah. Hani Pakistanlara bir manzume okuyordu, nutuk çekecekti ya, yarım kaldı artık, gelecek cuma olsun inşallah, vaktim yok. Müezzin efendiler şimdi acele ediyorlar. Evet muhterem Müslümanlar, memurun, amirin de cuma tatili saatle herhalde. Muhterem Müslümanlar, ben bazen çizgi dışına mı çıkıyorum bilmiyorum. Şu saatler filan cumaya göre bir ayarlansa artık inşallah. Efendim, öyle diyorum yahu Konyalılar, ne dersiniz? Şu memurun, amirin saatleri filan cumaya göre bir ayarlansa artık. Konya valisi bile şuraya gelse saatine bakıp duruyor. Mesai saati geldi, eyvah hoca efendi de 5 dakika geçirdi filan diye. Öyle olmasın artık bundan sonra inşallah. Ya adamın aklı kaçacak neredeyse. Eyvah, inkılaplar, ilkeler, ülküler gidiyor diye. Ya bir yere gitmez kuzum ya. Sen akıllı olduktan sonra, Allah yolunda olduktan sonra her şey yerli yerince inşallah. Ya muhterem Müslümanlar, cuma saati, bakınız müminler, Allah'ınızın aşkına Müslümanlar, hepiniz müminsiniz, onun için rahatça söylüyorum, Müslüman, %98'i Müslüman olan şu memlekette memuru, amiri telaştan kurtarmak için şu saatten bu saate kadar tatil, sabah yarım saat, akşam 1 saat, 1,5 saat fazla çalışacaksınız değil mi verecek? Yok, sakın ha, irtica. Efendim? Eğer İslam'ın dediği, Müslümanların istediği yapılırsa en büyük tehlike. Ama meyhaneyi bir daha açabilirsiniz. Medeniyet gereği o. Müslümanlar, Mevlamız sonumuzu hayra getirsin inşallah. Evet, ben şöyle kesiyorum dersi. Yol, çıkar yol, Allah'a giden yol, Resulüne giden yol, Kur'an'dan geçen yol, sünnetten geçen yol, sahabenin yolu, Hulefai Raşidinin yolu, gerçek müminlerin yolu, Osmanlı dedemizin yolu ve hakeza ve hakeza. Ya Rabbi, nurla dolu bu yoldan bizi ayırma diye dua ediyoruz. Son sözü de söylüyorum muhterem Müslümanlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, rızkınız darsa hac edin, ömre yapın diyor. Şöyle mantıken bu devrin küflü kafasına bakacak olsanız, darılmayın Müslümanlar, şu asrın ve bu devrin küflü paslı kafasına bakacak olsanız, ya haçta bu kadar 100 milyon, ömrede şu kadar milyon harcanıyor, nasıl olur? Fakat oradaki kutsi

0: dualar demek arşa yükseliyor. Biz bunu ömrümüzde hayatımızın kademe kademe. İlk açım 952'de Müslümanlar. İlk açım 1952'de. O gün bugün şimdi de aşağı yukarı 6,5-7 ayım Kabe'nin karşısında Resulullah'ın huzurunda geçiyor biliyorsunuz. Darlık görmedim Müslümanlar. Arşın sahibi hani Bilal-i Habeşi hurmaları böyle yığmış da kesiyorum müezzin efendim. Bilal-i Habeşi böyle hurmaları yığmış. Peygamber Efendimiz ya Bilal ne hayrola falan. Ya Resulallah şunu zekata ayırdım, şunu satacağım, şunu da çocukların rızkı. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Enfık ya Bilal ve la tahşe min zil arşi iklale. Ver ya Bilal, ver Allah yolunda. Arşın sahibi seni perişan bırakmaz diyor. Arşın sahibi seni daraltmaz, yoksul bırakmaz diyor. Hele Allah yolunda verenler müjdeliyoruz. 1'e 10, 1'e 700. İnnallâhe yersukû men yeşâhu bi gayri hesap fehvasınca. 1'e hesapsız, kompütürleri çatlatıncaya kadar verecektir inşallah. Sallu alâ Resûlina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı bir batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye-i mustafaviye temessük ve itibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyleye. Cümlemize ve arz üzerinde bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

تبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.

0: Amerika'nızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Yokluğun künyeme ölüm yazılı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0.

0: 0312 384 4375.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Allahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat.

At oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil delice.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bizim kütüphanelerimizin çok özel kitaplarından bir tanesi de Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerifidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hususiyetlerine ait, hukukuna ait kaleme alınmış bir kitaptır. Ve içerisinde ümmetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku tanzim eden çok önemli bilgiler vardır. Oradan bir cümle aktararak bugünkü dersimize girmek istiyorum. İmam Malik'i tanımayanınız yok. Kadı İyaz ondan bir söz aktarıyor. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahiri de onlarla ıslah olacaktır. Gerçekten de bize yol gösteren, yöntem öğreten, işin esasını veren bir söz. Bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa sonra gelenleri de ancak aynı şeyle ıslah olacaklardır. Bu ümmetin evveli kim? Sahabe nesli. Eğer ikinci hayırlı nesil olarak tabi'in neslini de sayarsak onlar da evveli. Ne ile ıslah oldular? Kur'an ve sünnetle. Nasıl ıslah oldular? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kendilerini bir yönüyle teslim ederek. Şimdi önümüzde böyle canlı bir örnek duruyorken bizim kalkıp başka yerlerden dertlerimize derman aramamız gerçekten aciz tüccar işi. Bu kadar büyük bir sermaye var, bu kadar da büyük bir kar var. Bununla uğraşmıyorsun, başka şeylerle uğraşıyorsun. İnşallah biz o aciz tüccarlardan olmayalım. Olmamı adına zaten buradayız. Her cumartesi akşamı ben elimden geldiğince size bu manada bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim son nefesimize kadar bize bu manada güç ve kuvvet versin. Ve hep gayretimiz, azmimiz, çabamız bu olsun inşallah. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol bıraktı. Peygamber yolu dediğiniz o yol asla sıkıntısı olmayan bir yol. O yol öyle bir yol ki karanlıklarda yürüdüğünüz zaman bile aydınlıkta yürür gibi yürürsünüz. Eğer gerçekten o yolda yürüyorsanız. İşte biz o yolu tanımaya çalışıyoruz. Sahabe yolu dediğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin hayata verdiği o örnekliliği bir yönüyle kavramaya çalışıyoruz. İnşallah sonuna kadar da bunu sağlayacağız. Birbirimize bu manada destek olarak işi götürülebilecek en güzel noktaya kadar vardırmaya çalışacağız. Bugün hizmet ahlakı bahsinin son dersindeyiz. Konumuz itaat ahlakı. İtaatin hem gerekliliğini hem de sınırlarını yine inşallah muhteşem ahlakın bize verdiği temel esaslar ve mesajlar çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Öncesinde bir mukaddime yapmamız lazım. Bu konu zor bir konu. Gerçekten şu anda da ümmet olarak

olarak itaat meselesi mevzu bahis olduğunda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Anlamakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyleri konuşmakta da zorlanıyoruz. Bazı şeyler yanlış anlaşılmalara müsait olduğu için biraz daha çerçevesini iyi belirlememiz lazım. Böyle bir zorluğu ben de yaşıyorum. İnşallah hakkını verebilecek bir ders yapmış oluruz bu konuda. Şimdi biz modern bir zamanda yaşıyoruz. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Batının telkinleri bizim hayatımızı kuşatmış bir vaziyette. Hayat algımız tam anlamıyla sünnet-i Muhammed'e uygun değil. Öyle olduğu için de bazı yerlerde zorlanıyoruz belli meseleleri anlamakta. Mesele özellikle itaat meselesi oldu mu bu biraz daha ortaya çıkıyor. Ancak burada suçu hep batıya ya da dışarıya kesip kendimizi bu manada sorguya çekmezsek de haksızlık yaparız. Evet, batının bu manada çok menfi telkinatı var. Doğu desek eğer bize, bizlerin de o kavramı ve o kavramın önemli bir parçası olan cemaat kavramını suistimal etme gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla içten o kavramlara ait tam olarak sınırlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği şekliyle bir kamet, bir duruş ortaya konmuyor. Dışarıdan da bu manada saldırılar olunca bu sefer insanlar faturaları cemaat kavramına, itaat kavramına keserek bir yönüyle o kavramların sanki suçu varmış gibi başka alanlara söz kaydırılıyor. Ve öyle bir noktaya geliniyor ki artık İslam toplumu dediğiniz toplum muti bir toplum olması gerekirken, itaat meselesi onun en öncelikli meselesi olması gerekirken, itaat de neymiş? Bizim dünyamızda olmaması gereken bir şey. Biz artık başımıza buyruk yaşamamız gerekir. Özgürlük meselesi bizim için de önemli. Dolayısıyla bu tarz şeylerin çerçevesinde bir yaklaşım tarzı ne yazık ki bizlerin de benimsediği ve her geçen gün yayılan bir biçimde de içimizde yaygınlaşan bir hale doğru gidiyor. İşte bundan dolayı bizim biraz bu meseleyi güncel meselelerle de ilintilendirerek, yani şu anda içinde bulunduğumuz sorunları da göz ardı etmeden konuşmamız gerekiyor. Madem hizmet ahlakını konuşuyoruz ve hizmet ahlakının da bir parçası itaat meselesi, o halde hizmet ahlakı çerçevesinde içerisinde bu meselenin gerçekten dindeki asli yerinin gerekliliğini ve sınırlarını çok iyi bir biçimde konuşmamız lazım. Dedim ya, somut bazı şeyler konuşacağım. Mayınlı bir arazi olmasına rağmen tevekkeltu alallah deyip bazı şeyleri söyleyeceğim. Son 30 senedir İslam coğrafyalarında, özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde, içten ve dıştan oluşan bu tahribatlardan dolayı cemaat meselesi tam anlamıyla kavranılmadığı için cemaatin yerini sivil toplum kuruluşları dedikleri yapılar aldı. Bu sivil toplum kuruluşları bir yönüyle güzel bir şey. İnsanlar bir araya gelecek, bir şeyler yapacaklar. Elbette ki bir birliktelik sağlanması adına bazı adımların atılmasından daha doğal ne olabilir? Ancak bizdeki kültür cemaat kültürü olduğu için, eğer sivil toplum kuruluşları dediğiniz o yapılar, ister bu bir vakıf olsun, ister bu bir dernek olsun, ister bu bir platform olsun, ister resmi bir boyutu olmasın, bazı Müslümanların bir araya gelerek Allah adına, Allah'ın dini için hizmet noktasında bir şeyler yapma noktasındaki ızdıraplarının bir neticesi olsun, fark etmez. Eğer buradaki bu birliktelikler ta sahabe dediğimiz o güzel neslin bize öğrettiği hizmet ahlakı çerçevesinde yürütülmezse, gerçekten ümmetin potansiyelinin zayi edileceği, heyecanlarının giderileceği, bir yönüyle sadece vitrine ait bazı meselelerle uğraşıp asıl ümmetimize değer katacak meselelerin ihmal edileceği bir noktaya doğru gidiyor. Bu konuda
bilmem bu kardeşiniz gibi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Siz de bilahare kendi düşüncelerinizi, bu düşünceler

0: çerçevesinde kıyas edersiniz. Bakıyorsunuz 10-15 kişi gelmiş bir araya. Amaç ne? Allah'ın dinine hizmet. O Allah'ın dinine hizmet noktasındaki niyet güzel bir niyet. Ama bir dönem sonra bir bakıyorsunuz biraz farklı bir noktaya doğru kayıyor. 30 kişi oluyor. Bir dernek kuruluyor. Derneğin adı da o biçim bir dernek. Şimdi bazı isimleri söylesem sopalık olurum. Ben söylemeyeyim ama siz anlayın. Çok böyle büyük büyük büyük iddiaları olan dernekler. Ama o derneğe bir başkan lazım. Ve onun altında olan diğer 29 tane insanın da ona itaat etmesi lazım. O manada iş geldiği zaman bir bakıyorsunuz bir müddet sonra çatırdamaya başlıyor. Biz hizmet ahlakını sahabeden öğrenmediğimiz için 30 kişiyle yola çıkılıyor. 1-2 sene sonra bir bakıyorsun 15 bir tarafta, 15 bir tarafta oluyor. Aynı isim ama aynen o otobüs firmaları gibi önüne öz ya da hakiki diye bir ek yapılıyor. Bir ikinci dernek ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bir bakıyorsunuz o 2 tane olmuş 4 tane, o 4 tane olmuş 10 tane ve biz 30 senedir bunu çok canlı bir biçimde bu memlekette yaşıyoruz. Hizmet alanlarının farklı olmasında hiçbir bahis yok, hiçbir sıkıntı yok. Ancak eğer bu yapılar birbirleri arasında bir koordinasyon olsaydı, güçlerini bir yönüyle ortak bir zeminde birleştirebilecek bazı adımlar atılsaydı, herkesin kendisinin ait olduğu, mensup olduğu mevziler, cepheler olsaydı ama bir yönüyle birbirimizden haberdar olsaydık, birbirimizin kötü taklitlerini yapma adına bir noktaya gitmeseydik de ümmetin yapılmayan dertlerine derman olabilme adına adımlar atsaydık. Falanca dernek bir iş yaptı, başarı sağladı. O zaman hadi hepimiz aynı işi yapıyoruz. Bu noktada bir şeye değil de gerçekten aramızda bir koordinasyon olsaydı ve bir iş bölümü yapsaydık. Bugün şu memleketin el sürülmemiş ama Müslümanlardan hizmet bekleyen onlarca hizmet alanı olmasına rağmen bu hizmet alanlarından bir tanesini üstlenip bu konuda bedel ödemeyi göze almayıp sadece birbirimizi taklitten ibaret olan bazı şeyler yapmaktan vazgeçseydik, iş bölümüne inansaydık, ihtisasa hürmet gösterseydik, birileri eğer bir alanda iyiyse o alanda onlara destek olsaydık, o alanda ikinci bir mevzi açmasaydık bunda bir beis yok. Ama böyle olmuyor işte. Herkes diyor ki ben ağayım. Hiç kimse maraba olmaya gözü yok. Sen ağa, ben ağa. Bizim sarı ineği kim sağa? Bizim misalimiz o. Herkes bu manada baş olma sevdasında ve hiç kimse bu manada Allah için başka birinin derdini çekme gibi bir meseleyi kendisinin en büyük imtihanı olarak görme noktasında bir şeyleri düşünmüyor. Böyle olursa da eğer küçük küçük küçük küçük düşman da böyle istiyor. Bölünsün, parçalansın, Müslümanları rahat yutalım. Aslında biz kendimizi düşmanın ve batılın önünde rahat yiyilebilecek lokmalar haline getiriyoruz. Böyle olduğu zaman da bu iş bilmiyorum artık ne kadar, ne zamana kadar sürecek. Allah bizlere yardım etsin, şuur versin. Eğer biz bu itaat meselesini, bu meselede, hizmet ahlakı meselesinde tam anlamıyla kavrarsak belki bazı şeyleri inşallah gidermiş oluruz. Zaten bizim derdimiz de o. Cenab-ı Hak bu konuda hepimize yar ve yardımcı olsun. Öyleyse arkadaşlar gelin bu meseleyi beraberce bir irdelemeye başlayalım. Ben hem gerekliliği hem de sınırları konusunda size bazı şeyler söyleyeceğim. İnşallah belki bazı şeyleri çok detaylı olarak irdelemesek bile beraberce bazı meseleleri en azından zihin dünyamızda biraz daha altını doldurabilecek bir hale getirme noktasında gayret içerisinde olacağız. İtaat meselesinin Kur'an'daki karşılığına baktığınız zaman onlarca ayetin alt alta dizildiğini görürsünüz. Hadisler meselesi, ben bu hafta çıkardım hadisleri, ödüm koptu. Bu kadar olduğunu hiç bilmiyordum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ısrarla hem de daha son yıllarında bu işi biraz daha arttırarak, artık vefat edecek Refik-i Ala'ya diyerek yolculuğa çıkacağına ait bazı emareleri ortaya koyduğu günlerde dahi, namaz, ashabım, kadınlar size emanet, itaat meselesi, sanki bu dört mesele hakkında sallallahu aleyhi ve sellemin gidip geldiğine şahit oluyorsunuz. Öncesinde yaptıklarını da hatırladığınız zaman ne kadar peygamber dünyasında bu işin yer tuttuğunu daha iyi anlamış oluyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra o peygambersiz günlerde Hazreti Ebu Bekir ile başlayıp Hazreti Hasan'la son bulan asr-ı saadet dediğimiz o imamet çizgisinin devam ettiği 30 yıllık süreç içerisinde sahabenin büyüklerinin bu konudaki hassasiyetleri, sonra uzun ömürlü olup yaşayıp Şam'a, Kufe'ye, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Anadolu'ya gelen sahabi efendilerimizin ortaya çıkan çeşitli sebeplere bağlı olarak bu meseleyi ısrarla gündeme getirmeleri, İslam cemaatinin temel meselelerinden bir tanesinin itaat meselesi olduğunu bize öğretiyor. Ben hepsini size verecek değilim ama birer tane örnek vereceğim. Hemen Nisa suresinin 59. ayeti aklınıza gelecek. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin. Çok net, açıkça bir şey. Onun dışında başka ayetlerde var. Ayet devamda diyor ki eğer bir anlaşmazlığa düşerseniz, Müslüman olduğunuz diye anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz diye bir şey yok. İhtilaf ahlakını hatırlayın, o ihtilaf ahlakı derslerimizi hatırlayın, bunu anlayacaksınız. İhtilaf edeceğiz, insan olmamızın bir gereğidir. Ama ihtilaf ederseniz önünüzdeki şey belli. Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resulüne götürün. Onların verdiği talimatlar çerçevesinde de işlerinizi halledin. Böyle yapmanız hem hayırlı hem netice bakımından daha güzeldir. Üç tane makama mutlak manada itaati söyledi. Allah'a, Resulüne, elçiye, ulul emre, emir sahiplerine. Peki bu ulul emr nasıl anlaşılmalı? Biz ulul emr deyince ne anlamalıyız ki itaat meselesi de orada doğru bir biçimde ortaya çıkmış olsun? Aslında ayet gayet net, açık. Ancak bizim zihinlerimiz açık olmadığı için bazı şeyleri anlayamıyoruz. Dolayısıyla mübin olan kitabı sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere ondan sonra gelen her bir müfessir aslında kitabı açmıyor. Kapalı olan muhatapların zihinlerini kitabı açıyor. Bilmem derdim anlaşıldı mı, bir daha söyleyeyim. Kitapta bir sıkıntı yok. Allah ap açık bir Arapçayla ap açık bir kitap gönderdi bize. Ama bizim zihinlerimiz kapalı. Ümmiliği yitirmişiz. Saflaşmamışız. Saf ve duru değiliz. Kafalarımızda, zihinlerimizde, yüreklerimizde bir sürü iş var. Mesela şimdi ulul emri bile konuşuyorum. Şu anda bu memlekette çok sert bir biçimde esen bir siyaset rüzgarı var. Kim bilir kafanızda belki de bunlar şekilleniyor. Koparamıyorsunuz kendinizi gündemden. O anki gündem ne ise siz o gündeme bağlı olarak bazı şeyleri değerlendiriyorsunuz. İnsanız, hepimiz böyleyiz. Ama biz böyle olmama adına bazı açıklamalara ihtiyacımız var. Saf ve duru bir biçimde bazı şeyleri anlamak durumundayız. Bir idareci nasıl ulul emr olur? Bu önemli bir soru.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamı.

0: Kent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Basit sensin. Celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin. Bol nefesler verirsin.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Mesela diyelim ki bir idareci 5 vakit namaz kılıyorsa, hanımı tesettürlüyse, konuşurken ayetten hadisten konuşuyorsa, söylemde çok güzel İslami renkler varsa, burada söylenen ulul emrin altına girer mi? İşte bizim burada tespit etmemiz gereken mesele bu. Bunların hiçbiri ulul emrin bizden olmasının işareti değildir. Bir insanın bireysel dindarlığı onu ulul emr yapmaz. Ulul emr başka bir şey, Kur'an'ın söylediği. Nedir peki ulul emr? Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için ayetten konuşuyoruz. Varsa bir şey onun

üzerinde konuşacağız. Müslümanlardan olması şarttır. Kendisi Müslüman olacak. Müslüman toplumdan çıkmış birisi olacak. İkincisi, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için kayıtsız ve şartsız Kur'an'a ve sünnete teslim olması gereklidir. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için ortaya çıkan anlaşmazlıkları kesinlikle Kur'an'a ve sünnete götürerek çözüm bulmak lazımdır. Başka bir yerde değil. Şu izim, bu izim değil. Kur'an'a ve sünnete ayet açıkça bunu söylüyor zaten bize. Bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüğüdür. Zeminde tevhid olacak, gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Müslümanlara idareci olan birisi, şimdi bunu sadece devlet başkanlığı olarak da anlamayın. Şimdi ona da geleceğim zaten. Müslümanlara idareci olan birisi diyorum. Bakın geniş bir anlamda kullanıyorum. Müslümanlara idareci olan birisi Kur'an ve sünneti çok iyi bilmelidir. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Burada iki tane önemli ifade var. Çok iyi bilsin ya da kendinden daha fazla bilenler olsun. Müslüman idareci asla otoritesinin altına istişare heyetini almaz. İstişare heyeti o otoritenin üstünde olur. Dolayısıyla o şekillendirir, o istişareler şekillendirir. Çünkü bizdeki istişare noter makamı değildir. Birinin kafasında bir hüküm belirlemiş, soruyor, ne diyorsunuz? Tamam, onlar da eyvallah diyecekler, tasdikleyecekler. Böyle bir meşveret İslam'ın söylediği bir meşveret değil. Mesele gelir, tartışılır, tartışılır, tartışılır, orada karara bağlanır. Ve mesele ehliyet sahibi insanlarla tartışılır. O işin ehliyet sahibi kimse bu manada o söyler. Onun için diyoruz, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için tevhid, adalet ve meşvereti esas alması en önemli yükümlülüktür. Beşincisi, bir şahsın Müslümanlara idareci olabilmesi için meşveretten çıkan hükme ne kadar ağır olursa olsun kesinlikle uyması zorunludur. Diyemez başka bir şey. Meşveretten çıkan hüküm neyse bitmiştir. Artık o meşverete dahil olan insanlar da aman ben böyle bir şey dememiştim. Aslında benim dediğimi kabul etseydiniz daha iyi olurdu. Böyle şeyler cahil adam sözüdür. Zaten gerçekten ehliyet sahibi insanlardan o meşvereti oluşturan insanlar olursa onlar meşveretin de ahlakını bildikleri için böyle şeyler asla yapmayacaklardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar meşveret meselesiyle, adalet meselesiyle, tevhid meselesiyle Müslüman bir idarecide olması gereken en önemli hususlar. Biz ulul emr dediğimiz zaman işte ayetin bize verdiği bu mesajlar çerçevesinde bu beş tane önemli ilkeyi hayatında doğrultmuş insana Müslüman idareci diyoruz ve onlara da itaat meselesinde mükellefiyetimizi konuşuyoruz. Peki gelelim işin bir diğer boyutuna. Ulul emr burada sadece devlet başkanı mıdır? Ayetin söylediği de öyle midir? Yoksa ayet bize başka bir şey mi söylüyor? Ben uzun uzun izahlara girecek değilim. Çünkü vaktimiz ona yetmez. Ama ne olur şu Nisa suresinin 59. ayetinin tefsirini bir İmam Kurtubi'nin tefsirinden, bir de merhum Elmalılı'nın tefsirinden bir okuyun. Okuyun da ulul emr deyince kimler giriyormuş o işin içerisine bir anlayalım. Ben sadece onlardan ve birkaç tefsirden yola çıkarak bunun sadece şeylerini vereceğim size. Kimdir ulul emr? Ulul emr raşit halifelerdir. Yani Müslümanlardan biat alan devlet başkanlarıdır. Bu bilinen en fazla da zihnimizde olan şey. İkincisi ulul emr devlet başkanının görevlendirdiği ordu komutanı, valiler ve diğer tüm idarecilerdir. Üçüncüsü ulul emr
şerri hükümler konusunda fetva veren

müçtehitler ve çeşitli konularda kendilerinden görüş alınan alimlerdir. Üç maddede açık mı? Açık. Son üçüncü maddeye bir daha götürmem lazım sizi. Eğer Müslümanlar bir devlete sahiplerse ilk iki madde burada önemli. Eğer devlet yoksa, Müslümanların İslam devleti diyebilecekleri bir devletleri yoksa, bu üçüncü madde çok daha önemli. Çünkü devlet olmadığı yerde müçtehitler, fakihler, alimler ulul emr makamındadır. O insanların verdikleri fetvalar, verdikleri bu manadaki yaptıkları içtihatlar Müslümanları bağlar ve onlara itaat etmek durumundadırlar. Bunun Kur'an'ı anlamda bir delili de var. Onu da ne olur gittiğiniz zaman bakın. Nisa suresinin 83. ayeti ulul emrin alimler olduğunu söyler zaten bize. Çok önemli bir Kur'an'ı delildir bu bizim için ve ulul emri anlamamız açısından da bize ipuçları verir. Dördüncüsü, ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci ve rehber olan öncüler ve imamlardır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Ulul emr meşru ve hayırlı işlerin yapıldığı yerlerde idareci ve rehber olan öncüler ve imamlardır. Şimdi bu son maddeye kimler girer? Baba bir evin ulul emridir. Bazıları kızsa da renkleri değişse de bu böyledir. Koca bir evin ulul emridir. İmam bir mescidin, bir caminin ulul emridir. Vakıfta bir müdür oranın ulul emridir. Dernekte bir başkan oranın ulul emridir. Bir kulüpte rehber oranın ulul emridir ile ahir uzatın yani. Dolayısıyla eğer iş, yapılan iş hayırlı bir işse, salih bir amelse, o işin başında olan insan da o işte beraberce yürüdüğü insanlar için emir sahibidir. Bu emir sahipliği meselesini biz böyle anladığımız zaman o cemaat ruhunu ve hizmet ahlakı meselesinde de bize yüklenen mükellefiyeti biraz daha doğru bir biçimde anlayabiliriz. Peki itaat ettiğimiz makam bunlar artık hangisi ise devlet başkanı olsun, baba olsun, koca olsun, imam olsun, alim olsun, fakih olsun. Astığım astık, kestiğim kestik gibi bir diktatörlük kurup da bizden öyle mi bir itaat alır? İslam bunu mu söyler bize? Asla. Biz şimdiye kadar konuştuklarımız işin gerekliliği. Gelelim işin sınırlarına. Sınırlarını da konuşmamız lazım. Çünkü işin ehemmiyetini bize öğreten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işin sınırını da bize öğretiyor. Sınırı meselesinde size bir örnek vereyim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Hazreti Ali anlatıyor, başka sahabi efendilerimiz de biraz naklediyorlar aynı rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ensardan oluşan bir müfreze oluşturuyor. Başlarına da Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi'yi lider olarak, imam olarak atıyor. Müfrezeyi, o askeri birliği göndereceği yere gönderirken de şunu söylüyor. Sizin imamınız Abdullah İbni Huzafe'dir. Ona itaat edeceksiniz. Onun sözünden çıkmayacaksınız. O size ne derse onları yerine getireceksiniz. Hazreti Ali olay aktarırken biraz bize başka anlatır. Başka kaynaklarda da olay biraz daha farklı anlatılır. Ben bu iki rivayeti birleştirerek şimdi size bir şey anlatacağım. Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh, Allah kendisine ebeden razı olsun, çok büyük bir sahabidir. Çok farklı bir isimdir. Biraz şakacı birisidir. Bir ateş yaktırıyor. Diyor ki ben bir arkadaşlarımı test edeyim. Ateş böyle alevleri yükselince semaya doğru. Ben sizin imamınız mıyım diyor. Oradakiler diyor ki evet imamısın. O halde diyor şimdi size bir şey isteyeceğim. İtaat edeceksiniz değil mi? Tabii ki edeceğiz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat etme noktasında bize söyledi. Artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım atlayın ateşe diyor. Sahabe dona kalıyor. Yapalım mı, yapmayalım mı?
bir miktarı yapmayı bile düşünüyor.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam itaat edin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey diyecek, sahabe onu yapmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Hatırlayın Bedir gününün öncesinde sahabe ile Efendimiz yaptığı konuşmayı. Hazreti Ebu Bekir konuşuyor, Hazreti Ömer konuşuyor, Miktat İbni Amr konuşuyor, en son Sa'd bin Muaz konuşuyor. Ve diyor ki ya Resulallah, şöyle elinle işaret etsen ve desen ki dalın şu denize, vallahi bir tanemiz geri kalmadan o denize dalıveririz. Sahabe dediğiniz nesil Allah Resulüne böyle itaat ediyor. E şimdi Efendimizin atadığı bir imam var ve bu imam da ateşe atlayın diyor. Sahabe de o anda ne yapalım, atlayalım mı atlamayalım mı diye kendi içlerinde götürüp getiriyorlar. O anda atlamaktan vazgeçiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olay gelip anlatılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor. Eğer o ateşe girseydiniz kıyamete kadar o halde kalırdınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Ebediyen cehennemlik olurdunuz. İtaat ama nasıl bir itaat? Sınırını koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arkasından Efendimizin söylediği cümle şudur. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan yerde gerekir. Meşruiyet lazım burada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın bir tane sözüyle aslında itaatin sınırlarını belirlemiş oldu. Öyleyse eğer bizim bu rivayet üzerinden sınırları iyi bir tespit etmemiz lazım. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin dedi. Niye Habeşli köle dedi biliyor musunuz? Haşa, bu Habeşlileri küçük gördüğünden değil, Bilal-i Habeşi'nin Resulullah yanındaki değerini hatırlayın. Onun üzerinden bu meseleyi konuşalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün Kureyşlilerin özellikle Habeşlileri itaat meselesinde, yani itaat edilecek makam meselesinde aşağı gördükleri için en son noktayı söylüyor. Siz onları aşağı görüyorsunuz. Ben sizin başınıza onlardan birini atasam bile siz ona itaat edeceksiniz dedi. Mutlak manada bu konuda itaati söyledi ve daha nice nice şeyler söyledi. Onun arkasından da söyledi ki Allah'a isyan edilen yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Aslında belli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyler. Ama biraz daha belli edelim zihinlerimizde. Eğer idareci Kur'an'a ve sünnete itaat etmeye devam ederse ona itaat edilir. İdarecilerin de ne olduğunu söyledik. Eğer idareci isyana, günaha, fıska çağırmasa ona itaat edilir. E falanca hocaya sen gönül vermişsin. Tamam, Allah muhabbetinizi ziyadeleştirsin. Bir rüya görmüş senin şeyh ya da senin hoca ya da senin değer verdiğin bir abin. O görülen rüya şeriatin sınırlarına aykırı. Böyle bir şey yok. Rüyayı kim görürse görsün. Hatırlıyorsunuz değil mi rüya ahlakı dersindeki ilkeleri? Burada ona ait çok önemli şeyler söylüyor işte bize. Eğer orada idareci seni isyana, günaha, fıska çağırmazsa ona itaat edilir. Bunlardan biri varsa orada itaat yoktur. Eğer idareci meşru ve helal şeyleri istemeye devam ederse ona itaat edilir. İstediği şey meşru ve helal olacak. Eğer idareci şeriatın sınırlarına riayet ederse ona itaat edilir. Eğer idareci nefsini işin içine karıştırmazsa, takatlerin üstünde bir şeyler istemezse ona itaat edilir. Sınırlarını da koyuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve daha onlarca hadis var ki ben birkaç tanesini geçtim zaman ilerliyor diye. Siz bu manada artık anlayın meselenin sınırlar noktasında da sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarında nasıl oturduğunu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şöyle bir iyice uyanın da önemli bir şey söyleyeceğim size. İtaat kolay bir şey mi? Vallahi değil.

çok zor. Birinin emrinin altına gireceksiniz. Askerlik yapanlar şimdi o günlerini bir hatırlasınlar. Zor. İnsan babasına itaat edemiyor. Baba bir şey söylüyor, o kadar kolay, yine de zorumuza gidiyor. Abi kardeş mesela, abi biraz yaşça büyüktür. Küçük kardeşlerin üzerinde biraz tahakküm kurmak ister. Haklı olarak Allah ona öyle bir ikramda bulunmuştur. Takmaz kimse. Hiç kimse ona manada takmaz. Şimdi bizim kızlarımız öyle olmuşlar ki Allah selametliklerini versinler. Anneleri takmıyorlar. Hiç umurlarında değil. Böyleyiz biz, kalkmışız. Hizmet ahlakı meselesinde itaati konuşuyoruz. Zor olduğunu bile bile size itaatla ilgili bir şey söyleyeceğim. İtaat nedir biliyor musunuz? Acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Acıtır ama ona rağmen boyun eğmektir. İtaat nedir? Sevmemesine rağmen isteneni yerine getirmektir. Sevmeyebilirsin onu ama senden bir şey isteniyor, onu yerine getiriyorsun. İtaat neymiş biliyor musunuz? Zoruna gitmesine rağmen nefsini ayaklar altına alıp Allah için eyvallah demektir. Kolay değil ama İslam toplumunda yaşamanın da bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğu da Allah bize yüklüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözüne ne olur iyice kulak verin. Masiyet işlemesi emredilmedikçe Müslüman istesin istemesin, sevsin ya da sevmesin, dinleyip itaat etmek zorundadır. Ancak günah işlemesi emredildiği zaman ne dinler ne itaat eder. Bu bir Buhari hadisidir. Sevsin ya da sevmesin, zoruna gitsin ya da gitmesin, istesin ya da istemesin, itaat etmek zorundadır. Çünkü İslam toplumunun düzgün bir biçimde, nizami bir halde, aynen namazlarda olduğu gibi o saf düzeninin hayata yayılabilmesi için bir adım önümüzde bir imamın olması, arkasında da o nizami bir halde cemaatin olması gerekir. Merak ediyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği üzere sahabe bu namazlardaki saf meselesine niye bu kadar ehemmiyet veriyorlar? Bizde yok, biz biraz o konuyu da gevşetmişiz. Şimdi adama yaklaşınca sanki cüzdanlısın gibi senden kaçıyor. Ama Hazreti Ömer safları arkadan başlıyor öne doğru düzeltmeye ve asla boşluk bırakılmaması üzerine elinde kamçı insanları böyle düzene sokarak mihraba geçiyor. Neden? Namazda onu öğrenen adam hayatı da öyle saflaştıracak, öyle nizami bir hale getirecek. Bu bizim için önemli bir şey ama zor bir şey. Yani sen bir hizmet kurumundasın, başında biri var. O biri de 17 yaşındaki Üsame. Senden konumca aşağıya, senden soyca aşağıya, senden yaşça aşağıya, böyle. Ama sen Hazreti Üsame'yi dinleyince kendinden geçtin. Vah Üsame dedin, ah Üsame dedin, ne güzel dedin, sahabe ne güzel biat etmiş dedin, ne güzel emre ittiba etmiş dedin, dedin bunların hepsini söyledin. Ama dışarıya çıktığın zaman Üsame'nin rolünü oynama adına bir adım atmadın. Eğer sen 17 yaşında Üsame olarak ordu komutanıysan sende sıkıntı yok. Ama sen Üsame'nin emrinde bir askersen orada sıkıntı var. Zaten problemimiz orada ve bize o mesaj verilirken evet Üsame olma adına bir idealiniz olsun. Ama Üsamelerle siz imtihan edileceksiniz. Üsamelerle bu manada imtihanınız devam edecek. Buna ait bir mesaj var. Dolayısıyla burada eğer biz bu meseleyi doğru bir biçimde anlayıp hayatlarımıza bir intikal ettirebilsek inanın birçok şeyi çözeceğiz. Geliyor şimdi bizim delikanlılar, işlerindeyse eğer şu anda ne olur benim kusuruma bakmasınlar. Hocam diyorlar, geldik, etim de senin kemiğim de senin. Bir kere böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Et de senin kemik de senin, ne demek böyle bir şey? Bu yok İslam'da. Böyle bir şey yok. Etin de senindir, kemiğin de senindir. Sen itaat edeceğin yerlerde itaat edeceksin. Bir yere gittiğin zaman öyle ezbere kendini tamamen verip gassalın elindeki meyyit gibi, yok öyle bir şey. Böyle

İşte bu çağın insanında da olmayacak. Boşuna kendimize realiteye savaş açarak bazı meseleleri konuşmamızın bir anlamı yok. Gel şahsiyetli birisi olarak, gel etin de senin olsun, kemiğin de sizin olsun, sen ufacık bir söz dinle. Diyor ki ne istersen hocam, gidelim kahvanelere şöyle bir tebliğ yapalım, falanca yerlere gidelim, filanca yerlere gidelim. Tamam gidelim, ertesi gün namazda yok. Ertesi gün ufacık bir şey de yok. Sen ufacık bir görev veriyorsun, o görevi eline yüzüne gözüne bulaştırarak karşına geliyor. E demek ki biz anlamamışız bu itaat meselesini. Büyük işlere küçük adımlarla varılacağını halen anlamamışız. Evet, senin çok büyük büyük sevdaların olabilir. Büyük büyük hedeflerin de olabilir. Olmalı da, Müslümansın. Küçük hedeflerin olabilir mi? Senin emellerin öyle olacak ki dünyayı içine alacak. Ama o emellere, o hedeflere küçük küçük adımlarla yürüneceğini unutmayacaksın. Her zaman için basamak basamak, tedricen oraya doğru gidişatın olacağını hiçbir zaman unutmayacaksın. Onun için eğer biz itaat meselesini bu çerçevede anlarsak, hizmet kurumlarımıza bir kalite gelecek. Bugün Müslümanlarda kalitesizlik var. Müslümanların yerlerinde kalite problemi var. Bizde en büyük problem bu. Böyle olduğu için cihana söz söyleyemiyoruz. Vallahi İslam'da bir şey yok. Billahi İslam'da bir şey yok. İslam mükemmel ama Müslümanlarda çok şey var. İşte Müslümanlar bunu düzeltip en başta söylediğim gibi evveli neyle ıslah olmuşsa ahiri olarak biz de onunla ıslah olursak bazı şeyleri çözeceğiz. Peki bu baş olma sevdası zor bir sevda değil mi? Şimdi bir yerde bir idarecilik var. Herkes oraya göz diker. İnsan olmanın bir gereği bu. İçimizde böyle bir şey var. Çok iyi bir şey mi? Gelin ona ait bir şey duyalım sallallahu aleyhi ve sellem'den. Makil bin Yesar radıyallahu anhu diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün, Allah'ın bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün sürüsüne hıyanet etmiş olarak ölsün de Allah ona cenneti haram kılmasın. Bir Müslim hadisi bu. Şimdi bazı cahillerin sözlerine bakmayın siz. Az bir şey sahabeyi bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bazı cahiller diyorlar ki sahabede iktidar kavgası olmuş, şu bu falan. Asla, haşa. Böyle bir şey yok. Ne Hazreti Ali'de, ne Hazreti Ebu Bekir'de, ne de diğerlerinde. Onlardaki hassasiyet başka. Mevzular geldiği zaman o konularda konuşuyoruz. İktidar kavgası yok. Bu terbiyeden yetişen bir insan nasıl kalkıp da baş olma sevdasına düşebilir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok basit bir şeyden örnek verdi. Bir sürüye çoban yaptığı hiçbir kul yoktur ki öldüğü gün eğer sürüsüne ihanet etmişse, o ihaneti açacak biraz sonra, Allah ona cenneti haram kılmasın. Yani o cennetin yüzünü göremez. İdareci olacak, hakkını vermeyecek. Şimdi hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer'in sözünü? Ölüm döşeğindeyken ne olur oğlun Abdullah'ı başımıza halife olarak ata dedikleri zaman ne dedi? Bir evden bir kurban yeter. Torununun torununu oraya hazırlamadı. Torununun torununu yerine hazırlayan adamlar ne imamet çizgisini ne de nebevi ahlakı anlamamıştır. Onun başka bir terbiye kaynağı vardır. Kendi oğlunu, kendi damadını, kendi kardeşini, kendi yakınını bu manada bir yerlere hazırlayan insan bu terbiyeyi anlamamıştır. Hazreti Ömer onun için dedi işte bir evden bir kurban yeter. Bu iş kurbanlık iş. Ne dedi biliyor musunuz o büyük insan? Eğer dedi bu ümmete baş olmak iyi bir şeyse Adi oğulları olarak ben onu tattım. Eğer zor bir şeyse ki zor bir şey, ben bir daha kendi ailemden birini nasıl bu işe kurban verebilirim? Allah senden ebeden razı olsun. Sen nasıl doğru anlamışsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını? Biliyorsunuz seçmedi birini. Ne yaptı? Resulullah hayattayken kendilerinden razı olduğu 7 kişiden 6'sını istişare heyeti olarak size belirliyorum dedi. Bir kişiyi dışarıda bıraktı. O bir kişi kim biliyorsunuz değil mi? Said İbni Zeyd, hem amcasının oğlu

hem de damadı, eniştesi, kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın kocası. Böyle bir hassasiyet işte. İmamet çizgisi, hilafet çizgisi böyle bir hassasiyet. Bakın Müslim'in aynı bapta ikinci hadisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Eğer bir emir Müslümanların işini üzerine alır, sonra onlar için çalışmaz, onlara nasihat etmez ve samimiyet göstermezse onlarla birlikte cennete giremez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net şeyler söylüyor. Bir önceki hadisi aslında açıklayan bir şeydir. Şu söze bir kulak verin, şu nebevi ihbara. 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın. Onu ya adaleti çözer veya zulmü yok eder. Söze iyice dikkat edin ve gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın niye bu kadar bu işi önemsediğini ve bu meselede bu kadar sert ifadeler kullandığını daha iyi anlayın. 10 kişiye emirlik yapan yoktur ki kıyamet günü eli bağlı olarak getirilmiş olmasın. Onu ya adaleti çözer veya zulmü yok eder. İşte bundan ben burada size aktaramadığım nice şeylerden dolayı sahabe asla idareciliğe talip olmaz, verildiği zamanda o görevden kaçmazdı. Çünkü aldıkları nebevi terbiye bunu gerektiriyordu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdurrahman İbni Semure'ye dedi ki ey Abdurrahman, emirliği isteme, zira sen istemeden emirlik verilirse o hususta yardıma mazhar olursun. Eğer istemenle emirlik sana verilirse o işe havale edilmiş olursun. Yani o iş ile baş başa bırakılırsın. Sen istemeden sana tevdi edilirse Allah'ın yardımı onunla beraber gelecek. Ama istediğin sana verildi o. Artık Allah bilir yapacağın işlerle ya o yardımı hak edersin ya da o yardımdan uzak durursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim birkaç tane somut örnek vereyim ki derdim meramım iyice bir anlaşılsın. Çünkü sahabe bizi adam edecek, sahabe bizim adımlarımıza inşallah ayar verecek. İtaat meselesi dediğinizde Hazreti Üsame'yi hatırlarsınız. Attab İbni Esid radıyallahu anhu diye bir örnek var önümüzde ki inanılmaz bir örnektir. Aynen Üsame gibi. Kaç yaşında biliyor musunuz? 18 yaşında. Peki Efendimizin ona verdiği görev ne, onu biliyor musunuz? Mekke valisi. Hangi aileden onu da biliyor musunuz? Beni Ümeyye'den. Adeta kendi ailesini çıldırtacak şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor. Terbiye ediyor onları. 18 yaşında bir delikanlıyı Mekke gibi fetihten sonra bir işin başına vali olarak getiriyor. Neden? İtaat meselesini sahabe çok iyi bir şekilde öğrensin. Öğrensin ki sonraki nesillere bu meseleyi İslam toplumunun mayası olarak bu meselenin olduğunu onlara yansıtsın ki bu konuda arızalara iş varmasın. Daha onlarca örnek söylenir ama ben size hangi örneği aktaracağım biliyor musunuz? Ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan bir örnek aktaracağım. İki örnek aktaracağım aslında size. O büyük insan aşere-i mübeşşereden faziletleri konusunda saatlerce konuşabileceğimiz şeyler var önümüzde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ümmetin emini dedi. Emniyetin en güzel bir biçimde onunla temsil edildiğini söyledi. İki kez bizim kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ümmetin emini ifadesini kullandığını görüyoruz. Onlardan birisi şudur, İbni Hacer'in El İsabesi'nde aktarılır. Yemenlerden bir grup gelir, Müslüman olur. Gidecekleri zaman derler ki ya Resulallah bize bir öğretmen, bir muallim göndersen de bize Kur'an ve sünneti öğretse. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yanı başında duran Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın elinden tuttuğu şöyle havaya kaldırdı ve dedi ki her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. O sizin mualliminizdir diyerek Yemen'e gönderdi. Bir diğer rivayet çok daha güzel ve gerek,

gerçekten mesajları içerisinde aktaran bir rivayettir. Hazreti Ömer bize o olayı aktarır. Necran heyeti işlerine bakacak, aralarındaki davalarda hüküm verecek bir kadı, bir emniyet sahibi birini isterler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlara der ki, yarın öğle namazında gelin, size ümmetimin içerisinden en emin, en salih adamı vereceğim. Hazreti Ömer diyor ki, o gün benim için geçmedi. Acaba kim? Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet önce Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a dedi bunu, ama o gün söylemeyip bu manada bir şey söyleyince, acaba ben olur muyum diye de içimden geçirdim. Hatta Hazreti Ömer şunu da söylüyor, hiç o gün istediğim kadar başka bir gün emirliği istemedim. Erkenden geldim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gören bir yere oturdum diyor. Efendimiz namazı kıldı, döndü bize. Ben şöyle bakıyorum ki Resulullah beni görsün. Ama ikinci safta Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı görünce, gel dedi, gel ey ümmetimin emini, gel dedi ve ümmetin emini olarak o insanı gönderdi. Allah ondan ebeden razı olsun. O emniyet adına bambaşka bir kametin sahibidir. Hazreti Ömer yıllar sonra adam dediği zaman onun standartlarında 3 tane adamlığın zirvesi var. İşte onlardan birisidir Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Adam mı? %100 adam. Muaz İbni Cebel Hazreti Ömer'in dünyasında %100 adam. Salim Mevla Ebu Huzeyfe %100 adam. Onun için adamlık konusunda Hazreti Ömer bu 3 ismi arka arkaya sayıyor. Şimdi hicretin 8. yılında aleyhissalatü vesselam Efendimiz 200 kişilik bir askeri birliği Zatus Selasil denilen mıntıkaya, Şam'da Vadi-i Kura'ya yakın bir bölge, oraya göndermek istiyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ordunun komutanı olarak atıyor. Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de onun emrinin altına asker olarak koyuyor. Hazreti Ebu Bekir bakın nasıl Müslümanların halifesi olmuş. Öyle gün başından itibaren Müslümanların önünde idareci olan birisi değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde onu da bu manada terbiye etmiştir. 8. yılında Ebu Ubeyde İbni Cerrah ordu komutanı, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer onun komutasında sıradan askerler. Daha önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı mıntıkaya Amr İbni As'ı göndermiş. Onlara demiş ki, oraya vardığınız zaman Amr İbni As'ın ihtiyacı varsa takviye bir birlik olarak da ona kavuşun. Ancak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderken Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki, ey Ebu Ubeyde, komutan sensin. Ama Amr İbni As'ın yanına vardığında biliyor sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını tanımaz mı? Sakın onunla ihtilafa düşme. Uyarıyı alıyor, yola çıkıyor. Varıyorlar Amr İbni As radıyallahu anh'ın bulunduğu mıntıkaya. Diyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni ordunun komutanı olarak atadı ve bana böyle böyle şeyler söyledi. Amr İbni As diyor ki, ben kabul etmem. Resulullah beni komutan olarak gönderdi. Sen sonradan geldin, bana tabi olacaksın. O 200 kişi içerisindeki sahabinin bazıları, ki onlardan en baştaki isim Hazreti Ömer'dir, ısrarla Amr İbni As'ın o manadaki talebinin haksız olduğunu söylüyor. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a diyor ki, hayır diyor, hakkını al ondan, komutan sensin, biz sana itaat edeceğiz. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dönüp Hazreti Ömer'e diyor ki, sen duymadın mı sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Gidin, komutan sensin dedi. Ama Amr İbni As bu manada bir şeyler söylerse ihtilafa düşme dedi. Ben hakkım olan bu komutanlıktan vazgeçiyorum. Feragat ediyorum ve Amr İbni As'ın komutasında sıradan bir asker olarak görevimi yerine getirme adına onun emrinin altına giriyorum dedi. Sahabilerden bazıları bunu istememesine rağmen Ebu Ubeyde İbni Cerrah böyle yapınca geri kalan o 200 kişi de Amr İbni As'ın komutası altına girdi ve sefer öylece devam etti. Böylece dönüp geldiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hadisi anlatılıyor. Zannediyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
başka şeyler söyleyecek.

Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Ellerini açıyor. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde. Allah sana rahmet eylesin ey Ebu Ubeyde diye dua ediyor. Efendimiz bundan memnun oluyor. İtaat meselesinin bazen böyle bir meseleyi de gerektirebileceğine dair bir ölçüyü bizim önümüze koyuyor. Hatırlar mısınız bilmem ama çok altını çizerek söyledim size. Şimdi söylediğimde aklınıza gelecektir muhakkak. Vahdet meselesini burada konuştuğumuz zaman bir cümle kullandık. Vahdet bazen %100 hakkın olan bir meseleden bile feragat etmektir. Eğer vahdetse ümmetin vahdeti mesele oysa hakkın olandan bile bazen feragat edeceksin ki bu ümmet o özlediği günlere kavuşmuş olsun. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yaptığı bu. Gelin Yermuk'a, acayip bir dönem, acayip bir savaş, acayip bir ortam. Tam o anlarda Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor, yerine Hazreti Ömer'i atıyor. Ordu komutanı Halid bin Velid'dir. Hazreti Ömer bakıyor ki Halid bin Velid'e olan teveccüh farklı bir noktaya doğru kayıyor. Ne olur bu sözlere dikkat edin. Bakın yol gösteriyor sahabe bize. Şunu konuşmaya başlıyor insanlar. Halid varsa eğer zafer var. Halid'in olduğu savaşlarda Allah bize zafer verir. Eğer Halid yoksa mağlubiyet olur. Onun için Halid olmalı. Halid hep o önde olmalı. Bizim komutanımız olmalı. İnsanlar Allah'tan bekleyecekleri zaferi Halid'e bağlamaya başlıyorlar. Ömer radıyallahu an gerçek bir devlet başkanıdır. Anında bir mektup yazıyor. Halit diyor. Mektup sana ulaştığı zaman anında ordu komutanlığını Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bırakacaksın. Onun emrinde sıradan bir asker olacaksın. Taberi'nin rivayetinde mektup Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a yazılmıştır. Tavırlar aynı olduğu için fark etmez. Mektup ulaşıyor Halit İbni Velid'e. Mektupta yazıyor Ebu Bekir vefat etmiş, Ömer halife olmuş ve ordu komutanlığı değişecek. Savaş anında böyle bir şey. Halid diyor ki şu anda açıklarsan bunu ordu zafiyete uğrar. En iyisi mektup kalsın benim için yanımda. Savaş bir cereyan etsin bakalım nasıl olacak. Ondan sonra ben artık yapacağımı yaparım. Kahramanca savaşıyor. Halid'in destan yazdığı bir savaştır Yermuk. Müslümanların galip geldiği bir savaştır. Anadolu'nun kapılarının, Şam'ın topraklarının İslam'a açıldığı savaştır. O savaş sonrasında Heraklius elveda Suriye, ebediyen elveda demiştir. Ama eğer bugün Suriye'de Heraklius'lar varsa Ebu Ubeyde'lerin olmadığındandır. Onu da hiçbir zaman unutmayalım. O gün orada o sözü söyleyerek gitti Heraklius. Savaş Müslümanların lehine neticelenince çıkarıyor mektubu. Gidiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına. Veriyor mektubu ona. Hakkını helal et diyor. Savaş başlarken mektup bana ulaştı. İstemedim o anda açmayı. Eğer açsaydım başka arızalar olacaktı. Onun için gizledim. Ne olur hakkını helal et. Ama bu andan sonra komutan sensin. Asker de benim diyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah sarılıyor. Vallahi mektup bana da ulaşsaydı ben de aynısını yapardım diyerek Halid'i orada takdir ediyor. Zor bir şey Halid'in yaptığı, kolay bir şey değil bu. Ordu komutanı olacaksın ve destan üzerine destan yazacaksın. Adın düşmanda duyulduğu zaman savaşın neticesi bile değişecek. Böyle bir ortamda azledileceksin. Geliyorlar Yermuk'un arkasından. Oturmuşlar bir yerde Müslümanlar konuşuyorlar. Birisi imalı imalı Halid İbni Velid'e şu soruyu soruyor. Niye Ömer seni azletti diyor. Halid de bir şey demiyor ama böyle üstün körü bir şeyler sanki cümlelerinin içerisinde var gibi. O anda adını bilmediğimiz bir yiğit kılıcını çekiyor ve Halid İbni Velid'e şunu söylüyor. Ey kumandan diyor, eğer sen halifemiz olan Ömer'in yaptığı bu işten rahatsızlık duyarsan ve o söze karşı bir şey söylersen vallahi bu kılıcımı boynunda görürsün. Eğer Ömer bizden bir şey istediyse bizim yapmamız gereken mutlak manada itaattir. Adamlar bunlar, gerçek adamlar bunlar, yiğit oğlu yiğitler bunlar. Ve bu sözü duyunca Halit diyor ki hayır diyor ben bir şey söylemedim. Sadece o andaki duygumu söyledim.

Elbette ki ben Ömer'e bu manada itaat edeceğim. 2 sene Halid İbni Velid cepheden cepheye sıradan bir asker olarak koşacak. 2 sene sonra Medine'de Hazreti Ömer'in karşısına geldiği zaman Hazreti Ömer sarılacak, yanı başına oturtturacak ve şu sözü söyleyecek. Halid diyecek, vallahi senin bir olumsuzluğunu duyduğumdan dolayı seni azletmedim. Ama baktım ki insanlar sana olağanüstü şeyler yüklüyorlar. Sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bize zaferi veren Allah'tır. Allah'tan başka bize zafer veren yoktur. Zafer şahıslara bağlanamaz. Sen olmasaydın olmazdı. Eğer ben olmasam iş yıkılır. Bu cahil adam sözüdür. Allah bize bunu bahşeder. Ben insanların bu manadaki düşüncelerinde sarsılma görünce seni azlettim. Sarılıp orada bu manada birbirlerine karşı muhabbetlerini ortaya koyacaklar. İtaat mı dediniz? İşte öğreneceğiniz yer orası. İtaat mi dediniz? Öğreneceğiniz yer Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Attab İbni Esid, Üsame İbni Zeyd ve onun babası Zeyd İbni Harise. Şimdi benim aziz kardeşlerim, konu mühim olduğu için söz uzuyor ama ben kısadan size bir şey verip sözlerimi toplamak istiyorum. İtaat ahlakı meselesinde unutmamamız gereken 8 tane önemli kavram var. Çok mühim ve altının doldurulması gereken kavramlar bunlar. Hızlıdan okuyorum. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Muhabbet olmadan mensubiyet olmaz. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Mesuliyet olmadan meşveret olmaz. Meşveret olmadan mazhariyet olmaz. Mazhariyet olmadan mahcubiyet olmaz. Mahcubiyet olmadan muvaffakiyet olmaz. Muvaffakiyet olmadan medeniyet olmaz. Bunların hepsi itaat ahlakıyla alakalıdır. Birer cümle sadece söyleyip geçeceğim. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Belli değil mi? Önce seveceksin. O sevgin içinde bir marifet bilgisine ihtiyaç var. İşi bilmeden sevme de olmaz. Çünkü muhabbetle marifet birbirinden ayrılmaz iki unsur. Muhabbet olmadan mensubiyet olmaz. Bir yerlere mensup olabilmeniz için sevmeniz lazım. Sevgi adına bir şey yoksa orada siz mensup olamazsınız. Mensubiyetin kaynağı bu manada muhabbettir. Mensubiyet olmadan mesuliyet olmaz. Bugün mensup olamadığımız için mesuliyet olmuyor. Mensup değiliz, dışarıdayız, istiyoruz ki bize iş yüklensin. Böyle bir şey yok. Geleceksin, terleyeceksin, bedel ödeyeceksin, seveceksin. Onun üzerinden sana bir mesuliyet yüklenecek. Ve sen eğer gerçekten mensupsan mesuliyet alacaksın. Gidip diyeceksin arkadaş, bakın ben buradayım ama ben bu manada bu yapıyı da seviyorum. Burada hizmet etmek istiyorum. Bana bir şey verin, bir şey yükleyin diyeceksin, demek zorundasın. Eğer gerçekten muhabbet varsa, bu manada mensubiyet varsa o mesuliyette gelecek. Bakın önemli bir şey söylüyoruz. Mesuliyet olmadan meşveret olmaz. Sokaktaki adamla meşveret yapılmaz. Bedel ödeyen adamla meşveret yapılır. Sen bir kere bir şeyler yapacaksın ki meşvereti de hak edesin. Bu manada bazı şeyleri ortaya koymayınca meşveretten, şuradan, istişareden bahsedilmez. Meşveret olmadan mazhariyet olmaz. Mazhariyet nedir? Şereflenmedir. İlahi ikrama muhatap olmaktır. Meşveret olacak ki Allah o yapıya, o hizmet kurumuna, o cemaate bir yönüyle ilahi bir ikramda bulunsun. Bu meşveretle olacak bir şey. Meşveret demek şahsi manevi oluşturmak demektir. Meşveret demek işte o cemaat ruhunun gerçekten hayata yansıması demektir. Mazhariyet olmadan mahcubiyet olmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah verdi, mazhar etti sana bir şeyler. Mahcup olacaksın, utanacaksın. Allah'tan bile utanacaksın. Allah'ım diyeceksin, ben 3 kuruşluk adamım. Sen nasıl bana böyle bir şerefi layık gördün? Vallahi ben bu yapının şu orasındaki adam değilim. Ama adamsızlıktan

0: sen beni layık gördün, ne olur ayaklarımı kaydırma, ne olur yüreğimi kaydırma diye her zaman için hem Allah'tan hem Allah'ın kullarından utanacaksın. Mahcubiyet olmalı bu manada. Mazhariyetin arkasından mahcubiyet gelmeli. Mahcubiyet olmalı ki muvaffakiyet olsun. Onun için mahcubiyet olmadan muvaffakiyet olmaz. Muvaffakiyet olmadan da medeniyet olmaz. İslam medeniyetinin yeniden dirilmesini istiyorsanız, ki ben hepinizin benden daha fazla, hatta kat kat benden daha fazla dertli olduğunuzu biliyorum, yapmamız gereken bu. Aidiyet adına bazı şeyleri iyice sorgulamalı ve bu itaat meselesinin hem gerekliliğini hem sınırlarını Hazreti Peygamber'in ve sahabenin rehberliğinde yeniden öğrenmeli. Onların bize söylediği çerçevede de hayatlarımızı tanzim etmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi buna muvaffak kılsın. Küçüklüğümüze rağmen ellerimizi bırakmasın. Bu konuda bize yakışan, imanlarımızın bizden istediği sorumluluk neyse onu hakkıyla yerine getirmeyi bizlere sevdirsin ve kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevher.

0: Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: rüya gören gelsin Ferru. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Ferru.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
4: Ona zarar veremediler, hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
5: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
6: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
7: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
8: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
6: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
8: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: 67. Bölüm.
9: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibn Cahş, Enes bin Nadr gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
10: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
11: Buyursunlar. Hoş gelmişler.
12: Hoş geldiniz.
11: Merhaba.
13: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
13: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Allah sabrınızı artırsın.
11: Amin. Sağ olun.
12: Biraz daha iyi gördüm seni.
11: Elhamdülillah. Daha iyiyim.
12: Allah iyilik versin.
11: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın

0: Cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
1: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
0: İnşallah.
1: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
2: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
3: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
4: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
5: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
4: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
3: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
2: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
0: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
6: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
0: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
1: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
0: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
6: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadr olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
0: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor, hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
6: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
0: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
1: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
0: Tabii, o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
6: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
0: Büyük ve zor.

0: Zor bir imtihan.
1: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et, olur mu Hint?
0: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
2: Peki. Hadi, Allah'a emanet ol.
0: Güle güle Fatıma.
3: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma, şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamne binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
2: Biliyor musun Hamne, ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
4: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
2: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
4: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi, ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Ah, Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
1: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da "Seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin," diyordu.
4: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti.
2: Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
4: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
2: Amin.
4: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
1: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
4: Evet, onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim, değil mi?
1: Hem de nasıl. Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de "Ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim," diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
4: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
2: Allah'ım, üzerimize sabır yağdır.
4: Amin.
3: Abdurrahman bin Avf, Uhud Savaşı'nda 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada Peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
5: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
6: Tabii.
5: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
6: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam.

0: Ama bu malları alama. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
1: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
0: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
2: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Saat bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
3: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
4: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
3: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
4: Yok ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
3: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bize de şehitlik makamını nasip etsin.
4: Amin. Aklıma Saad geldi. Ona hüzünlendim.
3: Saad bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Saad'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.
4: Ya savaş bitince de Saad'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
3: Evet, ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
4: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
3: Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Saad'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım Saad'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 70.

0: 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
0: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Kays bin Asım'ın çocuklarına başkanlığı en yaşlılarına verilmesini vasiyet etmesi. Hakim bin Kays bin Asım şöyle anlatıyor. Babam vefatı esnasında bize şunları vasiyet etti. Her hususta Allah'tan korkunuz. Kendinize, içinizde en yaşlılarınızı ve büyüğünüzü başyapınız. Çünkü hangi topluluk böyle yapacak olursa, onlar büyüklerinin yerini tutmuş olurlar. Küçüklerini başa geçiren toplumların insanlar arasındaki değerleri düşer. Mal kazanıp ihtiyaç sahipleri için harcayınız. Çünkü cömertlik kişiyi insanların dillerinden kurtarır. Mala muhtaç olmayıp onun vasıtasıyla cömert ve iyi bir insan olunuz. Sakın halktan dilenmek suretiyle hiçbir şey istemeyiniz. Çünkü dilenmek bütün yollar kapandıktan sonra başvurulacak bir yoldur. Dilenerek elde edilen şeyler, insanın en rezil ve en düşük kazancıdır. Ölümümden sonra benim için sakın yüksek sesle ağlayıp feryat etmeyiniz. Çünkü Hazreti Peygamber öldüğünde ne feryat edildi ve ne de bu şekilde ağlandı. Beni Bekir bin Vail kabilesinin öğrenemeyeceği bir yere gömünüz. Çünkü ben cahiliye döneminde onlara çok eziyette bulunmuştum. Hazreti Ali'nin Cemel gününde adamlarına savaşı başlatanın kendileri olmamasını ve karşılarında bulunanlarla güzel bir şekilde konuşmalarını emretmesi. Yahya bin Said'in amcası şöyle anlatıyor. Cemel gününde isyancılarla karşı karşıya geldiğimizde Hazreti Ali bizleri saf haline getirerek şunları söyledi. Kendilerinden bir hareket gelmedikçe sakın onlardan birine ok atıp kılıç ve mızrakla vurmayınız. Savaşı başlatan siz olmayınız. Onlarla güzel ve tatlı bir şekilde konuşunuz. Zannedersem Hazreti Ali şunları da eklemiş. Çünkü burası öyle bir yerdir ki burada muzaffer olanlar kıyamet gününde de muzaffer olacaktır. Böylece biz hiçbir şey yapmaksızın güneş yükselinceye kadar bekledik. Ondan sonra karşımızda yer alan Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir'in askerleri, "Ey Osman'ın intikamını almak isteyenler, neredesiniz?" diye bağırmaya başladılar. O zaman Hazreti Ali, ordunun önünde sancağı taşımakta olan oğlu Muhammed bin Hanefi'ye, "Ey Hanefi'nin oğlu, ne diyorlar?" diye sordu. O da, "Ey müminlerin emiri, ey Osman'ın intikamını almak isteyenler, neredesiniz?" diye bağırıyorlar dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali ellerini kaldırarak, "Ey Rabbim, bugün Osman'ın katillerini yüzüstü düşür." diye beddua etti. Hazreti Ali, Cemel Savaşı'na tutuşmadan önce 3 gün insanları sükunete ve savaşı durdurmaya davet etti. 3. gün olduğunda, Hazreti Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer gelerek onlara ok atıp kılıç ve mızrakla vurmamızı yasakladın. Ama onlar birçok adamımızı yaraladılar dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali Abdullah bin Cafer'e "Ey yeğenim, Allah'a yemin ederim ki bu söylediklerin hariç onların bütün hallerini bilmekteyim." dedi ve sonra kendisine su getirilmesini emretti. Su getirildiğinde abdest aldı ve 2 rekat namaz kıldı. Namazı müteakip ellerini kaldırarak dua etti. Sonra da adamlarına şunları söyledi. "Eğer galip gelirseniz, kaçanları kovalamaya kalkışmayınız ve yaralıları öldürmeyiniz. Silahları hariç yanlarında bulunan eşyalarına ve mallarına dokunmayınız. Çünkü bunlar varislerine aittir." Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali şöyle anlatıyor. "Mervan bin Hakem'in yanına gitmiştim. Bana şunları söyledi. Galip gelenler içerisinde büyük baban kadar düşmanlarına hayırla davranan kimseyi görmedim. Biz Cemel'de yenilip kaçtığımızda onun tellalları kaçanlar kovalanmayacak ve yaralılar öldürülmeyecektir diye bağırıyorlardı. Hazreti Ali'nin Cemel'deki isyancılara "Onlar kardeşlerimizdir" buyurması. Hazreti Ali, Cemel'de karşılaştıkları kişiler hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şunları söyledi: "Onlar bizim kardeşlerimizdir. Biz onlarla bize isyan etmiş oldukları için savaştık. Sonra onlar haksızlıklarını kabul edip dönüş yaptılar. Biz de kendilerinden elimizi çektik." Hazreti Ali, Cemel gününde şunları söylemiştir: "Biz onların canlarını kelime-i şehadet getirdikleri için bağışlıyor ve babaları çocuklarının miraslarına varis kılıyoruz." Hazreti Ali'ye Cemel'deki isyancılar hakkında "Onlar müşrik midirler?" diye soruldu. "Hayır,

Aksine onlar şirkten kaçmışlardır dedi. Peki onlar münafık mıydılar denildi. Hazreti Ali, münafıklar Allah'ı çok az zikrederler. Bunlarsa çok zikrediyorlar diye cevap verdi. O halde onlar nedirler denildiğinde de şöyle buyurdu. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Ancak bize karşı isyan etmişlerdir. Hazreti Ali'nin Cemel Savaşı'nda karşısında yer alıp şehit edilen Talha'nın oğlunu çok iyi karşılayıp ona iltifatta bulunması. Hazreti Talha'nın azatlısı Ebu Habibe şöyle anlatıyor. Cemel hadisesinden sonra İmran bin Talha ile birlikte Hazreti Ali'nin yanına gittik. Hazreti Ali, İmran'a iltifatta bulunarak şunları söyledi. Öyle ümit ediyorum ki Allah Teala babanla beni, biz onların göğüslerindeki kini söküp attık. Onlar artık kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Ayetinde olduğu gibi kardeş kılacaktır. Sonra da Talha'nın hanımlarının isimlerini ayrı ayrı zikrederek, ''Ey kardeşimin oğlu, falan hanım nasıl, ya falanca'' şeklinde hepsinin hallerini ve nasıl olduklarını sordu. Daha sonra da şöyle buyurdu. ''Biz sizin buradaki arazinizi birkaç seneden beri başka bir gaye için değil, ancak halkın yağmasını önlemek amacıyla tuttuk.'' Bu sözlerinin arkasından oradaki bir kişiye seslenerek, İmran'ı da yanına alarak İbni Karaza'ya git ve ona birkaç senelik mahsulüyle birlikte buradaki arazilerini İmran'a vermesini emrettiğimi söyle dedi. Aynı mecliste birisinin ismi El-Haris El-Aver olan iki kişi daha bulunuyor ve Hazreti Ali'nin bu yaptıklarını izliyorlardı. Sonunda bu Allah'ın adaletiyle nasıl bağdaşacak? Hem kendilerini öldürelim hem de cennette bizim kardeşlerimiz olsunlar dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali onlara defolun gidin, ortalıkta da görünmeyin, yoksa sizi Allah'ın en uzak bir memleketine sürgün ederim. Bu okuduğum ayetin kapsamına benle Talha girmeyecek de kim girecek dedi. Sonra da İmran'a dönerek ey kardeşimin oğlu, herhangi bir ihtiyacın olduğunda yanıma gel dedi. İbni Cürmüz Hazreti Ali'nin huzuruna girmek için izin istedi. Hazreti Ali ona izin vermediği gibi oradan da uzaklaştırdı. Bunun üzerine o, savaşta yararlılıklar gösterenlere gelince diye söze başlayınca Hazreti Ali onun sözünü keserek şunları söyledi. Ağzını toprak doldursun. Ben Talha ve Zübeyr ile birlikte bu ayetin kapsamına gireceğimizi ümit ediyorum. Ammar'ın Hazreti Ayşe'yi atıp tutan birisini sert bir şekilde azarlayıp kovması. Ammar bin Yasir, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi atıp tutan birisine şunları söyledi. Sus ahlaksız herif! Şehadet ederim ki Ayşe cennette de Hazreti Peygamber'in hanımıdır. Ammar'ın Ayşe validemiz dünya ahiret Hazreti Peygamber'in eşidir. Ancak tuttuğu yolda yanıldı demesi. Ammar bin Yasir şunları söylemiştir. Annemiz Ayşe kendince bir yol tutmuş fakat yanılmıştır. Bununla birlikte biz biliyoruz ki o hem dünyada hem de ahirette Hazreti Peygamber'in hanımıdır. Allah Teala kendisine mi yoksa Ayşe'ye mi itaat edeceğiz diye bizi onunla imtihan etmiştir. Hazreti Ali oğlu Hasan'la Ammar bin Yasir'i halkını Hazreti Ayşe'ye karşı savaşa davet etmeleri için Kufe'ye gönderdi. Ammar orada bir hutbe irad ederek şunları söyledi. Kesinlikle biliyorum ki Ayşe hem bu dünyada ve hem de ahirette Hazreti Peygamber'in eşidir. Ancak Allah Teala şu anda kendisine mi yoksa Ayşe'ye mi tabi olacaksınız diye sizleri onunla imtihan etmektedir. İbni Mesud'un kendi kıraatına karşı Hazreti Ömer'inkinin kabul edilmesini söylemesi. Zeyd bin Vehb şöyle anlatıyor. Kur'an'ın bir ayetini öğrenebilmek için İbni Mesud'a müracaat ettim. Öğrenmek istediğim ayeti bana okuduğunda, ben Hazreti Ömer'in bu ayeti şu şu şekilde okuduğunu duymuştum dedim. Bunun üzerine ağlamaya başladı. O kadar çok ağlamıştı.

ki yere dökülen gözyaşları çakıl taşları arasında bir gölcük oluşturdu. Sonra da şunları söyledi: "Sen Ömer'in sana öğrettiği gibi oku. Allah'a yemin ederim ki bu ayet Seyle Hain yolundan daha açıktır. Ömer, İslam'ın aşılmaz bir kalesiydi. İslam o kaleye girdiğinde bir daha oradan çıkmazdı. O şehit edildikten sonra İslam'ın kalesi yıkıldı. Artık İslam oraya hiç giremiyor. Devamlı çıkıyor." Suheyb ile Hafsa'nın Hazreti Ömer için ağlamaları. Hançerlendiği zaman Hazreti Ömer'e su veya süt getirildi. İçtikten sonra bu içtikleri yarasından geri çıktı. Bunun üzerine Suheyb, "Ey Ömer, ey kardeşim, senden sonra bizlere kim sahip çıkacaktır?" şeklinde feryat etti. Hazreti Ömer de ona şunları söyledi: "Ey kardeşim, sen kendisi için matem tutulan kimselerin azaba çarptırılacaklarını bilmiyor musun?" Hazreti Ömer vurulduğunda Suheyb yüksek sesle ağlayarak geldi. Hazreti Ömer, "Sen benim için mi ağlıyorsun ey Suheyb?" diye sorunca o "Evet" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi: "Sen Hazreti Peygamber'in kimin arkasından sesli bir şekilde ağlanırsa o kişi azabı düçar olur buyurduğunu işitmedin mi?" Hazreti Ömer vurulduğunda kızı Hafsa validemiz yanına giderek, "Ey peygamberin arkadaşı ve kayınbabası, ey müminlerin emiri" şeklinde feryat etmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer oğluna, "Ey Abdullah, kolumdan tutup beni oturt. Dinlediklerime tahammül edemeyeceğim" dedi. Abdullah sırtını göğsüne dayamak suretiyle onu oturttu. O zaman Hazreti Ömer şunları söyledi: "Üzerinde bulunan haklarımın hatırı için bu meclisten başka bir yerde benim için matem tutma. Sana ağlamamanı söyleyemem. Ancak şunu söyleyeyim ki ölümümden sonra beni bende bulunmayan sıfatlarla vasıflandırma. Çünkü ölümünden sonra kendisinde bulunmayan sıfatlarla anılarak matem tutulmasına vasiyet edenlere melekler buğz ederler." Said bin Zeyd ile İbni Mesud'un Hazreti Ömer'in ölümüne ağlamaları. Said bin Zeyd ağlıyordu. Birisi, "Ey Ebel Aver, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Said şöyle cevap verdi: "Ben İslam dini için ağlıyorum. Ömer'in ölümü onda öyle bir gedik açmıştır ki bu gedik kıyamete kadar onarılamayacaktır." Ebu Vail şöyle anlatıyor: "Abdullah bin Mes'ud gelerek bize Hazreti Ömer'in ölüm haberini verdi. O gün ondan daha fazla ağlayıp üzülen bir kimse görmedim. Abdullah o gün şöyle demişti: Allah'a yemin ederim ki Ömer'in bir köpeği sevmiş olduğunu bilsem ben de onu severim. Yemin ederim ki dikenli ağaçlar bile onun yokluğunu hissedip üzülmektedir." Hazreti Ömer'in Numan bin Mukarri'nin ölümü için ağlaması. Hazreti Ömer, Numan bin Mukarri'nin Nihavend meydan muharebesinde şehit düştüğünü haber aldığında elini başına koyarak ağladı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi üzerine Semame, Zeyd bin Sabit, Ebu Hureyre ve Ebu Hümeyd'in ağlamaları. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Semame bin Adi, San'a'da valilik yapmaktaydı. Hazreti Osman'ın şehit edildiğini duyduğunda ağlayarak şunları söyledi: "Hazreti Peygamber'in hilafeti kaldırılarak yerine krallık ve zorbalık tesis edilmiştir. Bundan böyle herkes eline geçeni yiyecektir." Zeyd bin Sabit, muhasara edildiği gün Hazreti Osman için ağlamıştır. Ebu Hureyre, Hazreti Osman'ın başına gelenleri her hatırladıkça ağlar ve "Onun şehit edilirken atmış olduğu çığlıklar hala kulaklarımdadır" derdi. Bedir Savaşı'nda bulunmuş olan sahabilerden Ebu Hümeyd Es-Saidi, Hazreti Ömer şehit edildiğinde şunları söyledi: "Ey Allah'ım! Sana kavuşuncaya kadar şu hareketleri yapmak ve gülmek bana haram olsun." Hazreti Peygamber'in vefatıyla insanların değişmesi ve aralarına ihtilaflar girmesi. Ebu Said şöyle diyor:
Hazreti Peygamber'i defnettikten

0: sonra kalplerimizin değiştiğini hissettik. Übey bin Ka'b şöyle diyor: Hazreti Peygamberle birlikte olduğumuzda yüzlerimiz ve hedeflerimiz tekti. O bizden ayrılır ayrılmaz yüzlerimiz sağ ve sola kaymak suretiyle değişerek ihtilafa düştüler. Enes bin Malik şöyle diyor: Ben Hazreti Peygamber'in Medine'ye girdiği günden daha güzel ve daha parlak hiçbir gün görmedim. Diğer taraftan onun vefat ettiği günden daha çirkin ve daha karanlık bir gün görmedim. Ebu Talha'nın, Hazreti Ömer'in ölümüyle insanların din ve dünyalarında sarsıntı geçirdiklerini söylemesi. Hazreti Ömer'in vefatından sonra Şura ashabı bir araya geldiler. Onları ve yapmış olduklarını gören Ebu Talha şunları söyledi: Halifelik işini birbirinize atmanız, onu şiddetle elde etmeye çalışmanızdan daha tehlikeli bir haldir. Allah'a yemin ederim ki Müslümanların hiçbir hanesi yoktur ki Ömer'in ölümünden dolayı dinlerinde ve dünyalarında bir sarsıntı geçirmiş olmasınlar.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Fussilet suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tertibinde 41. sırada. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra Ömer radıyallahu anh Efendimizin imandan önce Müslüman bu surenin nazil olduğu anlaşılıyor. Çünkü burada Utbe bin Rabia'nın Efendimiz aleyhisselama gelmesi o hadiseden bahsediliyor. Hadise şu şekilde, İbn-i Hişam da rivayet ediyor. Hadis kitaplarında da var ama orada daha tafsilatlı olarak var. Utbe bin Rabia oturuyor Mekkelilerle beraber. Onların içinde en güzel konuşanlarından birisi. Belki en güzel konuşanı. Efendimiz aleyhisselam da Kabe'nin avlusunda bir yerde orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Gideyim şunu ikna edeyim, bundan sonra yapmasın diyor. Peki diyorlar, Utbe bin Rabia Efendimiz aleyhisselam yanına geliyor. Diyor ki, neden böyle yapıyorsun? Mekke'de insanları birbirine düşürdün, çocukla babanın arasını açtın, artık evlerimizde huzur kalmadı, bırak bunları diyor. Eğer dünyalık istiyorsan verelim sana, ne kadar istiyorsan o kadar senin olsun. Yok eğer devlet başkanı olmak istiyorsan seni başkan yapalım. Hayır, bütün bunlarda yoksa, bunlara da yok diyorsan o zaman hassasın. Hasta olduğundan dolayı bu ayetleri okuyorsun. Seni Mekke'nin dışında daha mahir olan bir doktora götürelim, o seni tedavi etsin. Üç durumda da Allah Resulü'ne hakaret ediyor. Birinci durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ne istiyorsun, dünyalık mı verelim? Yani karşıda parayla susturulacak bir adam var, öyle zannediyor. Öyle. Şimdi öyle yapıyorlar. Çantayla paraları getiriyorlar, adamları alıyorlar, gidiyorlar, yaptırıyorlar. Ya diploma vererek yaptırıyorlar, ya para vererek.

yaptırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı da öyle zannediyorlar. Utbe bin Rabia, para verelim, ne kadar istiyorsan o kadar senin olsun ama yapma diyor Allah Resulü Aleyhisselam'a. Ona devlet başkanlığı teklif ederek de hakaret ediyor. Sanki Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında, mücadelesinde, tarzında iktidar kavgası var. Bunun için mücadele ediyor. Oradan bakıyor. Eğer hayatında iktidar kavgası olsaydı Medine-i Münevvere'de devleti kurunca en müreffeh ev Allah Resulü'nün evi olurdu. Ama Ezvac-ı Tahirat onun evini anlatırken مَا شَبِعَا آلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ خُبْزِ بُرِّنْ حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى. Yani Allah Teala'ya gidene kadar buğday ekmeğinden Efendimiz ve ailesinin karnı doymadı. Böyle bir hayatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşadılar. Peki böyle bir hayat var ama onlar o hayatın sahibine, o hayatı dünyaya öğretecek, anlatacak en büyük mürebbi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlar? Sana devlet başkanlığı verelim diyorlar. Veya bunlar da olmasa, eğer bunlara da hayır diyorsan, o zaman seni alalım, hastasın, ya sihirbaz ya kahin ya mecnunsun, seni tedavi edelim. Çünkü Allah Teala'nın onların o hayatına, o dünyasına, zulüm sistemine müdahale etmesini bir türlü kabullenemiyorlar. Müslümana deli diyorlar, mecnun diyorlar, Allah Resulü Aleyhisselam'a söyledikleri gibi. İşte bu olay bize gösteriyor ki bu sure, Fusilet suresi Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla yeni bir süreç başlıyordu. O süreç Mekke'de bir korku oluştu. Yani Hamza gibiler eğer gidip Müslüman oluyorsa yarın Ömer de gider, başkaları da gider. Artık bir daha İslam'ın yürüyüşüne engel olamayız diyorlar. Utbe bin Rabia gidiyor, sonra dönüyor. Dönüşünde farklı bir duruşu var. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Okurken orada önceki milletlerin helak olmasından bahsediyor. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا سَرْسَرًا. Bu ayet-i kerimelere gelince öyle rivayet var. Utbe bin Rabia Efendimiz'i ağzını tutuyor. Aman okuma diyor. Yani bunlar, bu ayet-i kerimeler bizi, bizim toplumumuzu helak eder. Fusilet suresini Efendimiz Aleyhisselam Utbe'ye okuması, bu olayın Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra Mekke'de bu korku, endişe başlıyor. O zamanlara tekabül ediyor. Oradan bunu çıkarıyoruz. Daha sonra Utbe ayrılıyor bu ayetleri dinleyince. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından Darun Nedve'ye doğru geliyor. Diyorlar ki yürümen değişti. Giderken farklıydın. Gelirken farklı bir halin, farklı bir durumun var diyorlar Utbe bin Rabia'ya. O da anlatıyor, diyor ki bununla uğraşmayın, bununla mücadele etmeyin. Hayatımda duymadığım ifadeleri duydum. Eğer birileri gelip ona saldırırlarsa o zaman kurtulursunuz. Yok eğer o ve Kur'an-ı Kerim hakim olursa o zaman siz de bununla şeref duyarsınız diyor Utbe bin Rabia. Efendimiz Aleyhisselam'ı orada Kur'an-ı Kerim'i yakından anlama imkanı, fırsatı bulunca bu ifadeleri bu şekilde sarf ediyor. Peki sure Mekke'de indi dedik. Oradaki durumlar, o durumlara karşı Müslümanlar nasıl pozisyonlarını belirleyecekler ve benzer durumlardaki Müslümanlar da bu sureden, bu ayet-i kerimelerden nasıl istifade edecekler? O esaslar, o hakikatlerden Allah Azze ve Celle bahsediyor. Hamim, tenzilu minerrahmanirrahim. Hamim isim olarak alırsak o zaman tenzilu minerrahmanirrahim onun haberi olur. O hurufu mukatta olarak alırsak o zaman tenzilu minerrahmanirrahim hasfedilen bir müpteda var, onun haberidir. Yani hâdâ tenzilu minerrahmanirrahim. Bu Kur'an-ı Kerim nedir? Tenzil. Neden tenzildir? Minerrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'den. Rahman olması Allah Azze ve Celle'nin, yani o Rahman'dan bu Kur'an-ı Kerim'in gelmesi, o Rahman hayatın bütün alanlarına, bütün noktalarına nüfuzu, ayetleri gidecek. Oralarda hakim olacak.

Rahman deyince kafir, Müslüman, hayvan, cemaat hepsi Rahman sıfatı onları kuşatır. Peki Rahim'dir. Bu kitapla amel edenlere yarın kıyamet günü Müslümanlara merhametiyle muamele edecek. Tenzilu minerrahmanirrahim. Yani bu ifadede Kur'an-ı Kerim'in evrensel duruşunu görüyorsunuz. Rahman diyerek o ayetler aslında bütün insanlara, bütün beşeriyete konuşuyor. Fakat onunla sadece Müslümanlar amel ederler, onlar inanırlar, inananlar Müslüman olurlar. Rahim diyerek de Allah Teala'nın onlara ahirette bu kitapla amel etmeleri karşılığında merhametiyle muamele edecek. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmi ya'lemun. Bu kitabun fussilet ayatu, ayetleri tafsil edilen, açıklanan, beyan edilen, temyiz edilen, mevize ile alakalı ayetleri, kıssalarla alakalı, ahkamla alakalı ayetleri, her biri tafsil edilen, açıklanan, beyan edilen Kur'anen arabiyyen. Yani öyle tafsil ediliyor ki Kur'anen arabiyyen, Arabi bir Kur'an olduğu halde, Arabi bilisenin arabiyyin mubin, Mekkelilerin bir bahanesi kalmasın, inmiş olduğu o toplumda Kur'an-ı Kerim anlaşılsın, bunlar da anlasınlar. O cihetle Kur'anen arabiyyen, yani bu halde açıklanan, beyan edilen bir Kur'an'dır. Neden peki Kur'an-ı Kerim Arapça olarak nazil oldu, beyan edildi, tafsil edildi? Li kavmin ya'lemun. Yani li kavmin ya'lemun, o kavim, o toplum onu anlasınlar diye. Anlamaları için, anlayıp da onunla amel etmeleri için li kavmin ya'lemun. Başka o Kur'an'ın Arabiyyen sıfatına devam ediyor, açıklıyor o Kur'an'ı. Başka özellikleri nedir? Beşira ve nezira. Müslümanlara cenneti müjdeler, kafirleri ise veya insanların tamamını cehenneme gitmeme noktasında ikaz eder. İkaz ayetleri vardır. فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ne var ki onların çoğu yüz çevirdiler. Yani Kur'an'a yüz çevirdiler. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Duymuyorlar. Adam yanınıza geliyor. Bak dinle kardeşim diyorsun. Alakadar olmuyor. Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Veya hiç kulağına da girmiyor. Gözünün önünden böyle ifadeler sağa sola giriyor. Öyle uyurken mesela, siz anlatırken öyle dinlerse o zaman ne olur? فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Onlar dinlemiyorlar. Aslında dinliyorlar. Resulullah onlara aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i okuyor, ayet-i kerimeleri okuyor. Fakat buradaki dinlemiyorlar, işitmiyorlar, la yakbeluna, kabul etmiyorlar. Yani sema kabulin, dinlemek, anlamak, hayata tatbik etmek için değil de reddetmek, mücadele etmek. Onun için Kur'an-ı Kerim dinliyorlar. Peki neden böyle dinliyorlar? Niçin onlar fehum la yesmaun? Allah Teala neden bunlara bu hükmü verdi? Çünkü onlar وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ. Dediler ki Resulullah Aleyhisselam'a, Müslümanlara, قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ. Bizim kalplerimiz ekinne, yani örtüler içerisindedir. Öyle sarılmıştır, içine alınmıştır, bir takım kılıflar vardır. Onların içindedir. Ekinnetin mimma ted'una ileyh, çağırdığınız o Kur'an'a karşı bizim kalbimiz örtülmüştür, kapatılmıştır. Hem de onların içindedir. Fi ekinnetin, fi harfi ceri, onu kuşattığını, içine aldığını ifade ediyor. Yani kenardan, yukarıdan bir söz almaz, duyamayız, idrak edemeyiz sizden. Ve fi azanina vakrun, bir de kulaklarımızda ağırlıklar var. Kalpleri gitti. Yürekleriyle beraber Kur'an-ı Kerim'e muhatap olamıyorlar. Bir de ne var? Fi azanihim vakra, kulaklarında ağırlıklar var. Ve min beynina ve beynike hicabun, bir de aramızda perde var diyorlar. Üç tane engel bahsediyorlar. Bir tanesi kalpleri örtülmüş. İki kulaklarda ağırlık var. Üçüncü olarak Müslümanlarla kafirler arasında asla kalkmayacak bir perde var diyorlar. O perdeden bahsediyorlar.
Yani siz perdeyi geçseniz

kulağa takılacak. Kulağa girseniz kalbe takılacak. İşte onun için Cenab-ı Hak fehum la yesmaun. Onlar işitmezler. Yani işitmiş olsalar bile anlamazlar. Anlamak istemezler. Anlamama noktasında onların bir direniş halleri var buyuruyor. Fa'mel innena amilun. Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki sen dilediğini yap, biz de innena amilun, biz de dilediğimizi yapalım, küfrümüze, isyanımıza devam edelim. Hadi bakalım ne zamana kadar Kur'an Mekke'ye direnebilecek, karşı koyacak diyor Mekkeli kafirler, münafıklar. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahu vahid. Efendimiz Aleyhisselam emrediyor Cenab-ı Hak. Söyle onlara Resul olduğunu, Nebi olduğunu onlara ilan et. De ki innema ene beşerun mislukum. Sizin gibi insanım. Sizden bir farkım var. Allah bana vahy ediyor. Sizin gibi çarşıda dolaşıyorum, evim var, eşim var, çocuklarım var, ailem var, kardeşlerim var, arkadaşlarım var, ashabım var. Bu cihette sizinle aynıyım ama bir farkım var ki o fark beni bütün insanlardan farklı kılıyor. Allah Teala bana vahy ediyor. İnnemâ ene beşerun mislukum yuha ileyye, bana vahy ediliyor ki ennemâ ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız bir, tektir, tektir. Festaqimu ileyhi vestagfiru. O halde istikamet halinde ona dönün, ona yönelin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz istikameti nasıl tarif ediyordu? Tilkiler gibi böyle öteye beriye gitmeyen adam, hep aynı halinde kalan. El kararu ba'del ikrar. Bir defa la ilahe illallah dedi mi bir daha hayatında kırılma olmuyor Müslümanın. Ve veylul lil müşrikin. O müşriklere veyl olsun. Veyl olsun onlara, hakikati anlayamayanlara, idrak edemeyenlere. Allah Resulü Aleyhisselam'a çarşıda, pazarda dolaşan bir insan olarak bakıp onun risalet duruşunu, nübüvvet duruşunu anlayamayanlara. Evet, o bu cihette baktığınız zaman pazardadır. At alır, at satar. Adam gelir, bedevi Efendimiz Aleyhisselam'a atını satar. Sonra o atı satmadım diye Allah Resulü Aleyhisselam'ın atını başka birine satar. Efendimiz Aleyhisselam'la sıkılmadan da münakaşa yapar. Peki orada duran bir peygamber var ama aynı cihetle Huzeyme'nin ona şehadet etmesine vesile olan eşhedü ke bi haberi sema, bedevi at meselesinde Efendimiz Aleyhisselam'ı büyük bir küstahlıkla hayır satmadım diye Allah Resulü'nü tekzip edince Efendimizin şahidi yok. Huzeyme öne çıkıp ben şahidim ya Resulallah demişti. Allah Resulü neyle şehadet ediyorsun ki? Eşhedüke bi haberi sema. Sana semanın, göklerin haberiyle şehadet ediyorum ya Resulallah. Vahiy geliyor sana. Orada yalan konuşmazsın da atı alınca sizin dilinizde yalan yanlış olur mu ya Resulallah? O halde Efendimiz Aleyhisselam at pazarındadır, ihtiyacı vardır, at satın alır. Ama aynı peygamber Huzeyme'nin baktığı zaviyeden bakarsanız yerle gökler arasındaki irtibatı kurar. Hazreti Cibril sadece ona gelir, ona Allah'ın ayetlerini getirir, onunla inkata al vahyu, vahiy bitmiştir. Yerlerle göklerin irtibatı Allah Resulü ile bitti. Peki nasıl devam edecek? Kur'an-ı Kerim üzerinden devam edecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti üzerinden devam edecek. وَوَيْلُ لِلْمُشْرِك۪ينَ. Kimdir bu müşrikler? Onların sıfatından bahsedecek. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. O müşriklerin özelliği. Onlar zekat vermezler. Zekat Medine-i Münevvere'de farz kılınmıştı ama bu sure Mekke'de nazil oluyor. O zaman buradaki zekatı nasıl anlarız? Ya onlar kendi kalplerini temizlemiyorlar. Mekke'de bu ayet indiğine göre buradaki zekat ıslahi manada değil de kelime anlamında kalplerini küfürden temizlemiyorlar. İslam'a gelmiyorlar veya sadaka anlamındadır. Eğer Mekke'de indiğini bu şekilde anlarsak böyle bir mana verebiliriz. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ahireti inkar ediyorlar, İnanmıyorlar. Peki bir adam

ahirete inanmazsa niye zekat versin ki? Ahirette verdiklerini bulamayacaksa servetini neden mazluma, biçare, yetime dağıtsın? Dağıtmıyorlar. Milyarlarca doları olanlar var, yukarılarda olanlar var. Zenginlik itibariyle dinle, imanla, İslam'la alakası olmayanlar var. Sadaka, zekat vermez, vermiyor. Neden? Çünkü vehum bil ahireti hum kafirun. Ahireti inkar eden vermez buyuruyor Allah Teala. İman eden orada bulacaksa verir ki Müslümanlar Hazreti Ebubekir gibi malın tamamını ortaya koyar. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum ecrun gayru memnun. İman edenler, amel-i salih işleyenler var. Fakat daha sonra onlar ayaklarını kaybediyorlar. Veya gözlerini kaybediyorlar. Veya yatağa mahkum oluyorlar. Kalkamıyorlar. Kütürüm hastalar var. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz. Veya secdeye gidemiyorlar. Secde edemiyorlar. İşte bu ayet-i kerime onları teselli ediyor. Ayağınız tutarken secdeye gidiyorsanız, hastayken yatakta ima ile kıldığınız namazları da Allah Teala sanki ayaktayken kıldığınız namazlar gibi onları da kabul edecek. İnnellezine amenu, iman edenler, ve aminu salihati, ve ameli salihi olanlar, lehum ecrun gayru memnun. Kesinti olmadan ecir var onlar için. Önceden evet, sadaka vardı, veriyorlardı, dağıtıyorlardı bütün mallarını, ama sonra kaybettiler. Peki Allah Teala sanki kaybetmemişler gibi, önceden veriyorlarsa Allah yolunda yine onların amel defterine yazılacak. Peki buradan itibaren yer ve göklerin yaratılışına geçiyor, oraya bizi taşıyor. Mekke müşriklerine Allah Teala'nın kudretini, azametini gösteriyor. Nasıl bir plan dahilinde yaratılmıştır? Müslümanlara da siz bütün işlerinizi plan dahilinde yapın. Ve yer ve göklerin 6 günde yaratıldığını burada bize anlatarak bütün Müslümanlara da işlerinizde acele yapmayın, aceleci olmayın, teenni elden bırakmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kul eynekum letekfuruna billezi halakal arda fi yawmayni ve tec'aluna lehu endada. De ki onlara, sizler letekfuruna billezi halakal arda fi yawmayni, yerin iki günde yaratıldığını inkar mı ediyorsunuz? Allah Teala'nın bu arzı iki günde yarattığını inkar ediyor. Ve tec'aluna lehu endada. O Allah Teala'ya ortaklar mı koşuyorsunuz? Ve tec'alûne lehu endâdâ. Zâlike rabbul âlemî. Zâlike, yani bu yaratan, ellezî halaka, yaratan olan Allah Azze ve Celle, işte rabbul âlemîn. Alemlerin Rabbi O. Alemlerin mürebbisi O. Siz bir fabrikayı yaptınız. Sonra başkaları geldiler, o fabrikaya el koydular, çık dışarı dediler. Burayı biz idare edelim. Sessiz kalır mısınız? Kendi mülkünüzde başkalarının tasarrufta bulunmasına, harcama yapmasına sessiz kalmaz insan. Peki Allah Teala bu alemi ben yarattım diyor. Zalike rabbul alemin. Beni bırakıp da taşlara, otlara, hayvanlara gidip onlara secde eder, onları ilah yerine koyarsanız ahirette bunun hesabını sormam mı size? Evinizi biri işgal etse, yaptığınız amaçtan başka şeyler için kullansa, onun hesabını soruyorsunuz da ben sormam mı buyuruyor bunun hesabını sizlere? Zalike rabbul alemin. Peki yeri iki günde yaratıyor, sonra وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Allah Teala o yerde dağları yerleştiriyor, o dev cüsseli sabit olan dağları, min fevkiha min fevkil ardı, yani o yerin üzerinde o dağları yaratıyor, onları yerleştiriyor. Ve bereke fiha, o yeryüzüne, arza bereket ihsan ediyor. Ve kaddere fiha akvateha fi erbaati ayyam, 4 günde de o yerin ince ayarları nelerse onları takdir ediyor. Rızıklarını bütün mahlukatın, insan, hayvan, haşerat hepsi, ve kaddara fiha akvateha fi erbaati ayyam. Sevaen, yani fi erbaati ayyam,
4 eşit günde Allah

Allah Teala bunu yapıyor. Lissailin kelimesinin mutallakı ise vakaddara fiha. Yani Allah Teala o yeryüzünde dört günde bütün rızıkları takdir ediyor. Kim için? Lissailin, isteyenler için, kulları için, onlara muhtaç olanlar için. İnsan yaşaması için dünyada neler varsa vakaddara fiha akvateha fi erbaati ayyam. Dört günde Cenab-ı Hak bunları takdir ediyor. Kim? Lissailin. Onlara ihtiyaç duyanlar, isteyenler için veya başka mahzup takdirler burada bulunabiliriz, takdirlerde bulunabiliriz. O zaman hani insanlar soracaklar kaç günde yaratıldı? Yer o ince ayarı kaç günde yapıldı? Dört günde demek için de olabilir. ثُمَّ سَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Sonra Cenab-ı Hakk'ın kudreti semaya yöneldi. Sema da madde olarak duman şeklindeydi. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْ اَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ. Sonra Cenab-ı Hak فَقَالَ لَهَا, o semaya buyuruyor ki وَلِلْ اَرْضِ yere, fakale leha velil erzi itiya, kerim buyuruyor onlara, tav'an ev kerha, yani ister kendi rızanızla gelin ister zorla gelin ama gelin. Kaleta eteyna ta'in, yer ve gök kendi rızamızla geldik ya Rabbi diyorlar. Yani Allah Teala'nın burada gelin demesi yer ve göklere, Cenab-ı Hak hadi olun bakalım, olun, oluşun, var olun, emirlerimi, oluş emirlerimi yerine getirin. Peki fekadahunne seb'a semavatin fi yevmeyni ve evha fi kulli semain emraha. Sonra Cenab-ı Hak fekadahunne o semavatı seb'a semavatin, yedi kat yedi sema olduğu halde fekadahunne yarattı ya da bir halden sayyara anlamında başka bir hale dönüştürdü ya da semaya son şeklini verdi. Fekadahunne seb'a semavatin, son şeklini bu şekilde verdi. Fi yevmeyn, iki günde oldu o son şekil alması. Ve evha fi kulli semain emraha. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ, Allah Azze ve Celle her semaya işlevini vahyetti. Ne yapacaksa birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat sema her birine vahyetti, ilham etti anlamında. فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. Ve o yakın semayı da kandillerle, yıldızlarla süsledi, ayla süsledi. Ve hifza, ve koruduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Oralardan birilerinin haber almasına, cinlerin haber almasına karşı o semayı koruduk. Ya da Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu bu dünyayı kıyamete kadar bozulmadan koruyacak önlemleri aldı. Zalike takdirul azizil alim. İşte semayı bu şekilde yaratması, o aziz olan, el galibu fi mulkihi, mülkünde galip olan, yere ol deyince, semaya ol deyince, var ol deyince, hepsi emrine boyun eğdiği, rahim olduğu, teslim olduğu ve bütün bunları hikmetlere, derin malumatlara vabeste olarak yaratır, alim olan, aziz olan Allah Azze ve Celle'nin takdiridir bütün bunlar. Alim oluşu, yani bütün bunları bir ilim, hikmet, irfan dairesinde yapar, kudretiyle yapar. Peki şimdi burada son dört ayet-i kerimeyi okuduğumuz, dört ayet-i kerimeye baktığımız zaman dokuzuncu ayet-i kerimede خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, yeri iki günde yarattığından bahsediyor. Sonra nizam vermesinden bahsediyor. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِهِ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارِكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ, yere son halini veriş sürecini o da dört günde olduğundan bahsediyor. Ardından semaya yöneldi. Yer ve semaya gelin dedi. Onlar da geldiler. Ve 12. ayet-i kerimede de iki günde semanın var olduğundan bahsediyor. Son halini aldığından bahsediyor.
Efendim bütün bunları değerlendirirken şuna dikkat ediyoruz. Ve inne yevmen

0: عند ربك كألف سنة مما تعدون. Bir defa bu günler bizim bildiğimiz günler değil. Gün ne zaman oluşuyor? Dünya yaratıldıktan, güneşle dünyanın münasebeti başladıktan sonra. O halde henüz dünyanın yaratılma sürecindeyse buradaki günler, ayet-i kerimede Rum suresinde de Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği gibi ve inne yevmen inde rabbike kelfi seneti mimma taudun. Rabbiniz katında bir gün sizin nazarınızda saydığınız hesaba göre 1000 yıla tekabül eder. Yani Allah katında bir gün sizin hesabınıza göre 1000 yıla tekabül eder. O zaman buradaki günler, bunları nasıl anlamalı? Dünya hesabıyla gün olarak mı? Yoksa Allah Teala'nın Rum suresinde bize bildirdiği 1000 yıla tekabül eden bir zaman olarak mı anlamamız gerekiyor? Burada jeolojik o devirler, zamanlar, oraya da işaret vardır. O da çıkabilir buradan. Allah Teala bir anda değil, zaman içerisinde belli bir periyotta alemin, yer ve göklerin olduğunu bize haber veriyor. Peki burada iki günde yerler oluşuyor. Sonra yerin iç dizaynı, yeryüzünün 4 gün. Karşı ayet-i kerime, 12. ayet-i kerimede orada da semanın yaratılması 2 gün olunca, o zaman inna rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti ayyamin. Bununla alakalı çok ayet-i kerime var. Allah Teala Rabbiniz yer ve gökleri 6 günde yarattı, ondan bahsediyor. Peki topladığın zaman 8 gün oluyor. Bunu nasıl anlayacağız? İmam Nesefi rahmetullahi aleyh diyor ki, şöyle dese birisi, adam ben Basra'dan Bağdat'a 10 günde gittim. Sonra devam etse aynı adam ve ilel küfeti fi hamsete aşara, 15 günde de Küfe'ye gittim dese nasıl anlayacağız? Basra'dan Küfe'ye mi 15 günde gitti? Hayır. Evet, Basra'dan yola çıkmıştı. Basra'dan yola çıkmıştı. Sonra 10 günde Bağdat'a geldi. 5 günde de bu adam Küfe'ye geldi. Yani 15 günü biz Bağdat'tan Küfe'ye geldi şeklinde anlamıyoruz. Bu adam her ne kadar 15 günü Bağdat'tan Küfe'ye gittikten sonra söylemiş olsa da, biz bu ifadeyi başından sonuna kadar, adam 15 günlük bir seyahati var. 15 günlük seyahat Basra'dan Küfe'ye kadar. Basra'dan Bağdat'a kadar 10 güne geliyor. Bağdat'tan Küfe'ye kadar ise 5 günle gidiyor. Toplamı ise ne kadar? Toplamı 15 gün. Burada da Allah Teala yeri 2 günde yaratıyor. Sonra 2 gün de onun tezyinatı sürüyor. 2 gün o yerin iç ayarları sürüyor. Yaratılması ve iç ayarıyla beraber toplam kaç gün yapıyor? 4 gün yapıyor. Toplamı 4 gün yapıyor. Yani sonraki o 4 gün içinde baştaki 2 gün de var ve karşıdaki ayet-i kerime, o da semanın yaratılmasından bahsediyor. O da 2 yapınca işte o zaman 6 gün oluyor. Veya şu şekilde anlayabiliriz. 11. ayet-i kerimede ثُمَّ سَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا. Allah Teala yere ve göklere yöneliyor. Gelin diyor onlara, olun diyor onlara. O halde ikisine birlikte emrediyor. Şimdi biz burada yerin dizaynının 4 gün sürdüğünü alırsak, o şekilde alırsak, o zaman yer ve göklerin son halini alması, yani 9. ayet-i kerimede yer 2 günde yaratıldı demişti. 12. ayet-i kerimede de sema 2 günde son halini aldı dedi. Bunların ikisine birlikte Cenab-ı Hak emrettiğine, ikisine birlikte olun dediğine göre 11. ayet-i kerimede, o halde yerlerin 2 günde, semanın 2 günde olması aynı zamanda oluyor. Aynı zamanda olunca yer ve göklerin şekil alması, son halini alması 2 gün, yerin dizaynı 4 gün oluyor. Toplam 6 günde Allah Azze ve Celle yaratmış oluyor. Ayet-i kerimeleri bütün zaviyede anladığımız zaman bu şekilde mutala etmemiz gerekiyor. Allah Teala Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet eden yer ve gökleri, ay ve güneşi, hakkıyla anlayıp idrak edip onlar gibi Cenab-ı Hakk'a teslim olmayı bizlere o şerefi ihsan eylesin. Estağfurullah ve tübileyh. Elhamdülillah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh.
1: Fussilet suresinden devam ediyoruz. 13. ayet-i kerimedeyiz. Müşrikler vardı, kafirler vardı. وَقَالُوا قُلُوبُنَا fi اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ demişlerdi. Yani yürekleri, kalpleri onların böyle kapalı mahfazaların içerisinde sarılmış, kulaklarında ağırlıklar var. Perde var Müslümanlarla onlar arasında. Hiçbir şekilde vahiy ile, imanla, İslam'la alakamız olmaz, kuramayız. Bu ifadelerle aslında onlar küfürdeki kararlılığını gösteriyorlar. Peki Allah Teala onlara yer ve göklerin nasıl yaratıldığını, bir nizam kudret dahilinde olduğunu ifade etti. Şimdi buralara bakın dedi onlara, görün, tesadüfen olur mu? Eğer Allah Teala'nın kudretiyle olduysa, ki öyle olmuştur, bunu kabul ettiyseniz ey müşrikler, şimdi söyleyin, alemi kusursuz yaratan Allah Azze ve Celle, bin defa, yüz bin defa baksan alemde onun yaratmasında bir kusur göremezsin. Alemi kusursuz yaratan Allah Azze ve Celle yarattıktan sonra bu dünyayı bırakır mı? Sahipsiz elbette bırakmaz. Peki nasıl irtibat kuracak insanlarla? Peygamberleri vasıtasıyla. Mekke müşriklerine ve bütün o anlayışa sahip olanlara bu hakikatleri bildirdikten sonra, baktınız, gördünüz, bir daha, bir daha, bir daha bakın, defaatle bakın yer ve göklere. فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Eğer onlar bütün bu hakikatten sonra yüz çevirirlerse, فَقُلْ de ki onlara, اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Ben sizi Ad ve Semud kavmini yok eden, helak eden o yıldırımla, o korkuyla sizi de uyarıyorum, sizi de ikaz ediyorum. اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Nasıl Cenab-ı Hak onları bu yıldırımla yok ettiyse, Allah Teala sizi de aynı onunla beraber yok eder. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ. Hatırla diyor, onlara اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Yani önlerinden, arkalarından demek, her yönden peygamber geliyordu. Yani adama bir meseleyi her yönden anlatmak, her cihetten anlatmak. Allah-u Alem buradaki mana, peygamber o şehre, peygamberler her yerden geliyordu. Ondan ziyade peygamberler muhataplarına, kavimlerine her yönden konuyu anlatıyorlardı. Bu şekilde bir cümleyle anlamadılarsa başka içerikte, üslupta bir cümle kullanıyorlardı. Kıssayla anlamadılarsa mevizeyle anlatıyorlardı. Eğer bunu anlamadılarsa o zaman akli deliller getiriyorlardı. Onunla meseleyi izah etmeye çalışıyorlardı. Fakat bütün bunlarla onlar inanmadılar. Peki peygamberler bütün bu kadar delille her yönden konuyu anlatarak onlara ne diyorlardı? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ. Sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ona teslim olun. Ondan başka kimsenin huzurunda eğilmeyin. Onlar da قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dediler ki لَوْ شَاءَ رَبُّنَا, eğer Rabbimiz dileseydi لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً, semadan melek indirirdi. Neden seni gönderdi? Hep aynı yerde duruyorlar. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ. Burada ayet-i kerimede, 6. ayet-i kerimede, bir önceki dersimizde Allah Teala onların itirazlarını dile getirmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ben bir beşerim ama Allah Teala bana vahiy ediyor. Neyi vahiy ediyor? اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٌ. Rabbiniz, ilahınız, Mevlanız birdir, onu haber veriyor. Burada yine aynı yerde duruyorlar. İnsandan peygamber olmaz, melek olmalıydı diyorlar. فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Sizinle beraber gönderilen o hakikati, Kur'an'ı, gönderilişinizi, mesajınızı, her şeyinizi inkar ediyoruz dediler.

Kur'an-ı Kerim yaşanmış olanlardan hareketle yeni yaşanacaklara bakmayı, kıyas etmeyi, ibret almayı insanlara telkin ediyor. Burada da önceki milletler, onlar da asi olmuşlardı fakat Cenab-ı Hak onları helak etti. Mekkelilere diyor ki eğer siz yolunuzda bu şekilde devam ederseniz akıbetiniz onlar gibi olacak. Femma adun festekberu fil ardı bi gayril hakki ve kalu men eşeddu minna kuvve. Femma adun, Ad kavmi, onlar da büyüklendiler yeryüzünde. Allah dediler, onun ayetleri, onun talimatları bizim dünyamıza karışamaz, yönetemez dediler. Bir gayril hakkı, ilmi bir esas yoktu, hak yoktu, hakikat yoktu. Zalimane bu ifadeleri söylediler. وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٍ. Alemde bizden daha güçlüsü var mı? Yoksa neden biz Allah'ın talimatlarına teslim olalım? Başkaları gitsin olsun dediler. Bizden daha güç, kuvvet, iktidar sahibi kimse yok dediler. اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ. Onlar görmediler mi, bilmiyorlar mı ki Allah Azze ve Celle onları yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Görmüyorlar mı ki onları o Allah yarattı. اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ. Onun kuvvet ve kudreti insanlara hiç kıyas edilmez. O kadar gücü kuvveti var. Ama buna rağmen onlar kalkıyorlar, kendilerini güç kuvvet merkezi olarak insanlığa izhar ediyor, gösteriyorlar. Ve kânû bi âyâtinâ yechhadûn. Bu halleriyle onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlar. Fiil muzari ile kâne getiriyor, süreklilik ifade ediyor. Sürekli orada duruyorlar. Sürekli Allah Teala'nın ayetlerini reddediyorlar. Peki Ad böyle yapmıştı. Diğer mütekebbir kavimler, onlar da inkar etmişlerdi. Netice ne oldu? فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذ۪يكُهُمْ عَذَابَ الْخِذ۪ي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Allah Teala buyuruyor ki biz onlara رِيحًا صَرْصَرًا, çok şiddetli bir rüzgar gönderdik. Soğuk, sıcak gibi akar. Sıcak gibi soğuk insana acı verir. رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ meş'umatin, yani o uğursuz günlerinde onlara böyle biz, ya da sıkıntılı günlerinde, acı günlerinde böyle bir rüzgar gönderdik. Peki neden Allah Teala bu soğuktan yakan, kavuran rüzgar onlara gönderiyor? Linuzikahum azabel hizyi fil hayati dünya. Onlara o aşağılayan, kahreden o azabı tattırmak için, dünyada tattırmak için azabel hizyi. Peki ahiretleri nasıl olacak? El azabul ahireti ehza. Onların ahiret azabı daha aşağılayıcı olacak. Ohum la yunsarun, asla. Cenab-ı Hak bunların muakabe edilmelerine, ceza görmelerine hükmettiğinde kimse bunlara yardımcı olamaz. Peki Ad öyleydi, Semud ondan farklı mı? O da benzer yollarla direndiler, karşı çıktılar ama Allah Teala onları da helak etti. Bütün bunlar helak olduysa o Allah Teala sizi helak etmekten niçin aciz olsun? وَاَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Biz Semud kavmi, onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, körlüğü, yani küfrü, yani dalaleti, yani zulmü, yani isyanı, yani Allah'a, onun mülkünde kafa tutmayı, baş kaldırmayı, onlar hidayete, imana bu körlüğü, yani küfrü tercih ettiler. İmanı bıraktılar, küfre sarıldılar. Peki neticesi nasıl oldu? فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Neticede onları صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, aşağılayan o yıldırım azabı derdest etti, yakaladı onları. Peki niçin bu yıldırımla Allah Teala onları helak etti? مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yaptılar zulmü, belayı, yok oluşu onlar çağırdılar. مَا كَانُوا

0: yeksibun. Yaptıklarının neticesi olarak bu durum zahir oldu. Ben cennellezine amenu ve kanu yettekun. Biz ehli imanı kurtardık, iman edenleri. Ve kanu yettekun. Zaten onlar muttaki duruşlarına devam ediyorlardı. Ve yevme yuhşeru a'daullahi ilen nari fehum yuzaun. O kıyamet gününde Allah'ın adası, bütün düşmanları cehenneme toplanır. Fehum yuzaun. Orada bir müddet durdurulurlar. Tek noktada toplanırlar. Ondan sonra cehenneme bunlar sevk edilirler. Hatta idâ mâ câûhâ şehid aleyhim sem'uhum ve absâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn. Bunlar orada durdurulurlar. Neticede oradan sevk edilirler. Hatta idâ mâ câûhâ. Buradaki mâ câûhâ mâ zâidedir. Onlar cehenneme getirilirler, durdurulurlar, sonra belli bir düzen halinde cehenneme getirilirler. Şehid aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum. Orada onlara kulakları, sem'uhum ve absaruhum, gözleri ve culuduhum, derileri şehadet eder. Bima kanu ya'melun. Yaptıklarında harekette derler ki bu adamın gözleri, bu adamın elleri, bu adamın ayakları, kulakları sürekli haramla beraberdi diye. Orada mahkeme başlayınca insanoğlunun azaları onu haber verir. El yevme nehtimu ala fahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Orada kıyamet günü Allah Teala ağza mühür vurur, eller konuşur, ayaklar konuşur. O günde Cenab-ı Hak ellerimizi, ayaklarımızın, bütün uzuvlarımızın, işte bu organlar Allah yolunda yaşlandılar, o şekilde cevap vermesini, bizlerin böyle cevabı duymasını Allah Teala bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğbu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe

0: Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Def'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayra Koşanlar programıyla bu hafta da birlikteyiz efendim. Nasılsınız? İnşallah afiyettesiniz. Sizlerle birlikte olmayı seviyoruz elhamdülillah. Muhabbet oldukça hoş ve güzel gidiyor Hayra Koşanlar'da. Efendim bu hafta Mustafa Eminoğlu kardeşimiz bizlerle. Kendisini hülasa tanıyorum, çok kıymetli. Aksa Tufanı ile beraber Filistin konusunda birçok çalışmalara katılmış bir direnişçi kardeşimiz bizlerle. Üstadım hoş geldin, sefa getirdin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk sayın üstadım. Bir direnişçi olmak tabii teveccüh gösteriyorsunuz. Biz ancak bu yolun bir zerresi, bir tozu olabiliriz.
0: Eyvallah, eyvallah. Üstadım ben acizane sizleri tanıyorum. Bir de dinleyicilerimiz sizden dinlesinler. Mustafa Eminoğlu kimdir?
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm Hedef Radyo dinleyicilerine. Mustafa Eminoğlu tabii bir Allah'ın kulu. Basit tanımıyla basit bir insanız. Kahramanmaraş doğumluyum. İlk orta lise eğitimi Kahramanmaraş'ta tamamladım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019 yılında mezunum. Daha sonra mezuniyet sonrasında avukatlık stajının bir parçası olarak İngiltere'ye gittim. 3 ay Immigration Advice Service'de stajyer avukat olarak çalıştım. Hı hı. Yine kısa süreli farklı projelerde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kudüs Üniversitesi'nde bulundum. Şu an Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin avukatıyım. Hı. Kamu avukatıyım. İdareler bünyesinde avukat istihdam olur tek tük de olsa. Genel avukatlar serbest meslek çalışır ama kamuda da avukatlar var. aynı zamanda yüksek lisans eğitim devam ediyor. İnşallah sondayım artık, test savunmasını gün bekliyoruz.

0: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapıyorum. Özel olarak Filistin'le tabii temasımız 2017 ilk ziyaretten sonra bizi etkiledi. Bir hayatımıza bir anlam, muhteviyat kattı. Yani bir kavgalar üzerinde geçen insan ömrü, çatışmalarla geçen insan ömründe anlamlı bir süreç oldu Filistin. Orayı görüp Kudüs'ü ziyaretten sonra bir hakiki bir kavganın, saf, temiz bir meselenin olduğunu Filistin'de, Kudüs'te görmüş olduk. Böylelikle hayatımız değişti. Daha sonra özellikle Kudüs Bilinci Derneği, onu da anmak lazım. Hı hı. Fatih Serenli hocamız, birlikte çok uzun çalışmalar yürüttük o tarihten bu yana. Kudüs Bilinci Derneği'nde görevim var. Kudüs Hukuk diye bizim hukukçu akademisyen arkadaşlarla bir oluşumumuz var.
1: Maşallah.
0: Ve yine bu dönemde de Ankara Filistin Dayanışma Platformu. Birazdan daha detaylı geleceğiz. Oranın da dönem sözcüsüyüm. Üçer aylık periyotlarla icra oluşuyor. Hı hı. Onda da öyle bir vazifemiz var.
1: Maşallah.
0: Evliyim. Bir çocuğum var. Bir kızım. Hı hı. Meryem Sare.
1: Allah bağışlasın.
0: Amin. Allah razı olsun.
1: Maşallah. Rabbim yapmış olduğunuz çalışmalara bereketini halk etsin inşallah.
0: Amin.
1: Kıymetli üstadım. Üstadım, bugün Ulu Canlar cezaevinin oradan yukarı doğru çıkıyorum. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii var. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'nin hemen yanı başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini gördüm. Böyle bir an duraksadım. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun diyor. Sonra dedim ki kendi kendime, Gazze bu haldeyken neden bir araya gelemiyoruz? Neden birleşemiyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz, evet, bu konuda?
0: Evet, yani o hadis-i şerif, Kur'an'da onlarca farklı ayet, Allah'ın ipine sarılmamızla ilgili, sıbkatullah'la ilgili, boyasını boyamamızla ilgili. Aslında bizim dinimiz ittifak, bir araya gelmeyle ilişkin, ancak ne yazık ki bir 250-300 yıllık bir mesele bu.
1: Evet.
0: Yani bizim bölünmüşlüğümüz, parçalanmışlığımız bugün olmuş bir şey değil. O nedenle hep alimlerin, ulemanın, halkın hep gündemindedir. Neden bir araya gelemiyoruz meselesi. Aslında bir araya geldiğimiz platformlar var, ancak orada da aynı fikirle bir araya gelmiyoruz. Mesela işte İslam İşbirliği Teşkilat, hı hı, gündemi, teması, kuruluşu Filistin'dir. Mescid-i Aksa'da çıkan o yangından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı kurulmuş ve İslam İşbirliği Teşkilatı merkezi de Kudüs'tür. Geçici olarak şimdi Cidde'de, yani kendi şeyinde de yazar, Kudüs temalı ve aslında bir bereket merkezi olarak da Filistin bizi bir araya getiren nihai tek belki noktamız diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani bir birliktelik arıyorsak ancak bu mevzuda bir araya gelebildiğimizi görüyoruz, müşahede ediyoruz. Neden bir araya gelemiyoruz? Tabii bunu hep sorduğumuzda yani dünya sevgisi en temelde.
1: Evet.
0: Hepimizin o kibiri, egosu, bu buna engel oluyor. Yani ortak bir faaliyet, ortak bir çalışma, daha güçlü, daha gür bir ses çıkabileceğini hepimiz biliyoruz. Bunu inkar edebilen yok.
1: Evet.
0: Ancak herkes kendi kabuğunda, bireyselleşmenin de getirisiyle birlikte kendi kabuğunda kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor.
1: Bir de şöyle bir şey var değil mi üstadım? Yani birileri takdir edilecek bir iş yaptığında eğer bizden değilse onu takdir edemiyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir haset hastalığı
0: çok,
1: var.
0: Çok, çok.
1: Yani ve baş olma sevdası. Eğer birileri bir şey yapacaksa ya bizim klikten, bizim gruptan, bizim dernekten olmalı. Falanca dernekten olursa olmaz. Yani aslında bu hastalıklarımız bizi bir araya getiremiyor. Şöyle düşündüğümüzde 57 tane halkları Müslüman olan ülke var.
0: Evet.
1: 2 milyar nüfuslu bir Müslüman topluluk var. Genç nüfusa sahibiz. Ve onlarca artıya rağmen, hı hı, ümmet bir araya gelemiyor. Demek ki öncelikle bu hastalıklarımızı tedavi, evet, etmek için harekete geçiyor olmamız lazım. Öyle değil mi?
0: Öyle, öyle, kesinlikle. Yani şimdi bazen düşünüyoruz, Müslümanların bir sayı problemi yok. Nüfus itibariyle 2 milyar bahsettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Bir silah yönünden bir güç problemi yok. Hep bütün devletlerin orduları var. Çok teşekküllüdür yani Mısır ordusu, İsrail ordusuyla gayet karşı karşıya gelebilecek bir güçte. Ya da yani düzen açısından bir problemler yok. Ne problem var diye baktığımızda nitelikli insan. Yani Müslüman ülkelerin nitelikli insan yönünden büyük bir darlığı var, zorluğu var.
1: Evet.
0: Yani robotikleşmiş, özellikle son şeylerle birlikte

0: neokapitalizm süreciyle birlikte robotikleşmiş insanlarla karşı karşıyayız. Ve bizi sürekli belli noktalarda hapsetmeye çalışan bir akım var. İşte bu hepimizin bildiği dizi sektörüdür, spor sektörüdür, işte fast food sektörüdür, kullanat sektörüdür. İnsan kaynağı yönünden, yani adam dediğimiz parantez içinde adam ihtiyacımız bizi bu noktada zorluyor. Eğer yeterli adamımız olsa gerçekten bu işler sayı işi değil. Bu işler nitelik işi, kaliteli işler ortaya çıkar inşallah. O yüzden aslında en temel nokta yine eğitim. Eğitimde de kaliteli, kaliteli bir birey yetiştirmeye dayanıyor diyebiliriz. Yani bu problem en temel sorunumuz budur aslında. Neden bir araya gelemiyoruz?
1: Evet.
0: Bir araya gelmekten de böyle romantik bir bütünlük beklememek lazım. Yani herkes kendi varlığıyla, kendi ontolojik kökeniyle bir olabilir. Yani sınırlar birleşsin, böyle çok güzel sloganlarımız var ama yani bu ihtiyaç yok. Şu an önümüzde yani sınırlar birleşmesen de bir iş yapabilmek büyük bir beceridir. Tek bir para birimini kullanmak. D8'ler aslında bunun hedefidir, bunun idealidir. Yine o yolda olmak lazım. Yani Bosna'dan Malezya, Endonezya, oradaki büyük bir kaynağımız Türkiye Cumhuriyetler, Arap ülkeleri. Herkes aslında kendi bir de milliyetçilik batağı var.
1: Evet.
0: Yani ırkçılık diyelim. Faşizan bir ırkçılık. Ülkemizde de var, diğer Arap topluluklarda da var. Bunlarla aslında mücadele bizi birleşmeye, birleşmeden kastık aynı ideal uğruna mücadele etmeye götürür.
1: Evet, yani insanların aidiyetleri olabilir. Fakat aidiyetler eğer saplantı haline gelirse işte bu birleşmenin önüne duvarlar koyuyor.
0: Evet.
1: İnşallah şöyle hüsnü zan edelim, dua edelim. Allah Azze ve Celle Müslümanları tevhidin etrafında vahdet olabilmeleri için onlara güç ve kuvvet ihsan
0: amin,
1: etsin.
0: Amin.
1: Gözlerindeki o perdeyi kaldırıversin inşallah. Tabii bu toplumsal olarak baktığımızda mesele böyle. Bir de bireysel olarak kendi sorumluluklarımız var. Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı. Ve herkesin sorumlulukları değişebilir. Yani bürokraside olan, siyasette olan birisinin sorumluluğu ile ticarette olan, zengin olan birisinin sorumluluğu değişebilir. Evde ev hanımlığı yapan bir hanımefendi ablamızın sorumluluğu ile bir vakıf faaliyetleri içerisinde olan bir kardeşimizin de bu konudaki sorumluluğu değişebilir. Yani nasıl bir cephe almalıyız sizce Filistin evet. konusunda?
0: Eyvallah. Yani aslında şunu diyoruz. Herkes kendi mevzisini, kendi cephesini hazırlamalı. Yani temel düsturumuz bu. Dediğiniz gibi sorumluluklar farklı farklı. Biz de mesela bazen eylemlerde görürüz. Çok yetkin, çok etkili bir katılımcıyla, mesela bürokraside olsun, siyasette, ticarette olsun, diğer bir öğrencinin aynı eylemde aynı çabayı göstermesi abes. Yani evet, aynı duaya amin diyebiliriz ama sizden beklenen çok daha fazla. Biz de bunu vurguluyoruz. O yüzden aslında sorumluluklar da bulunduğun konuma göre derecelendiriliyor. Herkes kendi mevzisini, kendi cephesini aldıktan sonra o sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gerekir.
1: Evet.
0: Bunun için de temelde aslında zihni hazırlık dediğimiz süreçler var. Yani bu bir hayat zaten, değil mi? En baştan en sonuna kadar bir mesele, bir dava, bir yaşam mücadelesi.
1: Evet.
0: Bunun yaşam mücadelesini anlamlandırmanın yollarından birçok yolu var. Mesela Filistin süreci bize bunu öğretti. Aksa tufanından sonra bu yaşamdan kimler murad ediyor? Bizim bu yaşadığımız banal hayattan diyelim, kimlerin istediği oluyor? Yani ekran karşısında veya tükettiğimiz malzemelerle hepimiz günün sonunda baktık ki aslında Siyonistlerin istediği gibi yaşamışız şimdiye kadar.
1: Evet.
0: Yani boykotu aslında 7 Ekim'den önce konuşmak gerekiyordu. O yüzden tesiri de çok az oldu. Yani 7 Ekim'den önce çok ciddi bir şekilde hazırlık yapmamız lazımdı. Çünkü artık 7 Ekim'le birlikte film koptu, değil mi?
1: Evet.
0: Saflar netleşti artık.
1: Evet, kıymetli üstadım. Sözünüzü bal ile kesiyorum. Zihni hazırlık meselesi benim de merak ettiğim bir mesele. Fakat öncesinde dedik ya, Gazze Aksa tufanı ile beraber aslında ayrışılan Müslümanlar bir şekilde bir araya geldiler. Yani eylemlerle bir araya geldiler, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Omuz omuza verdiler. Aslında bir birleşmeye de vesile oldu. Fakat bu Türkiye'nin her şehrinde aynı şekilde olmadı. Ben hamdolsun Ankara'da, Ankara şehrinde bu organizasyonu hakikaten iliklerime kadar hissediyorum o birleşmenin, o bir araya gelmenin. Çünkü diğer şehirlerdeki kardeşlerle de istişare ediyoruz. Mesela İstanbul'da Gazze ile alakalı bir duruş sergilenecek. Fakat onlarca STK veyahut grup ya da klik kendi bayrakları ile sahada eylemini yapıyor. Ama Ankara'da öyle değil. Evet. Elhamdülillah. Bu konuda Anfidap hakikaten muazzam işler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Biz de Hayra Koşanlar programında Anfidap'la alakalı çok şey duymadık, duyamadık. Bugün hamdolsun sizin gelmeniz buna vesile oldu. Biraz bize Anfidap'tan bahseder misiniz? Anfidap neler yapıyor?
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Ankara Filistin Dayanışma Platformu. Anfidap kısa adıyla. Hı hı. Anfidap bu süreçte kendisini muazzam bir sorumlu görevli hissederek çok çeşitli sahalarda muhtelif eylemler icra ediyor. Hakikaten biz sadece bazen görünen basın açıklaması eylem ritüeli değil, yürüyüş ritüeli değil. Arka planda da yani onlarca kalem, eylem tertip ediyor. İlk toplantısından baz alalım biz Anfidap'ı. Zaten Ankara'da bir STK'lar arasında bir şuur var idi. Arka planda bir birliktelik var idi. Bir bereket vardı. Yani Kudüs Şurası diye bir şey oldu. Sonradan ilga edildi. 11 Ekim 2023'te 7 Ekim'den hemen sonra İsrail artık 7 Ekim'in karşılığı vermek, işte Siyonist saldırılarını arttırmak gibi eylemlere girdi. Hastane bombalaması süreçleri. Orada ilk toplantısını gerçekleştirdi Anfidap. O günden bugüne hesapladım gelmeden önce 562 gündür bir birliktelik sergiliyor. Muazzam bir birliktelik. Ankara'daki eylemleri bir arada organize edelim düsturu var. 33 STK bir kurumsal hafızasıyla birlikte yer alıyor. Bildiğimiz tüm STK'lar var diyebiliriz. İşte İHA, İMHA, AGD, Önder Ankara, efendim Mazlumder, yani ismini tek tek sayamayacağımız tüm STK'larımız var. Bu aslında sadece bir araya gelmek bile bir bereket. Dediniz ya ilk başta neden birliktelik olmuyor? Yani birliktelikten kastımız, eğer buysa Anfidap çok güzel bir örnekliğini gösterdi. İşte İstanbul'da mesela hep eleştiriler var İstanbul'a yönelik neden olmadı diye. Hep kendi içimizde cevaplamamız gerekiyor bu soruları. Anfidap dediğimiz gibi yani bir yürüyüş kültürü de oluştu. Yani poliste hırgür yapmadan, çatışmaya girmeksizin eylemini icra eden, net bir şekilde tavrını ortaya koyan, yani hükümete karşı karşısında olmadan ama hükümetin de yanında olmaksızın, değil mi? Gerektiği yerde yanında, gerekmediği yerde taleplerini
1: sorgulatan
0: bir eylem kültürü. Hı-hı. Mesela ilk günlerden bu yana mesela ticaret mevzusunu gündeme getiren Anfidap, işte bazen eleştirilerle karşılaşıyoruz, o yüzden açıyorum. İlk günlerden bu yana çifte vatandaşlar mevzusunu ilmek ilmek işleyen, yani bu konuyu bu havuzda bir dert edinen başka bir oluşum ben Türkiye'de görmüyorum. Mesela 100 binden fazla insanın katılımıyla Büyük Gazze yürüyüş, 350 binden fazla insanın katılımıyla Filistin'e destek, soykırıma isyan yürüyüş.
1: Evet.
0: Yani bunlar memur şehri Ankara'da 350 bin. Biz baktık yani en etkili eylemler listesine alınabilir. Bu Ankara tarihin en kalabalık sivil eylemleri olarak görülebilir eylemler. Yani odak ihtisas eylemleri, etkinlikleri, Nekbe, büyük felaket etkinlikleri, Çalışan Gazeteciler Günü, İnsan Hakları Günü, Dünya Sağlıkçılar Günü, ABD elçiliğine karşı böyle sayısız yürüyüşler, gösteriler, basın açıklamaları, meslek mensuplarıyla, mühendisler, eğitimciler, hukukçular, sağlıkçılar, gazetecilerle eylemler. Yine panel ve konferanslar, yani Anfidap'ın bir akademik ayağı da var. Bunu da gururla başkanlarımızın hep çabalarıyla, 33 STK'nın çabalarıyla bir akademik ayağı da var. Şimdiye kadar dediğimiz gibi 562 gün bunun bir yönetim süreci var. Orada da kurumsal bir şey şemsiyesi var. Dediğimiz 3'er aylık periyotlarla icranın seçilmesi, yine kendi içinden bu, dışarıdan değil, o icranın devretmesi, birbirlerine aktarması gibi birçok konulardaki bir birikim var. Anfidap aslında biz Aksa Tufanı bize bir okul da oldu. Sivil toplum bünyesinde de bir okul oldu. Bireyler bünyesinde de bir okul oldu. Şimdiye kadar mesela 5 tane panel yapmışız. Siyonist saldırılara karşı teknolojik boykot, Ostim Teknik Üniversitesi ile bir panel. Soykırıma katılan çifte vatandaşların hukuki durumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile bir panel. Efendim, yine yabancı terörist savaşçılarla ilgili bir panel gibi farklı farklı alanlarda paneller olduğu.
1: O halde şöyle diyebiliriz yani, ümmet neden birleşemiyor dedik ya, Ankara'yı bu işin dışında tutalım biz artık. Elhamdülillah Ankara birleşiyor. Ankara'da güzel işler oluyor. Hamdolsun.
0: Elhamdülillah.
1: Yani kıymetli üstadım, bazen bakıyorum birçok faaliyet, birçok eylem yapılıyor. İşin başında olan hakikaten tüm samimiyetiyle eylemlerin başını çeken, mücadele eden, orada insani yardım faaliyetleri gösteren kardeşlerimiz cihat konusunda daima ümit varlar. Fakat yahu benim boykotumdan ne olacak? Benim Gazze'yi gündem etmemden ne olacak deyip kenara geçen kardeşimden bir umutsuz bir vaka görüyor insan. Yani Allah Azze ve Celle diğerinin gönlüne umut tohumları ekivermiş, diğerinden de alıvermiş. Niye? Çünkü herkese çalıştığı kadarı var. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bazen şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Sizin buradaki düşüncenizi merak ediyorum. Ya gidiyoruz, İsrail elçiliğinin önüne eylem yapıyoruz, bağırıyoruz, sloganlarımızı atıyoruz. Amerikan elçiliğinin önüne gidiyoruz, eylemlerimizi yapıyoruz. Hatta diyorlar ki Osman abi bir güzel gazımızı alıyoruz, sonra eve gidiyoruz. Ama ertesi gün İsrail yine Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Yani artık bu eylemler sıradanlaştı, monotonlaştı. Artık ben gitmeyeceğim diye bana böyle dönüşler gelebiliyor. Ben sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz?
0: Biz de bunu çok eleştiriler alıyoruz hakikaten. Gerçeklik payı, hakiki payı olsa da bu eleştiriler yersiz olarak addediyoruz. Zira biz sonuç odaklı değil, niyet odaklı bir yaşayan bir topluluk, bir ümmetiz. Yani biz eylem yaptık ve neticesinde Gazze'de soykırım duracak gibi beklenti hayal. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü soykırımın, insani krizin, bu tip savaşların tek bir çözüm vardır. Etkin ve caydırıcı bir adım. Yani karşısında etkin ve caydırıcı bir güç olmadıkça bunu durdurmak mümkün değil, münhal. Yine devam eder. Ateşkes süreci gördük. Bir hafta 10 gün yine devam etti İsrail. Şu an bitse yine devam eder. Çünkü Batı Şeria devam ediyor. Kudüs'teki durum devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın tapınak yıkılma tehlikesi var. Her gün baskınlar devam ediyor. Bu nedenle aslında eylemlerden muradın ne olduğunu tam bir idrak etmemiz gerekiyor. Eylemlerden murat bizim kendi nefsimizi bir kere o ahiret günündeki hesaptan azade etmek ve Siyonistlerden ötekileşmek, ayrışmak. Yani eylemin etkili olması, tesirli olması çok gereklidir. Tesirsiz, etkisiz eylemlerden bahsetmiyoruz. Kendi nefsine, kendi şuuruna, kendi bilincinde eylemin tesirli olması sonucuyla bu eylemi yapmak lazım. Yani her eylemden sonra şuurumuzun ve bilincimizin artması gerekir. Yani ve üzerine inşa etmemiz gerekir. Aksi halde eylemlerin tekrarından, yani namaz da sürekli tekrar edilen bir şey. Yani günde 5 vakit namaz kılınıyor. Sonuç odaklı beklersek, yani şimdi bu hükümete karşı da ya da İslam'daki topluluklarındaki liderlere karşı da, yani Gazze'de parçalanmış bir bebek cesedini görüp harekete geçmeyen bir lider bizim sokaktaki yürüyüşümüzle harekete geçmez. Ancak bizim kitlesel gücümüz, bizim o yüz binleri bulan, milyonları bulan gücümüz onları harekete geçir. Eğer samimi değilse. Samimi ise zaten bizim alacağımız güçle harekete geçecekler. Mesela Yemen'de bu cuma bile yine oldu. Milyonlarca insan meydanlarda toplanıyor. Ve en etkili, tesirli eylemi de orada görüyoruz. Gazze'ye karşı, Gazze'nin yanında. Ya da biz kendi açımıza meydanları doldurmamız kendi şuurumuzu arttıracağı gibi hükümetimizin de elini güçlendirecek bir olgu. Değil mi? Toplumun talebi bu yönde, halkın talebi bu yönde gibi. Evet. Yani dolayısıyla eylemlere katılmamaktaki fayda mı, katılmaktaki fayda mı? Yani biz şunu diyoruz zaten, eğer eyleme katılmıyor, Gazze yararına daha etkin, daha tesirli bir iş üretebiliyorsan gelme. Yani o saatte sen eğer bu Meta'nın, sosyal medyanın bize karşı, ablukasına karşı bir yazılım geliştiriyorsan eyleme gelme o saatte, o vakitte ABD elçiliğine.
1: Evet.
0: Sen eğer bir kod yazıyorsan eyleme gelme. Sen bir Gazze ile ilgili bir o

0: saatte o eylem, o saatte bir iş içi üzerindeysen gelme. Ama yok evde oturacaksın, hayır oturma. Gel Müslümanlarla birlikte ol ve eylemleri genişletelim, tefekkür edelim.
1: Ve aynı zamanda sosyal bağ ve iletişim içinde bu çok elzem değil mi? Hı hı. Müslümanlar birbirlerini görüyorlar, dertleşiyorlar. Ya ben çok özür diliyorum. Birkaç gün evvel bir kardeşim bir mesaj attı. Hakikaten ismini vermeyeceğim. Beni çok etkiledi. Hem dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Hem de sizle paylaşmak istiyorum. Gazze'de yaşanan bir bombardıman sonrası akabinde oradaki doktor arkadaşın ona yazdığı bir mesaj. Aynen şu şekil. Diyor ki bugün küçük bir kızın küçük kız kardeşini dövdüğünü gördüm. Kardeşine vurmasını engellemek için elini tuttum ve neden böyle yaptığını sordum. O da dedi ki çünkü bizden kalan son yarım ekmeğimizi çalmış ve tek başına yemişti. Halbuki annemle de birlikte yiyeceğimize dair anlaşmıştık. Onu çadırıma götürdüm ve ona 3 somun ekmekle azıcık yiyecekten verdim. Kulağıma fısıldadı ve utangaç bir şekilde sordu. Şehit olan babam yerine sen benim babam olsan ve bize her gün ekmek versen sorun olur mu? Dilim tutuldu diyor. Subhanallah.
0: Ne büyük acılar, ne büyük dertler. Yani bu dertlere karşı oturup sessizce izlemek mi yoksa sahada bir eylemle iştigal etmek mi? Biz bu soruya cevap arıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bu yani biz tabii ki kendi gücümüzle sorumluyuz. Yani senin eylemlerin sadece basın, işte ben size saydım sergiler, tiyatrolar, kutla gösterileri bir sürü alanda var. Ya yani bilincin artması, şuurun yükselmesi, okullardaki seminerler bunlar her birinin birer tuğla taşıdır. Yani bu tuğla taşlarının birikimiyle ancak bir duvar inşa edilebilir. Bana ne? Ben oradakilerden ne bir faydam olabilir? Ben aldığım o 3 kuruşluk şeyle mi soykırım duracak gibi düşünceler çok ambiyane tabirle basit, sığ düşünceler. Yani bunların bir geçerliliği yok. Ve zaten ahiret günündeki de hesap da kendi şahsınızla ilgili. Yani kimse Osman Bey siz Türkiye Cumhuriyeti 65. hükümetinin neden böyle yaptığından sorguya çekilmeyeceksiniz yani. Siz Osman Çakmak olarak ne yaptığınızdan soru geç. Mustafa Eminoğlu olarak ben ne yaptım? Değil mi? Bu bizim anlayışımız bu yönde. Ben ne yaptım? Elimdeki güç neydi? Neler yapabilirdim? Bunlar üzerinden ben bir kendime hesabımı vereceğim. Yani kümülatif böyle topluca bir sorgu düşünüyor herkes. Öyle bir şey yok. Herkes kendi bacağından ve boykot da, eylemlere katılım da hepimiz kendi bacağından.
1: Ve birazdan da şunu göreceğiz. Şimdi araya gireceğiz. Aradan sonra şunu konuşalım istiyorum. Boykotun ne kadar faydası oldu, ne kadar faydası olmadı? Yani bize bir faydası oldu mu olmadı mı? Bilançoyu inşallah kıymetli üstadımla konuşacağız efendim. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Efendim kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hayra Koşanlar programımız devam ediyor. Mustafa Eminoğlu Üstadım ile birlikte Amfidab'ı konuştuk, Gazze'yi konuştuk. Neler yapabiliriz, neler yapmalıyız onları konuşuyoruz. Boykot dedik. Boykotun artısı eksisi ne onu konuşacağız. Ve Üstadım sizler de takdir edersiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yesrib'e ilk geldiğinde yaptığı ilk şeylerden bir tanesiydi boykot. Yahudi mallarını boykot etmek. Ve Allah'a hamdü senalar olsun. Müslümanlar kendi pazarlarını oluşturarak, ekonomik gücü elinde bulundurarak Yesrib'i Medine'leştirildi. Ya bunu küçümsememek lazım. Yesrib nasıl Medine hale geldi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk attığı adımlardan bir tanesi boykot. Benim boykotumla ne olacak deme kardeşim. Bak neler oluyor görüyoruz yani. Elhamdülillah. Siyonist markalar ülkenin birçok yerinde şubelerini kapatıp gidiyorlar. Ve bizler bunu gördükçe diyoruz ki elhamdülillah iyi ki yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Niye? Çünkü Osman Çakmak olarak şu an benim elimden bu geliyor. Bu da üstadım birazdan açar inşallah konuşacağız. Cihadın bir parçasıdır yani. Öyle değil mi kıymetli
1: evet,
0: üstad?
1: Evet, evet üstadım. Allah razı olsun. Yani boykot bahsettiğiniz üzere hayattır aslında boykot. Yani sadece bu dönem için has değil. Şimdi biz haram olan ürünleri de boykot ediyoruz değil mi? Almıyoruz. Kabul etmiyoruz onu. Kendi bünyemize, kendi vücudumuza. Tıpkı onun gibi İsrail'e destek veren firmaların. Yani bu çok aslında zor bir şey. İsrail'e soykırımı ve

0: Büyükleri katleden firmalara destek veren, yani onlara destek verenin ahirette de hesabı çok zor, dünya hayatında da hesabı çok zor. Zira boykot malları, yani kaliteli olduğu gibi aslında çok da zararlı şeyler. Şimdi bazen listeler yayınlanıyor. LGBT destekleyiciler, Siyonist destekleyiciler, sağlığa zararlı destek. Hepsi aynı firmalar aslında. Yani birbirine değişmez. Bunlar birbiriyle tam tencere kapak misali uyar. O yüzden boykot, antisiyonist bir bilincin yanında senin bir insan olmanın, Müslüman olmanın da bir gerekliliği. Yani çevreye en çok zarar veren de bunlar. Şimdi oturmuş bize hikaye anlatıyorlar. İşte BP'nin çevre şeyi, diğer firmaların çevreyle ilgili. En çok zarar veren bunlar. Yine baktığımızda boykotun tesirliliğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Ona karşı argümanlar geliştirmeye çalışıyorlar. Boykotu kırmak için hamleler yapıyorlar. Mesela en son cips firmaları malum yerlilik şeyleri koymuşlar hep sağ alt köşelerine. Ya da işte dondurma yine yerlilik vurgusu. İşte Eda'nın emeğiyle kola malum. Türk isimlerini veriyor. Onun emeğiyle üretildi. Yerlilik vurgusunu öne çıkararak boykotu kırmak istiyor. Bak bu Türkiye. Evet bu Türkiye'de üretiliyor ama parası Siyonizme gidiyor. Parası İsrail'e gidiyor. Evet Türkiye'deki topraktan çıkıyor o patatesi, cipsin patatesi doğru. O bizim işçimiz çalışıyor. O da doğru ama parası asıl kaynağı kime gidiyor? Bütün temel mesele bu. Boykotun mantığı da zaten onların ekonomik gücünü, o bellerini kırmakla ilgili bir şey. Yani burada boykot hayattır. Yalnızca almamak da değildir boykot. Temelde hepimiz almamak bunun bir cüzü boykotun. Ama boykot üretmektir de. Yani ürün üretmek olduğu gibi fikir üretmek.
1: Alternatif oluşturmak. Öyle değil mi?
0: En önemli ayağı odur. Şimdi hepimiz kendi sorumluluklarımız bünyesinde, kendi yapıp ettiklerimiz bünyesinde hesap vereceğiz. Hakeza kendi nimetlerimiz etrafında da hesap vereceğiz. Boykotta da baktığımızda talep etmek mesela en temel. Almamak olduğu gibi bir kısmı almamak. Evet, bir kısmı talep etmek. Yani yerli ürünün, daha doğrusu temiz ürünün, Siyonizmi desteklemeyen ürünün varlığını talep etmek gibi yükümlülüğümüz var. Mesela boykotu hakir görenler çok basit talep ediyorlar, değil mi? Etrafımızda görüyoruz. Ben şu markayı istiyorum, niye getirmen diyor. Ama boykot yapanlar onu talep etmiyor. O da bizim kendi o şahsi problemlerimizle ilgili aslında. Biraz bizim toplumumuzda, bilmiyorum katılır mısınız, fazlaca özgüvensizlik var. Yani Siyonistler hastaneleri bombalarken o kadar cesurlar ki. Yani bizler haklı davamızı, tamam mı? En temel şeyi savunmamızda çok özgüvensiz, çok cesaretsiz, çok böyle kopuğuz, kendimize güvenmiyoruz. Yani açıkça aslında onların yanlış yaptığını vurgulamak lazım. Değil mi? Sen aslında normal olan hastaneleri bombalayanlara destek olmamaktır ya. Ama baktığımızda sanki anormal olanmış gibi her yerde hala boykot ürünleri devam ediyor. Yani buna karşı işte boykotun cüzleri var o yüzden. Bunun ben ihtisas alanım değil ama acizane söylemek lazım. Boykotun bir cüzü almak, yani Müslüman ürünlerini almak, tercihte bulunurken Siyonist mallardan bertaraf olmak, kendini onlardan öte kılmak, bir cüzü talep etmek, yani boykotlu ürün satan yerlere bunu satma talebinde bulunmak, bunu değil şunu sat, bu daha güzel talebinde bulunmak, bir cüzü de üretmek, alternatifini üretmek, geliştirmek, kaliteli hale getirmek. Bunlar her biri birbirinden farklı aşamalar. Her birinin üzerimize sorumlulukları çok. Kendimizi de bu noktada çokça geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu bir fırsat aslında Aksa Tufanı süreciyle birlikte. Kendi ekonomimizi, kendi teknolojimizi, kendi ürünlerimizi geliştirmek için büyük bir fırsat. İnşallah Allah bu nimeti, bu fırsatı tepmeyiz. Yani şu an boykot bilincimiz hiç olmadığı kadar yüksek. Yani ara ara dalgalanmalar oluyordu. Önceden de hep boykotu konuşuluyordu. Hepiniz malumu. Yani Gazze bombalandığında hemen boykotu konuşuyorduk. Ama 1 2 haftada gidiyordu. Şu an daha soykırımın etkisine göre bence az. Yani mesela kola firması açıklıyor. %35, %40 daha az kâr mı etmiş, zarar mı etmiş. Yine yeterli seviyede değil. Ancak bizim toplumumuzda baktığımızda karşılık buldu. Yani ben arkada konuşulan işte markette alışveriş ederken çocuklar

0: söylemeleri, bu bir karşılığın tezahürüdür. Bunu siyasi düzleme çekmeksizin, insani düzlemde ve imani düzlemde tutmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bu ürünler aslında biz bu ürünleri tamamen karşı olmamızın nedeni bebekleri katledenlere destek vermeleri. Yani bunun başka bir açıklaması
1: yok. Maalesef kimi gruplar ve klikler tarafından siyasi bir düzleme çekilerek bir boykot kampanyası başlatılıyor. Düne kadar sana boykot et dendiğinde sen neredeydin? Ya kıymetli üstadım, hakikaten yani artık ar ediyoruz bu meseleleri konuşmaya da. Fakat yani Allah Azze ve Celle'nin merhametine muhtacız. Gündemimizden düşürmememiz gerekiyor. Cihadın diriltici ruhunu da unutmamak icap ediyor. Bak, 60 küsur yıl süren Baas rejimi sona erdi elhamdülillah. Suriye'de muazzam bir devrim oldu. Mücahitler artık Şam'dalar. Bilad-ı Şam toprakları bir asır sonra ehli sünnet vel cemaatin eline yeniden geçti. Hamdü senalar olsun. Ve artık sınırız yani,
0: evet,
1: İsrail'e. Aksa tufanıyla beraber evet belki bahanelerimiz vardı. Nasıl gideceğiz, nasıl olacak? Kardeşlerimizin yanında nasıl olacağız? Artık bundan böyle bir bahanemiz kalmadı. Artık sınırdaş olduk. Yani az evvel de Zati Allerinizin dediği gibi bu fırsatları kaçırmıyor olmak lazım. Ve şairin dediği gibi ufka bir bak yedim. İnkılabı az kaldı.
0: İnşallah. Yani dediğiniz gibi üstadım, tarihin kırılma noktası şu an Gazze, Aksa Tufanı tarihin kırılma noktalarından biri. Biz fark etsek de fark etmesek de Şam'ın özgürleşmesi bu kırılmalarının bir parçası. Tarih boyunca çok enteresan, bakın Müslümanlar kuzeyden de gelse güneyden de gelse önce Şam'ın fethi sonra Kudüs'ün fethi var.
1: Evet.
0: Yani Hazreti Ömer döneminde de böyle değil mi, Müslümanlar güneyden geliyor ama önce Şam sonra Mescid-i Aksa, Kudüs. İşte Haçlılara karşı Selahaddin Eyyubi önce Şam sonra Mescid-i Aksa, kuzeyden ya da işte doğudan. Yine Yavuz Sultan Selim döneminde önce Şam sonra Mescid-i Aksa. Yani bu aslında bir kırılmalardır. Şam eserdi değil miydi? Esirdi. Şu an hür. İnşallah bu hürlüğün güçlendirilmesi lazım. Aşama aşama, kademe kademe ilerletilmesi lazım. Tarihin kırılma noktaları, dediğiniz gibi bu kırılma noktalarında tam bir artık fırsatlar, nimetler dönemi. Bu bireylere de, toplumlara da, sivil toplumlara da, devletlere de, milletlere de roller düşüyor. Boykotla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Yani
1: buyurun.
0: İnsani bir mesele, imani bir mesele, bir de milli bir mesele. Bakın,
1: evet,
0: İsrail'in arzu mevut politikası bir bazen efsane gibi geliyor bize de ama Aksa Tufanı'ndan sonra artık real bir politik olduğu herkesce malum. Yani Siyonistlerin o binalarında, idari binalarında Türkiye'nin de yer aldığı bir harita var. Siyonistlerin terörist askerlerinin kollarında Türkiye'nin de yer aldığı bir harita var. Bu bir yani real politik bir olgu. Sınırlarının olmadığı bir yapı Siyonist devlet İsrail. Bunun hedefi o zaman Türkiye değil mi? Bunda bir beis yok. Türkiye hedefte ise bu boykot ürünleri de İsrail'i destekliyorsa bu boykot ürünleri bizim karşımızda değil mi?
1: Ya.
0: Ya bu denklem çok aslında açık. Yani biz de soruyoruz o zaman nasıl oluyor da bizim milli olarak hedefinde olduğumuz yani bizi işgal etmek gibi bir hedefi olan ve bunu ilan eden, açıkça ilan eden yani bakanlar düzeyinde ilan eden bir yapıya karşı bunları destekleyen ürünlerini alabilmek mümkündür. Yani o yüzden ileride biz hukuki altyapılarını hazırladıktan ve o irade oluştuktan sonra aslında boykotlu ürünler satmak da İsrail'le ticaret yapmak da hep bir suç kapsamına girecek hukuki açıdan. Buna inanıyoruz çünkü bu zira sonucu bunu bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani bu kişiler hesap vermesi gerekecek. Soykırımla işbirliği yapmak büyük bir suçtur. Soykırımı desteklemek, soykırım bir suç olduğu için suçu desteklemek de suçtur. Buralarda kendi adımlarımızı biiznillah atılacak zamanla.
1: Eyvallah.
0: Diyelim. Evet.
1: Eyvallah kıymetli üstadım. Üstadım merak ettiğim bir husus var. Kudüs ve hukuk platformunda aktif çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Merak ediyorum. Hatta bu Gazze'de yaşanan bu soykırımla alakalı, ülkemizde bulunan çifte vatandaşlarla alakalı birçok çalışmanız olduğunu da biliyorum. Nedir bu durum? Son tahlilde neler gelişti ve ne olacak? Biz sizden dinlemek isteriz.
0: Teşekkür ederim. Kudüs Hukuk Platformu dediğimiz hukukçu ve akademisyenlerden müteşekkil bir platform. 55 avukatız bünyesinde. 2021 Maşallah. Yılında aslında bu ilk temeli. 2021 yılında bir toplantıyla bir araya geldik. Yani dedik ki temel desturumuz biz herkes gibi sorumluluğumuz var. Ancak herkesin kendi sorumluluk alanı farklı. Hukukçunun ayrı, mimarın ayrı, psikoloğun ayrı, medyacının ayrı, ev hanımının dediğiniz gibi ayrı, tüccarın ayrı ve hukukçular olarak da biz bu konuya yalnızca hukuki açıdan yaklaşalım. İhtisas alanımız olsun. Yani bir sosyal medyadan tweet atmayla bu iş olmuyor. Eylemlere katılmak önemli, tweet atmak önemli ancak bu iş olmuyor. İhtisas grubu dedik. Kudüs'ü Hukuk adından da müteşekkil. Güzel bir web sitemiz de var. Arkadaşlar hep çalışıyorlar sağ olsunlar. 4 komisyona ayrıldık. Eğitim temel alanımız zaten. Bu işte kendimizi de geliştirerek hukukçuları geliştirmek. Akademik faaliyetler, raporlamalar, lisansüstü destek bursu, medya bu faaliyetlerin yansıtılması, tercüme. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki uluslararası hukuk beklediği ilgiyi görmüyor. Parantez içinde diyeyim. Siyonistlerin çalışkanlığı bir hakikat, bir bunu yerine koymak lazım. Yaptıkları ürünleriyle. Dünyadaki uluslararası hukukçuların 2/3 Yahudidir, Siyonisttir. 2/3. Malcolm Shaw diye bir hukukçu var. Türkiye'deki Milletler Arası Hukuk kitabının temel ders kitabı olarak okutulan kitabın yazarı. Ve Türkiye'de en temel ders kitabı. Bu gibi olgular var. Biz uluslararası hukuka beklenen değeri vermemiz lazım. O açıdan dışarıda yapılmış yayınları, özellikle hukuki metinlerin Türkçe'ye kazandırılması meselemiz var. Yine bizim gördüğümüz başvuru, en etkin ve aktivist alanımız olarak başvuru komisyonu var. Burada da mesela her biri ayrı başlıklar, her biri ayrı konuşma konusu. İsrail'le belediyelerin kardeş şehir ilişkileri vardı. Bazı Türkiye'deki belediyelerin. Biz onların oradaki halklar, yerel başvurucular nezdinde ulaşarak dilekçeler göndermelerini sağladık. Ve şu an İsrail'le Türkiye'deki bir kardeş şehir belediye ilişkisi yok. Bu bir elhamdülillah başarıdır. Boykot budur yani. Boykot yalnızca değildir. Ürünlerin adını söylemeyelim ama o değildir. Ötesidir. Maşallah. Yine sosyal medya sansürlerine karşı bir hukuki süreç, bir yönettik. Ayrıntılar var. Soykırıma katılan Türkiye-İsrail çifte vatandaşları var. Çifte vatandaşlık olgusu İsrail'in en temel meselesi çifte vatandaş. İsrail yapay bir devlet. Dışarıdan katılımcıların geldiği bir devlet. Bu nedenle aslında dışarıdan yani ikinci, üçüncü dünya ülkelerinden insanların toplandığı bir devlet olduğu için çifte vatandaşlık İsrail'in temeli o. Normalde istisnadır çifte vatandaşlık. Yani burada doğmuşsundur, burada yaşıyor. İsrail'de ise başka yerde yaşamış, Türkiye'de doğmuş, Polonya'da doğmuş, oraya gidiyor. Bu sonradan yapay bir devlet olmasından dolayı soykırıma katılmış da, bu Gazze soykırımları rol almış da medyada yansıdığı üzere 4000 soykırıma katılmış İsrail-Türkiye çifte vatandaşın varlığı yansıdı. Bununla ilgili suç duyurularında bulunduk. Yani bu sayı aşağıdır, yukarıdır. Çok azdır, çok fazladır. Bu bir soruşturmaya ihtiyaç var diye. Türk Ceza Kanunu'nda yine yeri var. Soykırıma insanlığa karşı suçun yargılanması Adalet Bakanı iznine tabidir dedik. Ankara-Filistin Dayanışma Platformu bu meseleyi sağ olsun başkanlarımız hep önceledi. Üzerine gittik. Adalet Bakanımızla birlikte görüşme gerçekleştirdik. Yani büyük bir ivme kazanıldı. Durum Adalet Bakanımıza anlatıldı. O soruşturmaların başlatılması gerektiği yönünde talimatlarını iletti. Geçtiğimiz 2 ay önce oldu bu süreçler. Yani soruşturmalar başlatıldı. Etkin bir soruşturma yapılması için bu kişilere karşı, yani soykırıma katılmış, işte burada resimler de var. Sosyal medyadan bizim Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Kudüs Hukuk Platformu'nun şeyleri takip edilerek görülebilir. Yani kişi mesela TVNet YouTube kanalında olmuş. İsrail'li askerler ev sahiplerini bağlayıp karşılarında nargile içti. Başlık bu. Video. 1 dakikalık video. Orada İsrail askeri videoya çekiyor, alıyor. Diyor ki diğer İsrail askerlerine, diğer Filistinlilerin de ellerini bağlamışlar. İşte bizim için ne dersin İzmirli diyor. İsrail askeri diğer bir İsrail askerliğine. Yani İzmirli 2 tane mesela orada direkt gördüğümüz var. Sosyal medya paylaşımları var. İşte biz diyor askerden yeni geldik diye şeklinde paylaşımları var.
1: Evet.
0: Bunlara karşı bir çalışma, bir faaliyet götürüyoruz, yürütüyoruz. Bunlar ilmek ilmek işlenen meselelerdir. Kamuoyunun bilinci gerekir bu hususlarda. Kamuoyunun desteği gerekir. Bu nedenle aslında eylemler de bu şuuru yükseltmek için birer araç. biz eylemleri de bu yani üzerine koyalım, inşa edelim diye yapıyoruz. Gel, katıl, içinde ol, alanda ol.

0: Zihnen, fikren, eylem olarak yer al ki bu kanayan yarayı birlikte sararım, daha ileriye gidelim diye. Ya inşallah bu süreçte etkili, tesirli eylemler ortaya koyabiliyordur
1: İnşallah.
0: diyelim. Evet.
1: Kıymetli Üstadım, Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel bir programdı. Birçok şeyi vesilenizle istifade ettik. Rabbim çalışmalarınıza bereket ihsan etsin. Buradan ben diğer hukukçu kardeşlerime selam ediyorum. Belki bizi dinliyorlardır. Hakikaten bizlerin de düşündüğü, acaba bu nasıl olur dediğimiz, fakat sizin başında olduğunuz ve çalıştığınız çok güzel işler, Allah Azze ve Celle bereketini halk etsin. Tekrar dilinize ve gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür
1: Bizi
0: ediyorum.
1: kırmadınız, geldiniz. Teşekkür
0: Biz
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Evet kıymetli dostlar, artık programımızın sonuna geldik. Efendim, haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
4: Sizin sesiniz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın.

0: ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitim, eğitimde Janmone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar. Bugün çok önemli bir konuğum var. Konuğumuz Filistinli, Filistin'in Batı Şeria Nablus'lu. Kardeşimiz esir takasıyla serbest kalmış. Zorunlu olarak İsrail'in şart koşması sebebiyle Filistin dışında bir başka ülkede yaşamasına karar verilmiş. Böyle bir zorunluluk haliyle kendisi de Türkiye'yi seçmiş. Sebep olarak da Türk halkının Filistin olan sevgisi, muhabbeti ve duruşu sebebiyle. Mahmut İsa Ebu Marsil kardeşimiz Filistin'de direnişte çok önemli operasyonlar yapmış. Kendisi şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları sorumlusu. İsrail'e yönelik 290 eylemi bizzat kendisi gerçekleştirmiş. Bunların dışında birçok eylemi de kendisi planlamış. Evet, ben kendisine hoş geldiniz. Radyo Hedef olarak davetimizi kırmadığınız için teşekkür etmek istiyorum.
1: Ahlan ve sellem fikum ve inek ma kasart davetna ve cid anna.
2: Ahlan ve sellem fikum ve şükran ala davet el cemili.
1: Hoş bulduk ve bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Tercümeyi gene Filistin Batı Şeriyalı Mahmut Arkavi kardeşimiz yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Ben ne zaman İslami bir konuda kendisinden bir ricam olduysa bugüne kadar beni hiç kırmadı. Sizlerin de huzurunda Mahmut Arkavi kardeşime özellikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Bu anlamda şunu sormak istiyorum kardeşimize. Nasıl yakalandınız? İsrail sizi ne kadar süre aradı? Size yönelik operasyonlar nelerdi? Bununla başlamak istiyorum.
1: Kif mesakuk ve kif attı senin mutarada? Kif eşte?
2: Yani hayatı mutarada fi Filistin sağbı yani lilgayi.
1: Orada yaşadığım kaçak dönemlerinde çok zor geçti.
2: يعيشها المطارد الفلسطيني حامل سلاحه طبعا في الجبال والسهول ومطاردة الأعداء.
1: Dağlarda, ovalarda silah taşıyarak orada saklanıyorduk, geçiriyoruz, direnç devam ediyoruz.
2: كنا على مدار الساعة نرصد الأهداف.
1: Saat boyunca hedefleri tespit ediyoruz.
2: ونحاول تنفيذ العمليات.
1: وأوبراسيونlar yapmaya çalışıyoruz.
2: واستمرت هذه الشاكلة لمدة عامين تماما.
1: تمام 2 yıl bu şekilde sürdü.
2: وبعد عامين تم محاصرتي في منطقة قرب الحدود الأردنية بواسطة الطائرات والكلاب البوليسية.
1: Uçaklar ve polis köpeklerle beni kıskaçırdı. Ürdün sınırları sınır yakınlarında beni orada tutukladılar.
2: وتم إصابتي في يعني قدمي اليمنى.
1: Sağ ayağım vuruldum o çatışmada.
2: وتم اعتقالي بعد تقريبا يعني 5 ساعات من المحاصرة.
1: Abluka aldıktan 5 saat sonra beni esir aldılar.
2: وفي الختام تم استحابي الى يعني أقبية التحقيق و يعني ممارسة التحقيق بالليل والنهار والتعذيب لمدة تقريبا 3 شهور ونصف.
1: 3,5 ay sorgu altında kaldım, işkence ve karanlık kapılar içinde sorgu altında kaldım. Hem işkence bu 3,5 ay sürdü.
2: وفي التحقيق يستخدم العديد من أساليب التعذيب الإسرائيلي و هناك أكثر من نوع من التعذيب جزء منه يسمى أو يطلق عليه التحقيق العسكري.
1: Bir işkence, değişik işkence türleri uyguluyorlar. Bazıları özellikle askeri işkence yöntemi diye uyguluyorlar.
2: وهذا يكون أشد قسوة.
1: Bu en sert olan işkence türü.
2: وهذا تقريبا يعني كمان مكثت فترة 3 أسابيع فيها.
1: Burada 3 hafta boyunca o askeri işkence yöntemi altında kaldım.
2: وكانت الأسئلة تركز حول العمل العسكري يعني والعمليات التي قامت في الضفة.
1: Batı Şeria'daki uygulanan yapılan eylemler ve operasyon hakkında yoğunlaşıyordu.
2: وبعد 3 شهور ونص طبعا نزلهم ملاحة اتهام وحكموني بناء على هم اللي نزلوا يعني كاتهام بالمسؤولية عن 290 عملية في الضفة.
1: 3,5 ay sonra suçlayarak mahkemeye sevk ettiler. 290 eylem suçlayarak 290 eylem ile suç.
0: Evet, değerli Radyo Hedef dinleyicileri, programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuğumuz şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları sorumlusu. Evet, peki 27 yıl İsrail zindanlarında kaldık kardeşimiz. Buradaki esirlerin durumuyla ilgili neler söylemek ister? Çok uzun bir süre ve işkenceler ve zulüm altında 27 yıl.
1: ضليتك 27 سنة تحت الظلم وفي تحت التعذيب في الأسر. شو وضع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية؟
2: يعني لضيق الوقت سنتحدث عن واقع الأسرى ما بعد 7 أكتوبر.
1: زمان darlığından dolayı sadece 7 Ekim'den sonraki esirlerin durumuna açıklayacağım.
2: فواقع الأسرى اليوم هو امتداد لسياسة ثابتة اتبعتها إسرائيل منذ عقود.
1: إسرائيل 10 yıllar uyguladığı sabit bir politika uyguluyor ve ona üzerine devam ediyor.
2: كانت تهدف من ورائها كسر الإرادة واستهداف الوعي.
1: هدفه إرادة'nin kırması, Filistinlilerin irade kırması ve istekleri yok edilmesi.
2: وتحويل السجن الى اداه عقاب جماعي.
1: Ve hapishane bir topluluk bir cezalandırma yöntemi dönüştürmek.
2: وما يجري اليوم في السجون هو ليس حدثا عابرا.
1: Ve şu andaki hapishanedeki İsrail hapishanedeki yaşananlar öyle geçen bir olay değildir.
2: بل سياسه ممنهجه تستهدف الجسد الفلسطيني كما تستهدف روحه وذاكرته.
1: برنامج بير سيستماتيك بير uygulama Filistin Filistinler ve Filistin vücutları aklı ve ruhuna yönelik.
2: والاحتلال يستخدم المرض في هذه السجون اليوم كسلاح.
1: Ve şu anda hastalık silah olarak kullanıyorlar.
2: والإهمال الطبي كأداة عقاب جماعي.
1: وطبي يردم إتمامه بير طبلولوك بير جزاء لاندرما.
2: وهذا في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
1: وابو أولوسلا الرسا وإنسان لك قانون لرن أيكر.
2: فالأسرى أمام خطر حقيقي في هذا اليوم. يهدد حياتهم.
1: Bugün de esirlerin hayatını tehdit eden bir keskin bir durumdalar.
2: خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والجرحى المعتقلين.
1: Özellikle yaşlılar, çocuklar, yaralılar olanlar.
2: الجرب ينتشر بسرعة. والظروف الصحية كارثية.
1: Şu anda Kudüs gittikçe artıyor.

0: Ayrıca esirlerin tüm esirlerine istisnasız uygulanıyor.
1: Çocuklar dahil.
0: Çocuklar dahil.
2: Ve kanun el-i'dam, el-i'dam leysa cedîden bel a'tuh as-sabgâ as-şer'iyye.
0: İdam kanunu yeni değildir. Sadece kendisi bir yasal bir kılıf uyguladı. Uygulanıyordu zaten.
2: Fahum bila rakabe.
0: Denetimsizler, kimse denetlemiyor.
2: Ala madaril yevm.
0: O gün boyunca kimse de onlara
2: bakmıyor. Yakumun bi katlil adid min el asra vel filistiniyin.
0: Birçok Filistinli ve Filistinlilerin esirlerine öldürmeye devam ediyorlar.
2: Fahum leysa bi hâce li teşri' kanun.
0: Onlar bir yasa kılıfına da ihtiyaçları yok.
2: Hum katalu tahta ta'bib ekser min 85 esir filistini.
0: 7 Ekim'den bu yana 85 esir şehit oldu.
2: Hilal el amayn el madiyayn.
0: Sadece son 2 yıl.
2: والعشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني تم قتلهم بالشوارع والقرى والمخيمات دون سبب.
0: Filistinliler köylerde, sokaklarda, şehirlerde onlarca Filistinliler sebepsiz öldürdüler.
2: وأكثر من 4000 أسير يمضون حكما إداريا بلا تهمة وبلا حكم وبلا محكمة.
0: Ve şu anda 4000 Filistin esiri suçlama vermeden sadece idari bir tutuklama duruyor. Hala
1: herhangi bir suç isnat etmeden.
0: Hiç. Sadece bekletiyorlar. Evet. 4000 kişi şu
2: an. Yani.
0: Ve bu İsrail'in güvenlik politikalarına dayanıyor.
2: Duna tuhme tıtkar yani.
0: Hiçbir suçlama olmadan tutmak.
1: Evet. Peki tabii 27 yıl İsrail zindanlarında kalınca birçok direniş örgütünden mahkumlarla da birlikte olmuştur. Mahmut İsa kardeşimizin diğer direniş örgütlerine, Filistin direniş örgütlerine bakışı nasıl değerlendiriyor acaba onların çalışmalarını?
0: بعد مرور 27 سنة في الأسر أكيد عشرت العديد من الأسرى من منظمات فلسطينية مختلفة. ما وجهة نظر محمود عباس لجميع المنظمات الفلسطينية؟
2: يعني محمود عباس كونه هو مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية ويمثل السلطة الوطنية الفلسطينية في فلسطين هو يمثل تنظيم خاص والتنظيم الخاص تنظيم فتح وهذا التنظيم هو اللي وافق على اتفاقية أوسلو والاتفاق مع الإسرائيليين
0: يعني بير فتح تمثيلي دان محمود عباس وأوسلو أنلاشماسينا أونايلايان إكيبلردن بيري
2: ونحن نختلف معه كثيرا لأننا نرى في اتفاقية أوسلو تكريسا للاحتلال وليس تحريرا للأرض.
0: Biz Mahmud Abbas bu konuda çok ters taraftayız. Çünkü biz Oslo sözleşmesi bir Filistin kurtuluşu değil, bir işgalin güçlendirmesinin bir sözleşmesidir.
2: وهو يحمل أفكار خاصة فيه تتعلق في إدارة عملية الصراع مع الإسرائيليين.
0: İsrail'le çatışma konusunda kendi kafasında bir fikir ve politik bir kavram oluşturdu.
2: ومن هذه الأفكار ما يطلق عليه بالتنسيق الأمني.
0: بدأ güvenlik koordinasyonu.
2: والذي من خلاله يتم اعتقال العديد من المقاومين والمناضلين.
0: Ve birçok direnişçi bu koordinasyon birlikte tutuklanıp İsrail'e teslim ediliyor.
2: لذلك لا نرى خطوات محمود عباس أنها ستجدي نفعا للقضية الفلسطينية.
0: Biz Filistin davası konusunda Mahmud Abbas'ın adımları yararlı olacağını düşünmüyoruz.
1: Evet, özellikle Filistin'deki direnişçi gruplara bizler de takip ediyoruz. Çok ciddi operasyonlar yapıyor. Mahmut Abbas ve ekibi, adamları, askerleri, polisleri.
0: Yani hani şufna العديد من العمليات من تابعها انه بيقوم باعتقال العديد من المناضلين داخل فلسطين داخل الضفة.
2: هذا صحيح لأنه هذا أحد أدوار يعني أحد البنود الموجودة في التنسيق الأمني والاتفاق.
0: يعني ذات بوس أصلاً الله شمسناً بنت لرندن بيري.
1: Evet. Peki bir de gene konumuza şunu da sormak istiyorum. İsrail'in kısmen değindi ama İsrail'in Filistinli esirlere karşı zulümlerini nasıl değerlendiriyor? Neler söylemek ister bu anlamda? Çünkü biz takip ettiğimiz kadar da çok ciddi, insan onuruna yakışmayacak anlamda korkunç işkenceler yapıyor. Bu anlamda neler söylemek ister? Bizzat yaşamış 20
0: yıl. Yani ala ta'dib illi şuftu dahil sucun l-israeliyye. Yani şu anva'a ta'dib illi kanu ya'meluhu ala cemi'i l-asra.
2: Ma kabil 7 Oktober şey ve ma ba'd 7 Oktober şey ahar.
0: Yani işkence, uygulanan işkence iki bölüme ayırabiliriz. 7 Ekim'den önce ve 7 Ekim'den sonra.
2: والتعذيب هو يقسم الى اكثر من قسم. القسم الاول القسم النفسي والقسم الثاني القسم الجسدي.
0: İşkence ikiye ayrılıyor. Bir psikolojik psikolojik, ikinci beden üzerindeki işkence.
2: مثلا من التعذيب النفسي هو يعني احتجازك في غرفه لساعات طويله بدون اكل بدون شرب بدون سؤال بدون جواب و يعني بمعنى وضعك في حال انعزالي عن العالم.
0: İlk önce aldıkları sorgu yapmadan önce kabalı bir oda saatlerce belki bir gün boyunca bırakıyorlar, yemek vermeden, kimseyle konuşmadan öyle bir odada bırakıyorlar, sorgu hazırlama aşaması.
2: الضغط عليك من خلال تهديد الاهل والاولاد والبنات.
0: Çocukların, kızların ailene tehdit ederek baskı uyguluyorlar.
2: Tehdit bil katil, tehdit bil ihtida, tehdit bil ihtikal.
0: Öldürmeleri tehdit, tecavüze tehdit, tamamen tutuklama ile tehdit.
2: Fabrakat bazı yani makat'ı video اللي غير موجود على الارض يعني لأهلك أو لأقربائك أو لناس بتخصك هي غير موجودة على الواقع من باب الضغط يعني.
0: Baskı uygulamak için özellikle sorgu sırasında bir videolar gösteriyor sizin aileyle ilgili, aile fertleriyle ilgili. Aslında bu olaylar yaşanmadı. Videolar uygulayıp sorgu altındaki olan Filistinliyi zayıflatmak için. Tabii bu
1: gerçek olmayan
0: yapay
1: zeka ile
2: حرمانك من النوم لساعات طويله.
0: Uzun saatlerce uyku mahrum ediyorlar.
2: وانت واقف على قدميك.
0: Ayakta bırakıyorlar.
2: ومعصب العينين.
0: Gözler her zaman kapalı.
2: مكبل اليدين
0: والقدمين. Ayaklar ve eller hep kelepçeli.
2: هذه تعد يعني من الأساليب اللي أقل يعني المستوى الأقل.
0: بو إن أز أولان شيء لنا إشكنجات يونت.
1: إن هفيف.
0: بو إن هفيفة. بو بورسلي إن هفيف.
2: هناك ما يسمى بماكينة الكهرباء أو الصعق الكهربائي.
0: إلكتريك شوك يقولوا لار.
2: هناك ما يتم استخدام الأيدي أو الأرجل للركل يعني أو الضرب أو الهروات.
0: Coplarla dövme, ayaklarıyla, elleriyle devamlı dövüyorlar.
2: Lakin بعد 7 Oktober istihdam el-umf bi tarika gher mahsubi.
0: 7 Ekim'den sonra işkence bir boyut atladı.
2: Yani hatta darb hatta el-maut.
0: Yani ölene kadar dövüyorlar. Yani bir şehit oldu, düvelerek şehit oldu.
1: Öldürüyorlar şehit.
2: Ve hada mastahdamu khassa ma al-abtal li kan bitim i'tikalhum min Gazze.
0: Özellikle Gazze'den esir düşen olanlara alınanlar bu ünitem uygulandı.
1: Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle şöyle bir okumuştum. Etiyopyalı Yahudiler var, Falaşalar dediğiniz. Falaşaların kendileri falaşa siyahiler için kullanılıyor Yahudiler. Değerli dinleyiciler, bunlar İsrail'de birazcık daha böyle ezilmişler. Bunların Filistinli mahkumlara, Filistinli Müslümanlara çok daha ağır davrandıkları söyleniyor. Doğru mu acaba?
0: Bihku innu Yahud li falaşa hum ashad qaswa ve ta'dib la hulal asra min el Yahud el aharin. ولا نفس الشيء ولا اقل
2: للحقيقه انه لسه الدروز هم اللي كانوا اكثر قسوه من اليهود
0: لا الدرزيلار ان çok acımasızlardı
2: الدرزي يتعمد اهانه الدين
0: يعني الدرزيلار ديني ihanet etmeye yoğunlaşıyor.
2: Ve şetm-i zat-ı ilahiyye ve şetm-i enbiya.
0: Allah ve haşa Allah ve peygamber

0: Peygamberlere küfretmeye küfrediyorlar bu dürzi Yahudiler.
1: Lakin hum men'auna min as-sala ve min ikamati al-adan ve kul men yumaris yu'aqab.
0: Ezan okumaya yasakladılar, namaz kılmaya yasakladılar ve namaz kılan cezalandırılıyor. Bu dürzi tarafından.
1: Yani yurash bil gaz ve yudrab bil harawat.
0: Yani gaz gazla hapishane içinde gazla vuruyorlar.
1: Evet. Fahum ya'temidu ala karar yu'khad min al-muassasa.
0: Ama bunların uygulamaları hapishane kararları uyguluyorlar. Yani kendi daha fazla uygulama kararlar üste öyle yapın diye bir direktifler var.
1: İstihdamel umf bi karar yakun.
0: Yani direkt sertlik ve işkence bir kararla uygulanıyor. Yapın.
2: Evet. Bizim toplumumuzda birisi böyle bir çok hainlik yaptığı zaman falan şöyle bir tabir kullanılır. Dürzülük, dürzülük yapma derler. Demek ki dürzülük.
0: Evet, Türkiye bir mesel belki de واحد عمل شغله زفت بيقولوا ما تعمل زي الدرزي. زي الدرزي معناته بيستاهل.
1: عندنا كمان في فلسطين لما في شغله خارجه عن المألوف بيقولوا له زي الدرزي.
0: واحنا بفلسطين ده öyle.
2: Evet.
0: Şey olan dışı bir şey de dürzilik yap, dürzü gibi olma.
1: Yani هم كانوا بينتقموا من الأسرى عندما يسقط صاروخ على أحد بيوت الدروز في الشمال.
0: Yani Filistin kuzeyindeki dürzi evlerine her füze düştüğünde cezalandırıyor. Yani siz bizim evlerimize yıktınız, biz de daha fazla yapıyorlar.
2: Peki bu Filistinli esirler için neler yapılabilir? Yani İslam ülkeleri, İslam halkları ve uluslararası toplum neler yapabilir? Bu konuda görüşleri nelerdir?
0: Yani Dul İslamiye ve Münazzamat-ı İslamiye ماذا تستطيع أن تفعل للأسرة؟
1: لما نتحدث عن المنظمات الإسلامية نحن نتحدث أولاً في فلسطين عن حماس للحقيقة.
0: يعني إسلامي örgütler konuştuğunda Filistin'de biz Hamas hakkında konuşabiliriz.
1: وحماس كونها قادة المقاومة في قطاع غزة وواجهة المحتل.
0: Hamas Gazze'deki direncin lideri oldu ve işgalciye karşı duruşu.
1: فهي أحدثت زلزال سياسي في العالم مش بس في فلسطين.
0: سادجة فلسطين ده değil. Tüm dünyada bir politik depremi yarattı.
1: وبالتالي أجبرت المحتل على الإفراج عن أكثر من 400 أسير كانوا محكومين مدى الحياة.
0: يعني zorunlu olarak 400 müebbediyen Filistinli esir serbest bırakmaya zorunda kaldılar. Onlardan biri محمود عيسى.
1: وبالتالي عندما نتحدث عن المنظمة الإسلامية والحماس يجب الحديث عن طوفان الأقصى.
0: يعني بقولنا كنوشن ده طوفان أقصى حقنا كنوشمامز لازم.
1: لأنه هذا المسمى هو ليس يعني مفردات سياسية فقط.
0: طوفان أقصى سادجة بير بوليتيك بير تيرم değildir.
1: فطوفان الأقصى أثبت أن الصفقات التي تمت عبر المقاومة هي الوحيدة التي حررت أعداد كبيرة من الأسرى.
0: طوفان الأقصى yaptı direniş ispatı biz direnç yoluyla en çok esir kurtardık. Diğer sözleşmelerle değil. Sadece ne kadar ağır bir direnç o kadar esir serbest bırakıldı.
1: وإسرائيل لا تفرج عن الأسرى إلا تحت الضغط.
0: Ve İsrail esirleri baskı altında kaldıktan sonra bırakıyor.
1: والضغط الحقيقي يأتي من الميدان الذي فعلته حماس والمقاومة.
0: Ve bu baskı Hamas'ın ve direniş örgütlerin yaptığı olaylardan ortaya çıktı.
1: وبعد طوفان الأقصى المقاومة اليوم أصبحت تمتلك أوراق قوية وغير مسبوقة.
0: Ve bu طوفان الأقصى'dan sonra Filistin örgütleri elinde daha güçlü kartlar sahip oldu.
1: وقد اثبتت انها قادره على فرض معادلات جديده.
0: Ve yeni denklem oluşturmaya sahip olduğuna herkese gösterdi.
1: وتحرير الاسرى لم يبقى حلما.
0: Ve esirleri serbest bırakılmasına bir hayal ya da rüya değildir değildir şu anda.
1: بل كان هدفا للسنوار وتحقق.
0: Şu anda rahmetli Yahya Sinwar'ın bir hedefiydi ve gerçekleşti.
1: وتتحقق هذه الهدفية عندما تتوفر الإرادة والوحدة والاستراتيجية.
0: واستراتيجي birlik ve beraber olma olunca

0: daha güçlü bir etki, bir sonuç elde edebiliyor.
1: Evet. Yani Yahya Sinvar'ı rahmetle anmak istiyorum. Bana göre Yahya Sinvar 100 yılın kahramanıdır. Çünkü Batı'nın bütün maskesini düşürmüştür. Demokrasi, insan hakları, özgürlük falan aslında bunların Müslüman coğrafya, Müslüman halklar için, Filistin halkları için hiçbir geçerliliğinin olmadığını tüm dünya insanlığına göstermiştir. Buradan Hedef Radyo mikrofonlarından rahmetli Yahya Sinvar'ı da anmak istiyorum. Allah ona rahmet etsin. Çok büyük bir kahramandır. Bana göre 100 yılın
0: يعني
1: kahramanıdır.
0: بالنسبة
1: Evet.
0: إلي المرحوم يحيى السنار هو اللي أنزل القناع عن كل حقوق الإنسان والدولية اللي ليست حقيقية فقط كانت فقط للواجهة هو اللي أسقط هذا القناع وأريد عن طريق هذا القناع أن أترحم عليه.
1: Yani süremiz de azalıyor. Ben şunu da sormak istiyorum konuğumuza. Gazze'deki ateşkesi nasıl değerlendiriyor? Yani garantör ülkelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gazze'de ateşkes var ama bir sürü gene şehitler vermeye devam ediyoruz. Süremizin azlığı sebebiyle bu konuyu
0: يعني عشان
1: önemli bulduğum için sormak
0: istiyorum. Şu vat el وقف اطلاق النار في غزة معلم انه في دول كتيرة وقفت ك يعني كفيل او شو يعني كانت موجوده
2: يعني قبل ما نروح للحديث عن وقف اطلاق النار في قطاع غزه والموقف من الاسرائيليين يعني احد الكتاب الشعراء قال ان السنوار كشف العدو وكشف الصديق
0: بو غزه olaylardan önce bu rahmetli Yahya Sinvar bir yazar dedik ki dostu ortaya çıkardı ve düşmanı ortaya çıkardı.
2: Ve keşfe'l ummeteyn el arabiyye ve'l islamiyye.
0: Ve Müslüman ümmeti ve Arap ümmetinin gerçeği ortaya çıkardı.
1: Herkesin maskesi düştü.
0: Yani kullu nizil el kına'a.
2: Naam sahih.
1: Evet yani.
2: Bima yetaallak باتفاقية وقف إطلاق النار وغزة.
0: أتشكس إلى الجلبة غزة ندرو مش عنده.
2: إنما يجري في غزة اليوم هو دليل إضافي على أن إسرائيل لا تحترم أي اتفاق.
0: يعني غزة دكية شنار أتشكستن سورة إسرائيل hiçbir anlaşma صادق kalmadığını bir ispatıdır.
2: ولا تلتزم بأي تفاهمات.
0: Ve hiçbir anlaşmalar uymuyor.
2: سواء كانت برعاية دولية أو إقليمية.
0: Uluslararası ya da bölgesel aracılar da olsa yine uygulamıyor.
2: فوقف اطلاق النار بالنسبه لاسرائيل ليس التزاما قانونيا ولا اخلاقيا.
0: Yani ateşkes ne yasal ne ahlaki bir eylem değildir.
2: بل تكتيكا مؤقتا.
0: Sadece bir geçici bir taktik eylemidir.
2: تستخدمه لاعاده التموضع.
0: Sadece yeniden yerleşmek için kullandığı bir eylemdir.
2: واستكمال اهدافها العسكريه والسياسيه.
0: Ve askeri ve siyasi politik hedefleri elde etmek için kullanıyor.
2: حتى قبل المجيء الى هذا الاستوديو بدقائق.
0: Buraya bu stüdyoya gelmeden önce birkaç dakika önce
2: قاموا بإلقاء العديد من القنابل عبر طائرات مسيره على الناس العزل في غزه.
0: Şu anda sivil fi Gazze'lilerle drone saldırısı yaptı birkaç dakika önce.
2: واستمرار القتل والقصف والحصار بعد اعلان وقف اطلاق النار يؤكد حقائق اساسيه ثلاث.
0: Bu ateşkesten sonra hala öldürmeler, bomba atmaları, dronlarla saldırmaya bu üç tane temel olayı apaçık ortaya koyuyor.
2: اولا ان اسرائيل تتعامل مع غزه باعتبارها ساحه مباحه للقتل الجماعي.
0: İsrail Gazze sahası meydanı serbest öldürmek için bir meydandır.
2: Ve en hayatı medeniyin ليست جزءا من حساباتها.
0: Sivillerin hayatı bir kendi hesapların dışında.
2: Thaniyan en el mujtama' el dawli acizan au mutawati'an.
0: Uluslararası dünya ya aciz ya da işbirlikçi.
2: لأنه يرى الانتهاكات اليومية ولا يحرك ساكنا.
0: Günlük ölümlere bak.

0: bırakıyor ve hiçbir hareket eylem yapmıyorlar.
1: Thalithan inna al-ihtilal la yafham illa lughat al-quwwa.
0: İsrail sadece güç anlar. Güç dışında hiçbir şey anladığı yok.
1: Wa anna ay ittifaq la yakun mad'uman bi aliyat ilzam wa dagt haqiqi sayabqa hibran ala waraq.
0: Herhangi bir anlaşma zorunlu ve baskır bir gerçek bir baskı yoksun bir kağıt üzerinde bir yazından da ibarettir.
1: Gazze اليوم تعاقب لانها صمدت.
0: Gazze bugün cezalandırıyor çünkü dirençli devam etti.
1: ولانها كسرت بفعل المقاومه صوره الجيش الذي لا يقهر.
0: Ve yenilmeyen ordunun imajını kırdı.
1: وما جرى في غزه هو محاوله انتقاميه لاعاده فرض الهيمنه.
0: Ve Gazze'deki yaşananlar bir intikam niteliğinde bir üstünlük sağlamak için bir eylemdir.
1: لكن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
0: فلسطين'deki Gazze'deki Filistinliler
1: أثبت أنه أقوى من الحصار وأقوى من الموت.
0: Ölümden ve ablukadan daha güçlü olduğuna ispatladı.
1: غزة اليوم تواجه مجاعة مصنعة وموتا بطيئا.
0: Yavaş bir ölüm ve açlık bırakılan bir Gazze
1: وعقابا جماعيا يرقى الى مستوى جرائم الحرب.
0: Ve savaş suçlarına bir seviyeye kadar geldi.
1: ورغم كل ذلك فان غزه ما زالت واقفه وما زال اهلها يثبتون ان الاراده اقوى من الجوع.
0: Ve Gazze dimdik duruyor ve direnç açlıktan daha güçlü olduğunu ispatladılar.
2: Ben şunları da söylemek istiyorum. Evet, Gazze insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırım yaşadı. Yani 80 bin gibi rakamlar, resmi rakamlar bunlar ama o şey yıkılan binaların altında bilmiyoruz ne kadar şehidimiz var. Korkunç bir soykırım gerçekleştiriliyor, halen gerçekleştiriliyor. Ama İsrail orada örneğin Hamas'ın elindeki esirlerin hiçbirini alamadı. Bu kadar büyük korkunç saldırılara rağmen her türlü bombaları atmalarına rağmen Gazze'ye atılan bombalar Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların çok üstündeydi. Gene de Gazze halkı korkunç bir direniş gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Hatırladığınızda şey yapalım.
0: Onur.
2: Evet, onur. Evet, Gazze halkının onurlu direnişi. Bir de şunu sormak istiyorum konuğumuza. Şimdi Gazze, özelde Gazze halkı ama genelde tüm Filistin halkının bir direniş ruhu var. Dışarıdan da destek almıyorlar. Dünyadan destek almıyorlar. Ama buna rağmen yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir Filistin halkı direniyor. Nasıl başarıyorlar bunu?
0: Yani belki de Filistinliyin بشكل عام والغزاويين يعني الفلسطينيين بشكل عام عندهم روح المقاومة والصمود لمدة إلى تقريبا احنا ماشيين على 100 عام. منين بيطلع روح الصمود اللي قربنا على 100 عام ولسه احنا صامدين ولسه المقاومة شغالة بأي شكل من الأشكال على مدى 100 عام؟
1: يعني هذا السؤال كثيرا ما كنا نتحدث فيه في السجون.
0: بصروا هير زمان habishaneler içinde konuşuyorduk.
1: عندما كنت أعطي محاضرة عن التاريخ الفلسطيني
0: بفلسطين تاريخ hakkında bir söyleyiş verirken hapishane içinde
1: كنت أسأل الطالب
0: oradaki öğrencilere soruyordum
1: لماذا تدرس التاريخ الفلسطيني
0: neden Filistin tarihini okuyorsun
1: وهنا يجب أن يجيب على السؤال
0: ve buradaki bu cevap öğrenci bu şekilde cevap vermeli
1: بأن التاريخ الفلسطيني
0: Filistin tarihi
1: يعطيني معنى الحق التاريخي للفلسطينيين.
0: Tarihi Filistinlilerin tarihi manası bana veriyor.
1: والحق المدني.
0: Ve benim sivil hakkım.
1: والحق القانوني.
0: Ve yasal hakkım.
1: وميزات فلسطين الجغرافية.
0: Ve Filistin coğrafi özelliklerine.
1: ويصبح عندي قناعة بالانتماء الحقيقي لهذا الوطن.
0: Ve bu vatana gerçek bir bağlılık ortaya çıkartıyor.
1: بأن لا تغتصب هذه الحقوق.
0: Bu hakları kırmayacağız, yok etmeyeceğiz.
1: ويجب الدفاع عنها حتى الموت.
0: Ve ölene kadar savunmaya devam edeceğiz.
2: Tabi burada en büyük etken de İslami imani bir direniş.
0: Tabi.

0: إسلامي
1: الحروب
0: كايكو
1: الإسلامي وال
0: مركز السؤال بيكون إنه بلادنا إحنا هي مركز الديانات السماوية الثلاث أصلاً.
1: zaten Filistin
0: هذا.
1: üç kitabın çıkış yeri.
0: Evet. مركز الدراسات ومركز
1: çalışmalar
0: الوطن
1: merkezi.
0: الوسط الشرق الأوسط
1: Orta Doğu.
0: والممرات المائية يعني الموقع الجغرافي.
1: Girişlerin merkezi, dini bağlantılar merkezi, her yer merkezi Filistin. Evet.
2: Peki kardeşimize şunu da sormak istiyorum. Filistin direnişine ümmetin desteğini nasıl buluyor?
1: كيف ترى الدعم الأمة الإسلامية للمقاومة الفلسطينية؟
0: يعني الدعم الإسلامي بالعام متفاوت من دولة لأخرى ومن جماعة لأخرى ومن أصحاب قناعة إسلامية لأخرى ونحن يعني كنا نتمنى حقيقة الدعم الإسلامي اللامحدود للمقاومة الفلسطينية.
1: Buradaki Filistin direnişlerine olan katkı ülkeden ülkeye değişiyor, gruplardan gruba değişiyor, değişik seviyelerle birlikte. Ama biz beklentimiz sonsuz bir destek. Beklentimiz bu.
0: Yani الدعم موجود ولكن غير كافي.
1: Yani destek var, yeterli değil.
0: وهذا يجعلنا نوجه رسالتنا إلى ما تبقى من أمتنا العربية والإسلامية بأن يقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية.
1: Onidala yine de mesajda gönderiyorum. İslam ümmetine, Arap ümmetine Filistin davası yanında durmalarına gerektiğine çağrıda bulunuyorum.
2: Bir insanlık onurudur.
1: Ve karamet insan zaten.
0: فالمسجد الأقصى هو للمسلمين وهو في خطر.
1: Aksa Cami Müslümanların ve şu anda tehlike altında.
0: Ve müdafiin ve murabitin hum Filistinliler.
1: Ve savunan rabat edenler Filistinliler.
0: Ve yevm huwa fi bousalati'l hedef İsrail.
1: Ve bugün İsrail'in hedefin bousalasında duruyor.
2: Doğru. Şimdi değerli Radyo Hedef dinleyicileri şuna da değinmek istiyorum. Bir hatırlatma bağlamında. Evet. Filistinli kardeşlerimiz 100 yılı aşkındır direniyorlar. Çocuklarını şehit veriyorlar. Kadınları tutuklanıyor. Kadınlarına tecavüz ediliyor. Hep ölen onlar. Bedel ödeyen onlar. Evleri yıkılıyor. Sürgün ediliyor. İşkence görüyorlar. Bu Filistinli kardeşlerimiz. Biz ümmet bilinciyle Mescid-i Aksa bizim için kutsal. Filistinli kardeşlerimiz için kutsal. Hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Filistin için, Mescid-i Aksa için neler yapıyoruz? Tekrar gözden geçirelim. Çok üzülerek bir şey ifade etmek istiyorum. Daha biz boykotu başaramadık. Çok acı değil mi? Evet, kardeşimize şunu son olarak sormak istiyorum. Programımızın sonuna çok az bir süremiz kaldı. Genel olarak İslam ümmetine, özellikle de Türk halkına, Türkiye'li Müslümanlara yönelik direnişte bulunmuş, çok büyük bedeller ödemiş, her şeyini feda etmiş bir direnişçi olarak Mahmut İsa'ya şunu sormak istiyorum. Neler söylemek ister?
1: Yani şu bir tebrik ile şahbi Türkiye bir sıfatak ente defaat thaman kebir min umrak dahil sucun İsrailiye.
0: Yani اولا نقول انه تجربة الأسر هي تجربة رسخت فينا حب المقاومة والانتماء للوطن.
1: Esirlik tecrübesi vatanı ve dini sahip çıkmaya güçlendirdi.
2: Vatana ve dine.
1: Evet.
0: Ve bittali nastati' yani takim kul men tekaddeme velav bi zarra li salihil kadiyil filistiniye.
1: Yani Filistin davasına bir zerre kadar destek verenlere biz değerli buluyoruz.
0: Ve كأسير فلسطيني وباسم الأسرى الفلسطينيين
1: بير فلسطين لأسير olarak ve esirlerin adına
0: للحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل للشعب التركي
1: Türk halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
0: على ما لقيناه من ترحاب واستضافة
1: ve özellikle buraya geldikte beni karşıladıklarında misafirperverliğinden dolayı ben sonsuz teşekkür ederim.
0: وعلى ما قدموه دعما للقضية الفلسطينية ولأهلنا في قطاع غزة.
1: Ve Filistin'e ve Gazze'ye destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum.
0: لكن تبقى الدعوة بأن استمروا بهذا الدعم.
1: Ve bu destek devam etilmesine istiyoruz.
0: لأننا للأسف أمتنا العربية

0: تخلت عن القضية الفلسطينية.
1: Arap ümmeti Filistin davası bıraktı.
0: وتركيا اليوم هي من تتميز.
1: Ve şu anda Türkiye özellikle Türkiye.
0: وهذا في نظر كل الفلسطينيين.
1: Öne çıkıyor ve tüm Filistinler bu görüşteler.
0: لذلك نطلب المزيد من الدعم والإسناد والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.
1: Yani biz Filistin davası destekleme devam etmelerine istiyoruz.
2: Evet inşallah.
3: Maşukur.
2: Evet değerli radyo hedef dinleyicileri, bugün canlı olarak programımızı gerçekleştirdik. Filistin direnişine adanmış bir hayat, adanmış bir şahsı Mahmut İsa kardeşimizi konuk ettik. Kendisi, tekrar hatırlatmak istiyorum, İsrail'e yönelik 290 eylemi bizzat gerçekleştirmiş. Bunun dışındaki eylemlerin birçoğunu da planlamış. 27 yıl esir kalmış, zindanlarda her türlü zulmü görmüş. Ve gerçekten bugün belki de Hedef Radyo olarak tarihe düşecek, tarihe not düşecek bir program gerçekleştirdik. Kardeşimizin bizden isteği Filistin davasına sahip çıkmamız, Kudüs'e sahip çıkmamız, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmamız. İsrail özellikle Kudüs'ü yıkmak istiyor. Yerine onlara göre Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyor. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ben özellikle Mahmut İsa kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Radyo Hedef olarak bizi kırmadı, konuğumuz oldu.
0: Çok şükür, çok şükür.
2: Ayrıca gene Filistinli, Batı Şeria'lı kıymetli dostum Mahmut Arkavi kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten İslami konularda, Filistin konusunda ne zaman bir ricam olsa hiçbir zaman beni geri çevirmedi. Evet, programımızın sonuna geldik. Değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka zaman diliminde, bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vahyin Damlaları programı devam ediyor.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

ya da eksik anlayışı düzeltmek istiyoruz. Biz çocuğumuzdan söz ettiğimizde çocuğumuzu Allah'ın emaneti olarak telakki ediyoruz. Yavrumuz Allah'ın bizdeki emaneti diyoruz. Onun sağlığına, sıhhatine ve iyi yaşamasına bu açıdan dikkat ediyoruz. Onun için doktora götürüyoruz. Onun için rızkının, yiyeceğinin, içeceğinin iyi olması için çalışıyoruz. İş kendimize geldiğinde, vücudumuzu, bedenimizi gündeme getirdiğimizde, kendimizi feda etme hakkı buluyoruz kendimizde. Mesela üşüyecekse baba üşüsün, anne üşüsün, çocuk emanet, Allah'ın emaneti. Kendimizi feda etmeye yetkili gibi görüyoruz. Burada yanlış nerede? Şurada. Çocuk, bu bebek, bunu Allah emanet etti. Emaneti korumaya çalışıyorsun. Kabul, doğru. Sen kendini nereden aldın? İnsan kendini tarlada mı yetiştiriyor? Biz kendimizi alçıpenden mi yaptık? Biz kendimizin miyiz? Cevap, hayır. Çocuk bana emanet olduğu gibi ben de bana emanetim. Çocuğun dişinin çürümesinden Allah beni soracağı gibi benim dişimin çürümesinden de bana soru soracak. Ben çocuğun rüzgarda kalmasından mesul olduğum gibi, dolayısıyla ciğerleri üşüyecek diye düşüneceğim gibi, kendim de rüzgarda kalır, ciğerimi üşütürsem Allah sorar bunu diye düşünmek zorundayım. Çünkü elim, gözüm, bedenim benim değil. Kendim seçip ortaya koyamadığım bir şey benim olamaz. Kendim plastikten göz yapmadım ki onu istediğim gibi kullanayım. Elimi, cildimi, tırnaklarımı ben oluşturmadım. Benim bu dünyaya geliş zamanım, geliş şeklim, ebeveynim, cildimin rengi, saçımın şekli, lisanım, kulaklarımın duyma yeteneği, gözümün görme yeteneği, hiçbirisinde benim bir dahlim yok. Hiçbirini Allah bana sormadı. Hiçbir şeyinde benim müdahalem olmayan bir sistemde yetkim de olmaz. Burada bir mantığı düzeltmemiz lazım. Kendi bedenlerimizden, organlarımızdan fedakarlık yapma hakkımız yoktur bizim. Allah'ın yarattığı gibi bedenlerimizi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Bir Müslüman filan organından dolayı doktora gittiğinde acısını durdurmak için gittiği gibi vicdanen ve imanen de rahatsızlık hissetmelidir. Doktora gidişin iki nedeni olmalıdır. Bir, kolum ağrıdı, kolumu tedavi ettirmem, acıdan kurtulmam lazım. İki, Allah'ın emaneti olan kolu koruyamadım, vebale girdim, acilen bu günahtan kurtulmam lazım. Bunun için doktora gitmeliyim ben. Nasıl filan günahı işlediği için bir insan

gidip istiğfar edecek yer arıyor, tövbe edecek yer arıyor ve acilen ondan kurtulmak istiyor Müslüman olarak. Allah'ın emanetlerinden birisi olan herhangi bir organımı kullanılmaz hale getirdiğimde, benim hatamdan, ihmalimden, soğukta bırakmamdan, yanlış bir iş yapmamdan dolayı organlarımdan birisine zarar geldiğinde, bir günahtan kurtulur gibi o tedaviye yüklenmem lazım. Çünkü bir Müslüman bugün sabah namazını niye kılmadın diye kendisine sorulacağına iman ettiği gibi, gözünü niye yanlış kullandın, sana bu gözü bunun için mi vermiştim deneceğine de inanması gerekiyor. Eğer tıp sana filan yiyeceği, filan içecek çeşidini yasaklamışsa, bunu Allah'ın yasakladığını kabul etmek zorundasın. Neden Allah alkolü kullarına yasakladı ki? Meleklerin alkolden ne zararı var? Alkolden Allah'a ne zararı var? Dönüyoruz, Kur'an ne diyor? Hoşunuza gidecek yönleri olsa da zararı çok olduğu için alkolü size yasakladık diyor. Demek ki alkolün yasaklanmasındaki gerekçe bedenimize zarar veriyor oluşu. Bu gerekçe herhangi bir içecekte buluştuğu zaman, herhangi bir yiyecekte bedene zarar söz konusu olduğunda alkol gibidir o. Filan insana filan yiyeceği doktor zararlı diyorsa ve bu tıbbi bir gerekçe ise, doktorun tahmininden filan değil, tıbbi bir gerekçe ise, o onun için alkoldür artık. Ekmeği bile bazı insanlara yasaklıyor doktor. Ekmek, buğday ürünü yemeyeceksin diyor. Ve tıp bu konuda tespitte bulunmuş. Ekmek o insanın alkolüdür. Nasıl kazara alkol kullandıktan sonra binbir tövbe kapısı arıyorsa bir insan, o kendisine ekmek yasaklanan, mesela ekmek yasaklanan şahıs da ekmekten doktorun izin verdiğinden fazla yediği an estağfurullah demesi lazım. Sana hurma yemeği bile yasakladıysa doktor, tıbbi bir nedenden dolayı hurma sana haram artık. Neden? Mesele hurma meselesi, alkol meselesi, domuz eti meselesi değil. Mesele Allahu Teala'nın korumamızı istediği bedenimizi koruma meselesidir. Biz çocuklarımızın vücutlarına gösterdiğimiz titizliği kendi vücudumuza da göstermek zorundayız. Bu geniş bir yelpazeye yayıldığında kardeşler, karşımıza çok büyük İslami hükümler çıkıyor. Mesela konum o olmamakla beraber sadece anlaşılsın diye örneklendirmek istiyorum. Konumuz sakal değil, bıyık değil. Ama bir fıkhi meseleyi zihinlerimize yerleştirmek için örnek kullanmak istiyorum. İnsan öldürüldüğünde kaza ile, bizim şeriatımızda diyet vardır. Ne demek diyet? Her insanın bir bedeli var. Yaklaşık rakamla 4,5 kilo altın bir insanın diyeti. Kaza ile öldürürsen, kasten öldürürsen kısastır cezası. Kısas ne demek? Öldürdüğün gibi öldürülürsün. Buna kısas deniyor. Ama kaza ise, trafik kazası veya herhangi bir kaza, diyet ödenir. Eğer insanı tamamen
öldürürse birisi tam diyet öder. Eğer insanın organlarına zarar verirse, organına zarar verirse, organların da değeri var. Bu değer nasıl? Tek olan organın kökten gitmesi halinde tam diyet öder. Mesela burun tek organ insanda. Kaza sonucu birisinin burnunu kullanılmaz hale getirdin mi, onu öldürdü sayıyor din. Çünkü en önemli duyu organlarından biri kökten gitti adamın. Kolunu kopardığı zaman, bir kolu koptuğu için diyetin yarısını istiyor. Çünkü çift organ bu. Yarısıyla, diğer koluyla istifade edip hayatını devam ettirme imkanı var. Böyle bir fıkıh hükmü var. Şimdi ve insanın ve bir erkek Müslümanın sakalının kökten kurumasına neden oldu. Kaza mı bu? Kaza. Yani bir nedenle, ben berbere örnek getirdim. Yani bir nedenle veya işte yanlış bir ilaç içirdi, sakalı döküldü adamın. Tıp da tespit etti ki bunun bir daha sakalı büyümeyecek, köse oldu bu adam. Erkek bir insan sakalını birisinin kaza müdahalesi sonucu kaybetti. Öldürseydi neydi cezası? Diyetti. Kaza olduğu için. Kolunu kırsaydı %50 diyetti. Gözünün birini çıkarsaydı %50 idi. İki gözünü çıkarsaydı tam diyetti. Sakalının gitmesine neden oldu. Ne yapacak? Cevap, öldürmüş gibi tam diyetini ödeyecek. Neden? Çünkü sakal erkeğe Allah'ın erkeklik sembolü olarak cinsiyet farkı için verdiği bir organdır. Sakal lüks değildir. Sakal insanın haftada bir tıraş edip temizleneceği tüy birikimi değildir. Saç gibidir. Sakalın kaybolması, kökten gitmesi, kadınla erkek arasındaki temel ayrıcalık konularından birinin kaybolması demek. Bunu İslam fakihleri sakalın kökten kaza ile giderilmesini o insanın öldürülmesine denk görmüşler. Diyetini öder bunun demişler. Buradan biz, konumuz sakal değil. Ama nereye çıkıyorum? Bir Müslümanın sakalla ilgili düşüncesinin, sakala ilgisinin Allah'ın yarattığı bu tüylere bakış, göz çeşidinin hangi düzeyde olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sakal bırakıp bırakmama hakkı yok Müslümanın zaten. Müslüman sakal bırakıp bir de camide dua ettirmez. Ayıp bir şey bu. Utana utana sakalını kesmez o hafta. Sakal bırakmak da ne demek? Zaten Allah salmış bunu. Sen engelliyordun. 20 senedir, 30 senedir. Şimdi sesini çıkarma, sessiz sedasız kaybol ortadan, millet seni sakallı görsün sonra. Bir de camide el kaldırıp cuma namazında, bayram namazında sünnet olan çocuk gibi tören yaptırıp dua ettirmek olmaz. O sünnet olan çocuğunkinde dua ettirilebilir. Çünkü ortada bir hamle var. Yani sakal bırakan istiğfar eder, tören yapmaz. O anda o vebalden kurtulduğu için de Allah'a hamd eder. Şimdi meselemiz yine sakal meselesi değil. Ama bizim berberin önünde kestirmekle temizlendiğimizi zannettiğimiz 3-5 tüyün Allah'ın nazarında neye muadil olduğunu gösteriyor.

görmek istiyoruz. Sen berberle temizlendiğin bir haftalık kirlenme olarak görüyorsun. Allah Teala senin üzerinde canın ayarında görüyor onu. Herhangi bir şekilde mesela bir insan böbreğini başka bir insana satabilir mi? Asla. Asla. Kesilmiş tırnaklarını birisi toplayıp bir fabrikada bir malzemede kullanıyor. Kesilmiş çöpe atılacak tırnakları satabilir misin? Asla. İnsanın üzerinden çıkan idrar dahil, idrar, tuvalete attığı idrarı dahil hiçbir şeyi ticarete meta olamaz. Asla üzerinden ticaret yapılamaz. Bir insan çöpünü bile insan üzerinden çıkan, mesela kuaförler kadınların veya erkeklerin saçlarını kesiyorlar. Onları bir poşete koyup satabilirler mi? Asla. Asla satılamaz. Çünkü insan mükerremdir. Bu mükerremlik Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi bir safsata üzerine kurulu değildir. Birleşmiş Milletler'de Kurtlar Kanunu gereği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi koydu. Sonra kendilince insan hakkı çıktı ortaya. Kendisi dışındakileri ya da Yahudi ve Hristiyan olmayanları insan da kabul etmedi, hak da vermedi. Lanet olsun hakkına. Ona da lanet olsun, hakkına da lanet olsun. Ama Allah insanı mükerrem olarak yarattı. Bu mükerremlik insan hakkı filan değildir. İnsan insana hak verirse o kadar olur zaten. Ama Allah mükerrem yaratır. Mükerrem yarattığı için çişini bile insanın satılacak ticaret metaı yapmayı yasaklamıştır insana saygı olsun diye. Lanetli bir insanı dahi öldürdükten sonra bile yüzüne tokat vurmayı yasaklamıştır Allah. Çünkü insan mükerremdir. 5 kişinin 10 kişinin katili bile üzerinde mahkeme kararı infaz edildikten sonra tekmeleyemezsin adamı, insan olduğu için. Bir defa anadan doğmuş. 2 ayak üzerine doğmuş. Mükerremlik bu. Dolayısıyla kardeşler, insanın kendisi saygın, organları saygın. İnsan kendi saygınlığını korumak zorundadır. Görmek, Allah'ın verdiği gözle görmek benim bir hakkım. Allah bunu bana lütfetti, gör dedi. Bu hakkı savurma hakkım yok yalnız. Gözüme zarar verecek bir ışığa bakamam ben. Vebale girerim. Yaz gününde güneş ışınları senin gözüne zarar veriyorsa, güneş gözlüğü kullanmak senin için vaciptir. Artistlikten kullanıyor dediler, seni ilgilendirmiyor. Ne için derse desinler. Madem senin gözün ışından rahatsız oluyor, sen gözlük kullanmak zorundasın. Fantazi değil bu. Allah bize lütfettiği nimetleri korumamızı istiyor. Pazardan aldığı 1 kilo domatesi, Allah'ın nimeti, zarar etmeyin diye. Ne yapıyorsun sen? Domates kabuğuyla soyulup çöpe atıldı mı? Ya da kazara ekmek kırıntısı çöpe atıldı. Gitti, evde herkes gitti. Kadın boşandı, çocuklar atıldı sokağa, nankörler, ekmek kırıntısı at. Sen neredesin? Ekmek kırıntısını elbette çöpe atmayacak kimse. Ama Allah-u Teala bu dünya tamamıyla ekmek olsa, Ağrı Dağı kadar ekmek pişirsek biz her gün, onu bir kafir insanın parmağı kadar bile değerli görmüyor Allah. Bırak Müslümanı. Müslüman zaten değerli. Neden Allah

vücutlarımızı korumamızı istiyor. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı canlı tutmamızı istiyor. Bizi bir maksat için yaratmış. Bu maksat ancak sağlam vücutların yapabileceği büyük bir hedeftir. Vücudu sakat kalmış bir Müslüman, Allah'ın emrettiği şeyleri yapamaz. Cihad edemez. Sabah namazına da kalkamaz. O Müslümanın desteğe ihtiyacı olur. Bunun için Allah Teala sağlam vücut istiyor. Vücutlarımıza müdahale etmemize izin vermiyor. Çocuklarımızı koruduğumuz gibi ihtiyar ebeveynimizi, elimizin altındaki arızalı insanları himaye ettiğimiz gibi kendi vücudumuza da sahip olmamızı istiyor. Bunun için kardeşler, biz önce mantığımızı düzeltmek zorundayız. Çocuk bizim himayemizde olduğu gibi biz de bizim himayemizdeyiz. Çocuğumuzun hesabını vermeyi planladığımız gibi kendi hesabımızı vermeyi de planlıyor olmamız lazım. Bugün sabah namazına kalkıp kalkmama endişesinden dolayı içimizde bir burkulma olduğu gibi Allahu Teala'nın 30 yaşında bu vücudu bu hale niye getirdin? 70 sene, 80 sene dayanacak bir vücut niye 30 senede yıprandı diye soracağını da düşünüyor olmamız lazım. Bu bedenlerimiz açısından, bedenlerimizden çok daha önemlisi şahsiyetimizdir. Bizim şahsiyetimiz çok daha değerli. Bunun için gıybeti Allah haram etmiş. Bunun için malayani şeyler Müslümana yakıştırılmamış. Bunun için Müslümanın seviyeli ortamlarda oturması istenmiş. Bunun için küfreden, kaba konuşan Müslümanı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz meclisine uygun görmemiş. Müslüman güzel düşünür, güzel konuşur, güzeli görür, güzeli dinler. Her gördüğüne bakmaz. Her kulağına geleni dinlemez. Eğer bir Müslüman içkiden doğal olarak imanından dolayı nefret ediyor ve bulunduğu sofraya girmiyorsa çok doğru bir hareket yapmış oluyor şüphesiz. Yani alkolün bulunduğu semte bile girilmez. Daha ucuz satılıyor mallar diye alkol satılan bir markete girmez. Asla girmez Müslüman. Bu Müslüman prestiji, Müslüman ahlakı. Çok güzel. Bu bir puan. Başka bir soru. Müslüman gıybet yapılan bir mecliste oturur mu peki? Yalan konuşulan bir yerde oturur mu? Haram irtikap edilen bir mecliste oturur mu? Seviyesiz şeyler konuşulurken o konuşmaya katılır mı Müslüman? Cevap basit. Elbette katılmaz. Neden? Alkol niye yasaktı? Müslümanın bedenine zarar verdiği için, bünyesini yıprattığı için. Gıybet niye yasak? Dedikodu niye yasak? Müslümanın şahsiyetini yıprattığı için. Konuşanı yıpratıyor, konuşulanı yıpratıyor. İftira edeni yıpratıyor, edileni yıpratıyor. Küfretmek, kaba konuşmak, konuşanı yıpratıyor, küfredeni yıpratıyor, ikinci tarafı yıpratıyor. Müslümanın şahsiyeti de değerli. Allah kendisine şirk koşan, Allah'ın oğlu var, haşa kızı var diyen bir insan bile tövbe ettim ya Rabbi, iman ettim dedikten sonra kabul ediyor. En büyük müşrikleri kabul buyurduğu gibi bir de onları cennetinin en üst köşeleri

yerinde şehitler olarak kabul etti. Ashab-ı kiram koca koca müşriktiler. Lakin dönüyoruz Kur'an'a. Lütfen dikkat ediniz kardeşler. Kur'an'a dönüyoruz. Bir kadına, affedersiniz, fahişe, kaltak, orospu gibi adi kelimelerden bir tanesini kullanan herhangi bir Müslümanın şahitliğinin ve tövbesinin kabul edilmemesini istiyor Kur'an. Onların tövbelerini kabul etmeyin Allah buyuruyor. Ya getirirsin dört şahitle ispat edersin bu kadının bu vasfı hak ettiğini, bu adi sözün eylemini yaptığını ispat edersin, ya da senin bir daha tövben kabul edilmeyecek şekilde haklarını siler Allah. Peki bir kadına, namuslu bir kadına bu sözü kullanmak, bu sözlerden birisini kullanmak, Allah'ın kızı var, oğlu var, bu put Allah demektir demekten, yani şirkten çok daha mı büyük günah? Dışarıdan bakıldığında şirkten büyük günah yok. Ama bir kadının iffeti, namusu o kadar değerli ki Allah'ın nazarında, o iffete, kadının namusuna velev ki kadın kafir olsun. Çünkü namus insanlığın ortak değeri. Bir kadına bu tür bir söz söylendiğinde onun 10. torunu bile bu sözden etkilenerek yaşayacaktır. Anlatırlardı bizim köydeyken dedelerimiz, senin nenen meşhur kadınlardanmış bizim köyde denince kar olacaktır o. Namussuzluk, iffetle ilgili ithamlar 3 nesil 5 nesil de kaybolmuyor. İnsanlar 10 nesil önceki nenelerinin, dedelerinin iffetiyle övünüyorlar. Asırlarca devam edecek bir iftirayı ağzından çıkaran mümin 3 gün sonra hacca giderek veya cami yaptırarak, köprüler yaptırarak, hayırlar yaparak bu vebalden asla kurtulamaz. Hatta ve hatta bir iftira yapanı, o iftiraya uğrayan kadın bile helallik vererek gönderse Allah'ın nazarında gene silinmiyor bu suç. Kadın tamam helal ettim hakkımı, affettim seni dese bile işe yaramıyor. Ne sonuca çıktık bundan? Şu sonuca çıktık. Müslümanın şahsiyeti çok değerli. Bu şahsiyeti kahvede oturarak yıpratamazsın kardeşim. Çünkü senin mahallende lüks arabası olan o kahveye gelmiyor. Orada işçiler, seviyesizler oturur diye. Sen camiden çıktıktan sonra o kahveye giremezsin. O kahvedeki melanetleri, başıboşluğu, lakırdığı evinde çok daha iyi yapan, kendi kulübünde daha beter yapan, kendi kulübünde, derneğinde, lokalinde oturduğunda çok daha basit bir hayat yaşayan adam, sırf lüks arabası var, dairesi dubleks diye o kahveye gitmeye kendisine yakıştıramıyor. Oraya işçiler, hamallar, iş arayanlar gidiyor diyor. Dünyalıkların, dünya düşkünlerinin, hayatı arabadan, lüksten ibaret zannedenlerin bile gitmeyi uygun görmediği, sigara dumanından dışı içi görülmüyor dediği bir yere namazdan sonra sen gidemezsin. Bunu Allah senden sorar. Bir günah işlemedin, doğru. Şahsiyet yıpratıyorsun, şahsiyet. Müminin şahsiyeti para ediyor. Allah katında değerli. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Kudüs'ü fethettiğinde, arkadaşlar İslamiyet'in anlaşılan haliyle sürünülen haline bakınız. Kudüs'ü fethettikten sonra Kudüs'te Hristiyanlar biz de yaşayalım burada, vatandaş olalım diye ricada bulundular. Olur dedi. Ömer şartları diye meşhur bir şartname hazırladı onlar için. Bu Kudüs'te

yönetim Müslümanlarındır. Hristiyanlar da burada yaşayabilir diye devlet protokolü hazırlandı. 5-10 maddelik şartname kondu. Bu şartnamede kardeşler, lütfen dikkat ediniz, bakın ne diyor. Hristiyanlar da Müslümanlarla yaşadığı sürece hiçbir Hristiyan eşek ve katırdan başka bir hayvana binmeyecek diye şart koymuş. Müslümanlar da at ve deveden başka bir hayvana binmeyecekler demiş. Ne yaptı şimdi? Hayvanlar arasında ayrıcalık mı yapıyor? Elbette. Çünkü ata göre eşek düşük bir hayvan. Eşek işte de eşek. Katır da cinsiyeti bozuk bir hayvan olduğu için hiçbir zaman at değil. Attan daha çok taşısa bile at değil. At dik bir hayvan, deve pahalı hayvan. Müslüman deveye ve ata binecek. Hristiyan kazara ata binerken yakalandı mı atıyor onu dışarı. Suç. Sonra tembih etmiş. Bundan sonra yapılan evlerde Hristiyanlar ev yaptırırken Kudüs valisinden izin alacak demiş. En az bir karış Müslüman evinden düşük olacak onların evi demiş. Yüksek evlerde oturmayacaklar. Onlar da kabul etmişler bu anlaşmayı. Kalın burada demiş. İslam'ın İslam olduğu günlere ait şeyleri konuşuyoruz. Şimdi manzaramızı düşünebiliyor musunuz? Ne neye benziyor şimdi? Eşek kime kaldı şimdi? At kime kaldı? Müslümanın şahsiyeti çok önemli. Bir yere yumruğunu vuramıyorsa Müslüman oraya girmez. Kavga etmek için bir derneğe girmez Müslüman. Bırakar gider orayı. Çünkü Müslüman yıpranmayı kendisine yakıştıramaz. İçine büzer. Ağlar sızlar gece, hissettirmez bunu. Çünkü Müslümanın gözü, kulağı, eli, bedeni değerli. Şahsiyeti çok daha değerli. İzzeti itibarı var Müslümanın. Şu hale bakar mısınız kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz camiye, cemaate gelmeyenleri ne yapayım diyor? Evlerini yakmak istiyorum diyor. Neden dolayı? Bir adam camiye, cemaate gelmiyorsa onun eviyle beraber yanması lazım. Ne kadar büyük suç cemaate yetişmemek. Sonra niye vazgeçiyor? Çoluk çocuk yazık günah onlara diyor. Yoksa ciddi ciddi niyeti varmış. Hem de tarif ediyor, şuraya diyor namaz vakti ezan okunsun. Ezan okunsun. Ezan okununca gelen geldi, gelmeyen gelmedi olacak. Resmi duyuru yapılmış, ezan okunmuş çünkü. Yerime birisini bırakayım, o namazı kıldırsın. Ben de odun toplatayım. Gideyim bakayım adam evde, yakayım evi. Böyle geçti içimden diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kardeşler, dönüyorsunuz bakıyorsunuz, ezan okundu, cemaate yetişemeyeceğim diye adam koşuyor, koşmayacaksın diyor. Koşmayacaksın. Camiye normal git diyor. Niye? Sen cemaate yetişmek istiyorsun ama koşarken de terliyorsun, millet seni niye koşuyor bu adam, bir sıkıntısı mı var diye merak edecek. Şahsiyetin yıpranıyor. Cemaate yetişmek uğruna bile şahsiyetinden yıpratamaz Müslüman. Velev ki sabah namazına yetişmek için olsun. Müslüman şahsiyetli insandır. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Mükerremdir, saygındır. Ölüsü dirisi bereketlidir, hürmetlidir. Cuma namazına yetişmek için cuma kaçacak diye bile koşamazsın sokakta. Bu bir şey anlatıyor mu arkadaşlar bize? Peki bu Müslüman köy derneği, 20 hanelik bir köyün İstanbul'daki derneğinin yönetimine girecek diye şaklabanlık yapabilir mi?
Bu yakışır mı?

Müslümana, bir partiden bir yerin belediyesinin meclisine üye olacak diye neredeyse namusundan, dininden de vazgeçeceği cümleler kullanabilir mi? Müslümanın şahsiyeti çok değerli ya. Bu şahsiyetimizi korumak zorundayız biz. Camiye giderken bile koşmayı yasaklayan bir dinin var senin. Çok daha enteresan bir örnek arkadaşlar. Yani fıkhın, bu cami meselesi fıkıh kurallarındandır. Fakat sadece Hanefi mezhebinin bazı alimlerine ait bir örnek vereceğim. Genel fıkıh kuralı değil. Şimdi vitir namazı biliyorsunuz yatsı namazından sonra kılınır. Sabah namazından sonra vitir kılmak mümkün değil. Ama gece vitir kılmayan vitri de kaza eder. Değil mi? Mesela dün vitir kılamayan bir Müslüman bugün gündüz vakti vitir kılabilir. Kaza eder. Kaza ederken de o namaz nasıl orijinal kılınıyorduysa o şekilde, yani üçüncü rekatında kunut yapılacak, eller kaldırılacak. Şimdi camiye gitmiş Müslüman, millet orada hadis okuyor, ders yapıyorlar. Bu da boş vaktim var, ben de kaza namazlarımı kılayım düşünmüş. Herkesin önünde kaza namazı kılıyor. Suçumuz, millet ne kıldığını bilmiyor ki. Nafile kılıyor, tahiyyetül mescid kılabilir, hiçbir sakıncası yok. Sıra geldi o günkü vitri kılacak. Vitri kılacak ama bu insanların önünde namaz kılıyor. Kunuta ellerini kaldırdığında herkes ne anlayacak? Ulan bu adam akşam vitri kılmadı, erken yattı demek ki. Ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Kunuttan vazgeçmesi gerekiyor. Yani vitri kılacak, üçüncü rekatta ellerini kaldırmayacak. Neden? Çünkü İslam toplumunda, namazın din olduğu bir toplumda vitri kılmadığın kazara bilinirse, kazaya bıraktığın anlaşılırsa, sen kız istemeye gittiğinde senin oğluna kimse kız vermez bir daha. Geçen sene gördük sen vitir kılmamıştın. Şerefi lekeleniyor Müslümanın. Bu şerefi lekelenmesin diye vazgeç o tekbirden diyor. Ellerini kaldırma. Millet ne namazı kıldığını da anlamasın. Bir bu pozisyonu düşününüz. Bir de adam geriliyor. Vallahi 30 senelik namaz var. Bakalım nasıl bitireceğiz onları diyor. Çok mübarek. Allah nazardan korusun. Nasıl biriktirdin bu kadar namazı ya? Bir de utanmadan çıkarıp kredi kartlarını gösteriyor. Sanki hac bileti hepsi. Ha işte bunlarla hayat yaşıyoruz diyor. İnsan utanır ya. Tuvalet mendili gibi saklar onları bir kenarda, işte kazara ihtiyaç olunca. Hadi diyelim bulaştın, Allah affetsin. Gösterme kullarını Allah'ın. Müslümanın şahsiyetinin değeri çok yüksek kardeşler. Kabe'nin duvarı ile filan ölçülecek bir şey değil bu. Müslümanın her şeyi değerli. Hayatı değerli. Organları değerli, şahsiyeti değerli, adı değerli, ibadeti değerli. Dönüp biz dinimize baktığımızda bizi Allah-u Teala'nın cennetine girmeye uygun bir mizaçta görmek istediğini görüyoruz. Biz çocuklarımızı koruyup kendimizi heder etme hakkı buluyoruz bizde. Doğru olan ise Müslümanın bedeni, şahsiyeti, sözü, dinlediği, kulağı, gözü, her neyi varsa değerlidir. Müslüman mesela arkadaşlar, 44 numara ayakkabısı varsa 52 santimlik ayakkabı giymez. Ayakkabı kadar önünde bir de padişah sandalı gibi bir şey böyle yürüyor. Ne bu ya? Müslüman tip tip kıyafetlerle sokakta dolaşmaz. Ganimet mallarından bir takım elbise bulmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de yanından geçiyormuş. Al bu senin olsun demiş ona. Takım elbise diyeyim ben şimdi. Ya. O zamanki adı takım elbise değil. Gitmiş Hazreti Ömer evinde giymiş gelmiş ona. Yani bak ya Resulallah, oldu mu elbisem diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o ne çirkin duruyor senin üstünde demiş.
Ya Resulallah, biraz önce sen ver.

verdin ya demiş. İlla giy mi dedim sana ya, çık çıkar onu, yakışmıyor sana buyurmuş. 60 yaşında adam 25 yaşında delikanlıların züppelerin kıyafetinden almış gelmiş, bayram diye giyiniyor. Bir bakıyorsun Müslüman bembeyaz bir takım elbise giymiş gelmiş. Kapkaralara bürünmüş cenaze elbiseleri gibi elbiseleri giymiş gelmiş. Ve parazit olmaz Müslüman. Yani gavurun toplumunda veya gavurun örfünde eriyip gitmeyeceği gibi kazık gibi de ortada durmasının da bir anlamı yok. Müslüman sokakta sarığıyla dolaşıyor. Maşallah, Allah cihadını mübarek etsin. Sigara kimin? Sarık peygamberin sünneti. Ağzındaki dumandan sigaranın sarığın rengi kaybolmuş. Kardeşler, prestijimiz çok değerli bizim. Birbirimizin prestijine sahip olmamız lazım. Evimizde sahip olacağız. Mesela eski ecdadımızdan kalma ifadelerle bizim aramızdaki farkı kıyas etmemiz açısından söylüyorum. Yani bundan 100 sene önce bir kadın çocuklarına oğlum babanız geldi mi bakın mı diyordu, yoksa efendi babanız geldi mi bakın kapıya mı diyordu. Bir baba çocuklarına annesinden söz ederken ananız burada mı çocuklar, öyle mi diyordu 100 sene önce. Yakın zamana kadar bizim karşılaştığımız ihtiyarlar efendi baba kelimesiyle anılıyorlardı. Neredeyse şimdi çocuklar babalarını adıyla çağıracaklar. Çünkü eşler de birbirlerine öyle hitap ediyorlar. Yani erkekler hanımlarını hanım diye çağırdı mı, aman ya Rabbim, çağdışlık. Benim adım yok mu? Senin adın oluyor da benimki niye olmuyor? Kıyamet koparıyorlar. Niye? Adı söylenecek. Sanki mübarek adın fetihle gerçekleşmiş, çok büyük bir şey de. Ne adının değeri ne senin, sen içini doldurmadıktan sonra. Kardeşler, evde birbirimizin prestijine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın şahsiyetine sahip çıkacağız. Müslüman olarak bulunduğumuz konumlarda prestijimize sahip çıkacağız. Dinimiz bizi böyle görmek istiyor. Paskalya Müslüman istemiyor Allah Teala. Şahsiyetli Müslüman istiyor. Şimdi bakınız, dinimizden bir örnek daha. İki devlet, biri Müslüman, biri kafir. Ama barış halindeler. Yani bir devlet kafir olunca Müslümanlar sabaha kadar onunla cihad etmesi şart diye bir kural yok. Kafirler kendi devletlerinde yaşarlar, Müslümanlar kendi devletlerinde yaşarlar. Bu 10.000 senede sürebilir. Cihad ne zaman olur? Allah'ın dinine engel olmaya kalktığı zaman kafirler cihad olur. Engel olmuyorlarsa istedikleri gibi, hatta İslam toplumunun içinde bile yaşayabilirler. İslam toplumunda Müslümanların arasında yaşadıkları zaman da onlara zimmi denir. Zimmi demek vatandaş olarak İslam toplumunda yaşayan kafir demek. Şimdi bir İslam devleti komşusu olan başka bir devletle, kafir devletiyle bir askeri tatbikat yapabilir mi? Askerlerini eğitmek için veya işte başka bir üçüncü bir ülkeye karşı hazırlık olsun diye böyle bir soru var kitaplarda. Askeri tatbikat ne demek? Ciddi ciddi oyun oynayacaksın demek. Vuruşacaksın, dövüşeceksin. Kovalayacaklar, sen kovalayacaksın. Yani askeri tatbikat yapılıyor. Cevap nasıl kardeşler? Yapabilir tabii. Ama bir şartla. Askeri tatbikat için, yani eğitim maksadıyla bile olsa Müslümanların yenilme ihtimali olmaması lazım. Aksi takdirde caiz değil tatbikat. Çünkü Müslüman oyun oynarken bile kafire yenilme hakkına sahip değildir. Galip olmak hakkıdır ve görevidir. Galipliği korumak zorundadır. Bunun için Halid İbni Velid Mute'de mağlup olmadığı halde, sadece zaferle geri dönemediği için Medine sokaklarında yuhlandı çocuklar tarafından. Kadınlar tarafından ayıplandı, Medine'ye sokulmak istenmedi. Müslüman prestij sahibidir. Şahsiyet sahibidir. Evinde öyledir.

öyledir. İş yerinde öyledir. Bir bakkala girerken Müslüman, o mahallenin esnafındansınız, buyurun hoş geldiniz demeyen bakkala gitmez. Velev ki ucuz olsun öbürü. İlgi görmediği yere niye gitsin? Komşuluk ilişkilerinde ziyaretleşme vardır. Randevulu gittiğin halde hala seni bekletiyorsa adam, bir dakika biz içeride kıyma yapıyorduk, siz oturun biz de geliyoruz diye çocukları senin yanına bırakıp gittiyse, sen de saatine bakarsın, acil de bizim durumumuz, bir daha geliriz dersin, gidersin, bir daha da uğramazsın oraya. Baban deden değil ya, itibar görmek zorunda Müslüman. Ama bu itibarı birilerinin sana göstermesi için senin kendini buna uygun görüyor olman lazım. Sen bir defa kendini uygun göreceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, ümmetin alimi Abdullah İbni Abbas, arkadaşlarıyla evine dönüyorlar bir yerden. Yolda bir su birikintisi görmüş. Su çukuru. Eğilmiş, saçlarını düzeltiyor orada. Saçlarını düzeltiyor böyle. Yani kız görmeye gider gençler de. Arabada ikide bir durur, yanında aynalar falan, böyle oldu mu olmadı mı diye bakar. Öyle bakıyor. 50 yaşında onu yaptığı gün. Yanındakiler demişler ki, bu yaptığın iş gençlerin işi. Yani böyle sen ne yapıyorsun sen burada ya? Su çukurunda taranıyorsun. Buyurmuş ki eve gideceğim, güzel görünmem lazım demiş. Torunların var, ne yapacaksın bu yaştan sonra güzelliği demişler. Öyle değil demiş. Ben eve gidince hanımımı şık görmek istiyorum. Bu görmem hakkım olması için benim de şık görünmem lazım demiş. Sahabe mantığı arkadaşlar. Sen kendine şahsiyet kazandıracaksın. Sen kendini bir defa şık göreceksin. Saygın göreceksin. Kibirlenerek, gururlanarak, ütüyü üç defa üst üste yaparak değil, hakkını vererek, içini doldurarak, anonsla değil, mahallemizin eşrafından filanca geliyor diye anons yaptırma. Senin gelişin, yürüyüşünden, heybetinden, selamından, konuşmandan belli olmalı. Her halükarda kardeşler, biz vücutlarımızı korumak zorundayız. Eğer gözün zamanından önce yıpranırsa, 40 yaşında gözlük kullanmaya mahkum olursan, bu da kitap okumak veya çoluk çocuğun rızkında ince bir işte çalışmaktan değil de çok televizyondan kaynaklandıysa yandın kıyamet günü. Çocuğunun gözünü çamaşır suyuyla kör etmek ne kadar senin için suçsa kıyamet günü, bu da senin için suç. Allah-u Teala kendi gözlerinizi çıkarabilirsiniz mi dedi. Vücutluğumuzu ve organlarımızı koruyacağız. Eğer erken yıprattıysak istiğfar edeceğiz bunun için. Allah'tan af dileyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümü kulağımı benden sonraya bırak ya Rabbi diye dua etmiş. Ne demek gözüm kulağım benden sonra olsun? Çok basit bir Türkçe cümle işte. Yani ben ölmeden organlarıma hastalık verme ya Rabbi demek. Çünkü amalık iyi değil. 40 yaşında gözlük kullanmak iyi değil. 40 yaşında kulaklık takmak iyi değil. Allah'tan gelir hastalık. Hiç kulağın olmaz, hiç gözün olmaz. Ona zaten kaderine teslimsin. Suçun var mı bu süreçte? Onu irdeliyoruz. Bedenimiz, organlarımız bizim değil. Emanetçiyiz. Emanete zarar veren, kendi elindeki emanet de olsa, başkasının elindeki emanet de olsa, zarar veren suçludur. Bir. İki, şahsiyetimizin ölçülebilecek aritmetik bir değeri yoktur kardeşler. Müslümanın şahsiyeti olağanüstü değerli. Olağanüstü değerli. Bu vücutlarımız, kimliğimiz, cennete dönme sürecinde kullanmamız için bize verilmiş. Dolayısıyla biz, şahsiyetimizi korumak zorundayız. Soğuğa karşı dikkat edip, fırtınalı bir havada dışarı çıkmadığı gibi Müslüman, dedikodu yapılan bir meclisten de bu mantıkla uzak durmalı. Burası beni yıpratır. En basitinden örnek vereyim kardeşler. Dayı, amca, abla, hala, mesela 50 yaşında insanlar,
20 sene sonra bir bayram günü bir büyük şehirde, bir cenazede, bir sebeple bir yerde buluşabilirler. Doğaldır bu. 30 sene önce, 40 sene önce köyden çıkmadan önce çelik çomak oynuyorlardı. Köyde beraber çobanlık yap. Onların hatıraları çok derin. Bir araya geldiklerinde birbirine neredesin lan, ne arla, lan birbirlerine vurmalar filan, espriler, güreş tutmalar. Bu tabiidir. Hiçbir ayıbı kaybı yok bunun. Ashab-ı kiram bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa kalıp şöyle 5 dakika fırsat bulunca eski günleri deşmek istediler onun hatıralarını anlamak için. O da anlatabildiği kadar anlattı. Yani vakit bulduğunca. Yani bizim 30 sene önce askerde buluşmuşuz, işte bir hatıra, düğünde hatırlıyor musun, yuvarlandık köyden de işte çoban geldi bizi buldu filan. Bunlar güzel hatıralar. Hiçbir sakıncası yok. Haram bir söz olmadığı sürece, bir haramı tazelemek gibi gaflet olmadığı sürece normal. Ve 30 sene üzerine dayı çocuklarıyla buluşmuşuz, abilerle, amcalarla. Hoş saatler bunlar. Lakin çocuklarımın yanında asla o işi yapmam. Ben onunla güreş tutmuştum düğünde de, düşmüştük de, çamur olmuştuk, hep millet gülmüştü. Çocuğum yoktu orada. Çocuğumun yaratılmasına da 40 sene vardı zaten. Çocuğum beni evin saygın babası olarak biliyor. Bu saygınlığı amcalarının, dayılarının, hala çocuklarının yanında yıkamam ben. Ulan benim babamı ciddi adam zannediyordum. Herif çamura düşmüş, o zaman haberimiz yok bizim. Dedi mi gittin sen? Şeytan yıkmak için bahane arıyor. E peki riyakar mı oldu? Bu riya değil ki. Kaliteyi korumak bu. Riya başka bir şey. Bu kaliteyi korumaktır. Ha ne yapacağız o zaman? Siz dayı çocukları bir araya geldiniz mi? Büyükler bir arada oturun. Çocuklar size çay getireceği zaman susun. Bir tanesi de çağırıp, ulan sen var ya, bu babam var ya, bakma burada dağ gibi görünüyor. Hey git lan, biz bununla neler yapmıştık bir bilsen dediği zaman gidebilirsin de. Hiçbir sakıncası yok. Ayıp değil arkadaşlar. Senin ona kalk git evimden demen ayıp da, 15 senedir seni dünyanın en iyi adamı bilen oğlunu senin yanında berbat etmesi iyi değil mi? Kötü değil mi? Başka bir şey mi bu yani? Hangisi iyi, hangisi kötü bakıldığında senin evinde şahsiyetini yıpratıyor. 10 dakika eğleneceğiz, güleceğiz diye 10 yıllık birikimimizi satamayız arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki evin içinde Allah'ın izniyle ne yaparsan yap dedik güldük. 2 gün sonra o çocuk seni takmamaya başladığında anlayacaksın ne yapıyordunuz siz bayram muhabbetinde. Sen o çocuğa yavrum şu kitabı oku dediğinde peki baba diyecekti. 2 gün sonra dediğinde siz okula giderken kitapları dereye atmıştınız, unuttunuz mu? Şimdi bana oku diyorsun. Deyince ne yapacaksın? Kendi elimizle oturduğumuz koltuğu çökertemeyiz. Sadece bir örnek veriyorum. Yani okul arkadaşları bir araya geldiklerinde kendi çocuklarına ve yakınlarına hoş olan şeyleri anlatırlar. Rüyada bile bir kural var. Yani bir Müslüman gelip de ben ne rüya gördüm biliyor musun diye anlattığında yalan rüya söylemesi de suç, adi rüyayı anlatması da suç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde anlatmasın onu buyuruyor. Yani kardeşim gördüğün rüyada bile şahsiyetin korunması isteniyor ya. Lan Adem'e bak, gündüz kim nelerle meşguldün sen, hala karı kız görüyorsun rüyanda derler sana o zaman işte. Böyle rüyamızda bile kontrollü bir hayatımız var bizim. Her şey bizim üzerimize kurulu. Ve biz bizim için kurulmuş ciddiyeti, disiplini kendi elimizle bozarsak bunun hesabını veririz Allah Teala. Hesabı vermeye gerek kalmadan da zaten berbatlığıyla kahrolur gideriz, Allah muhafaza buyursun. Her halükarda kardeşler, şahsiyetimizin fiyatı yok. Kibir, gurur, riya asla bizimle ilgili değil ama şahsiyetimiz değerli. Dönün bakın fıkıh kitaplarında kibri en kötü haramlardan, en kötü haramlardan birisi olarak gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor?
kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor.

0: Lakin bir kafir bir Müslümanın önünde ayak ayak üstüne attığı zaman at ayağını ayağının üstüne diyor. Çünkü o hain seni adam yerine koymadığı için ayak ayak üstüne atıyor. Sana özellikle senin tarikatını, cemaatini beğenmediği için selamun aleyküm diyor. Öbür kendi cemaatinden adamı görünce selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Sana kuru diken dalı veriyor, ona da yemyeşil çiçekli bir dal veriyor. Cevabım da öyledir benim. Ve aleykümselam. Bu kadar. Şahsiyetimiz çok değerli arkadaşlar. Selamda bunu korurum, namazda korurum, oturduğum yerde korurum. Kibir haram, gurur haram, Karun işi bu. Şahsiyetimi korumak gurur değil, vakardır. Benim vakarım o kadar değerli ki, cemaate, farz namaza yetişmek için koşmam bile yasaklanıyor. Bu adam camiden ayakkabı çalmaya mı gidiyor demesinler diye. Milletin ne dediği demediği çok önemli değil. Benim o görüntüyü verip vermemem önemli. Allah aziz ve dik bir mümin olarak yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Selamun Aleyküm sayın dinleyiciler, mübarek cumalar, hayırlı geceler. Programımıza tekrar hoş geldik. Hep birlikte Allah nasip ettin, tekrar bir araya gelme fırsatını verdi bizlere. Hafıza ya da diğer adıyla tanımıyla günümüz hayatında her daim tekrar ettiğim bellek. Ve bunun tabii ki bilinçle ya da bilincin nasıl oluştuğuna dair ve hafızayı nasıl şekillediğine dair genel olarak yapabildiğimizce bir saatlik programımız içerisinde yalanı ele alıyoruz, şehire ele alıyoruz. Yakında inşallah programlarımızda kokuyu alacağız, sesi alacağız ve aklımıza gelecek olan birçok konu var. Bugünkü alacağım, işleyeceğim konu elitizm. Çok günümüzde bilhassa bu popüler merkez medyada çok kullanılıyor. Bu medyada çok kullanılması hatta artık ticaret alanımızın her yerinde bu elit kavramı günümüzde hayatımıza girmiş durumda. Yani Türkçe karşılığında buna biz ne diyoruz? Elit, Fransızca bir kavram çünkü. Seçkin. Ve herkes seçkin olmaya çalışıyor ama seçkinliğin arka planında ne yatar, bu kelime nasıl girmiştir bize, nereden gelir, hedef nedir, amaç nedir, nasıl oluşur, oluşturulur, ama asıl bu seçkinin üstündeki seçkin kimdir ve bizim zihinlerimize, hafızalarımıza bunu kazıyan, bu seçkin olayını yerleştiren kimdir, kimlerdir? Bugün aslında oraya gireceğim. Yani ruling elites dediğimiz bizim, bütün bugün İngilizce artık yaygın bir şekilde gelmiş durumda ve dünyada en önemli şirketleşme ve büyük uluslararası şirketler yoluyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bilhassa iktidar seçkinleri diye gündeme getirilmiş, konulmuş, adı, tanımı yapılmış olan bir yapı. Kurumsal bir yapımı, hem kurumsal hem kurumsalı şekilleyen hem ötesine geçen bir yapı. Bu seçkinler iktidarı ya da iktidar seçkinleri, var olan iktidarlar, uluslar, devletler ve bütün bunları belirleyen, hatta içine girmiş olan, şekilleyen lobiler ve bu lobilerin cemaatler, aklınıza ne gelebiliyorsa, ordu, özellikle finans kartelleriyle beraber çalışan bütün bir eğitim, marif sistemleri, sanat politikaları, akla gelebilecek tarım politikalarından endüstri, teknoloji ve özellikle adı üstünde olan bu meşhur küreselleşme, yani globalization dediğimiz global hale getirme ve dönüştürme ve dünyayı bir köyden ibaret, özellikle satellite yoluyla, yani bu uydular yoluyla, medyasıyla ve internet ağıyla kuşatmış olan zihinlerimizi ve hayat tarzlarımızı, yaşam tarzlarımızı şekillemiş olan ve şekilleyen ve şekilleyeceği de açık ve aşikar olan ve uzun bir süre gideceği çok açık ve net görünen bir kontrol mekanizması. Bu iktidar seçkinleri. Peki bu iktidar seçkinleri, yani bu seçkinler, bu elitler nasıl hayat bulurlar? Bir soru var. Herkes diyor ki Amerika dünyayı yönetiyor. İyi de Amerika'yı kim yönetiyor? Amerika'nın da çünkü bir seçkinler grubu var. Ve bunların gittikleri belli okullar var. Düşünsenize 12, bir düzine okul Amerika Birleşik Devletleri'nde, tamamen bu okullar özellikle yıllardır, bilhassa 1950'ler, 40 ve 50'lerden itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetlerinin en tepesinde birbirleriyle evlenen, birbirleriyle ilişkileri yaşayan, birbirleriyle menfaat ve çıkar ilişkileriyle uluslararası karteller ve kartelleri tekelleri altına almış her alanda, ama istisnasız, özellikle petrolden tutun, gazdan tutun, internet

Tutun, bütün bilişim teknolojilerinden tutun, ordu, bilhassa ordu, ordular arası ilişkilerden tutun ki NATO bunun zaten göbeğinde yer alır Avrupa kanadında. Bütün akla gelebilecek uluslararası bütün ama savaş olayları, entrikalar, iç savaşlar, bütün bunların merkezinde yer alan bu belli bir azınlık dediğimiz, marjinal dediğimiz ve kendi sistemlerini kendi aralarında kuran, kurgulayan, işleten ve kendi marif sistemleriyle çok güçlü bir şekilde ve finansla ayakta tutan ve ordusuyla besleyen, emniyet güçleriyle besleyen ve dünyada kendileriyle çalışmayı kabul etmiş ve kendileriyle beraber aynı şekilde bu kadroların içerisine giren, hatta dünyanın bir ucundan ülkemizden dahi yavrularını, çocuklarını oralara gönderebilen, oralarda okutabilen, burs aldırabilen ve buralarda dahi ön karakolları olan bir dolu eğitim merkezleri, vakıflar ve benzeri aklınıza gelebilecek birçok konu var. Hatta üniversiteler bilhassa bunun özellikle merkezinde yer almakta. Bu çok uluslararası bir ağ. Bu ağ aslında dünyamızı şekilleyen ve belirleyen ve karar mekanizmalarını bizden değil bizlere dayatan, aldırtan ve hiç fark ettirmeden aldırtan bir mekanizma. İşte bunun adına biz seçkinler diyoruz. Bu seçkinler aynı zamanda bir kibir abidesidir. Yani İslam'da ve temelde mülk Allah'ındır olayına aslında muhalif kadrolardır. Bunlar Amerika'da mezhep olarak evangelist ya da işte protestant, güneye inerseniz daha ziyade katolik, İslam coğrafyalarında özellikle bu bizim Arap Yarımadası coğrafyası dediğimiz bu alan ve onunla beraber ta Endonezya'sından, Bangladeş'inden, Pakistan'ından, Maghrib dediğimiz Fas'tan, Mısır'a, ta gelip de Ürdün'e kadar ve ülkemiz Türkiye'ye kadar uzanan bütün Müslüman coğrafyasını da aynı zamanda şekilleyen ve kendilerine hizmet edecek ve ilişki kuracak olan bir diplomatik ağ ile kendilerine uzun yıllar ve birlikte çalışarak menfaat düzeniyle birlikte var olan sistem, yani sermaye sistemini yaşatabilmek için bu elit kadrolar her ülkede, her yerde mevcuttur. Bunları birbirinden koparamazsınız. Ayırmaya kalktığınız zaman başınıza büyük facialar örer, büyük çoraplar örerler. Bu nedenden hafızanın kaybı dediğimiz en önemli, hele ki kendi ülkemizde, mülk elite aittir. Hangi elite aittir? İşte bu iktidar seçkini olan elitlere aittir. Ve hangi ülke? Ülke üstündeki bir ülke ama onun da ötesinde olan bir ülkeden söz edeceksek, adı ulus olarak tanımlanmayan, adı tamamen bir imparatorluk olmayan ama bunları da aşan aslında bu marjinal azınlık bir kibir dünyasının ve kibir azınlığının oluştuğu ve tüm dünyayı yöneten, şekilleyen, savaşları başlatıp savaşları bitiren ve milyonlarca avam dedikleri, yani tam seçkinin karşıtı olan sıradan dedikleri, ben, sen, biz, siz, onlar gibi, bizim gibi ama insanları yok eden ya da adına bizim şehit dediğimiz bu sıfatı yakıştıran ve bu sıfattan beslenen ve kendi menfaatlerini yıllardır, bilhassa 200-250 yıl çok net ve açık ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu tamamen kurumsal hale getirmiş olan bir kurumsal ağdır. İşte bugünkü küreselleşme dediğimiz olayda tamamen mülkün kendilerine ait olduğu ve mülkün soydan soya geçtiği, kuşaktan kuşağa geçtiği ve kendi aralarında ancak şekilleyerek ve pazarlayarak ve paylaşarak bilhassa 200 ya da hatta Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar, İkinci Dünya Savaşı başına kadar belli bir takım dengeleri gözetmek amacıyla ulus devlete geçişle kimi siyasi olarak kadro almış, elde etmiş, bu kadroları bilhassa kapı dışarı eden İkinci Dünya Savaşı ile beraber dünya tamamen bir işletme olmuştur, bir şirket olmuştur ve şirketin tepesinde şirketleri yöneten, onları tamamen sermaye gücüyle tamamen içine alan bir uluslararası karteller dediğimiz, uluslararası büyük bir karteller coğrafyası oluşarak bütün yeraltı kaynaklarından yerüstü faaliyetlerine kadar her şeyi kendileriyle, kendi amaçlarıyla
tamamen doğrultularında şekilleyen bu elit elit kadrolar aslında var olan kurumsal şiddetin de merkezidirler. Şimdi buradan şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Bunlar hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? Bu insanlar rahatlıkla hayatlarını idame ettirebilmeleri için bunların gizli bir çekiciliği olması gerek kendi aralarında. Buna şöyle diyorlar, bir film var. Yine bir İspanyol yönetmen yaptı bunu. Luis Buñuel. Burjuvazi'nin gizli çekiciliği diyor. Ya burjuvazi dediğimiz, yani aristokrasinin yıkılması ve sanayinin ve büyük teknolojinin ele geçmesiyle birlikte bu burjuvazi tamamen kendi iktidarı dediğimiz, işte bu ruling elites dediğimiz bu elit kadroları besleyerek, büyüterek, kendi içlerinde kendilerini yetiştirerek ve kurumsal hale dönüştürerek ve bunu uluslararası sermaye anlamında, kartelleşme anlamında dünyanın her noktasında bilhassa ve bilhassa savunma teknolojileri, bilişim teknolojileri, eğitim alanlarında ve bütün tanım ve sanayi politikalarını az önce de ifade etmiş olduğum gibi insanın merkezi, ana temel ihtiyaçları üzerine aslında kurgulanmış altyapıları ve üst yapıları şekilleyen, belirleyen ve taahhüt altına alan yapılardır. Bizim bütün aslında 21. yüzyıl dediğimiz, önceki 20. yüzyıl dediğimiz başıyla itibaren bugüne gelip ve bugünden sonra 22. yüzyıla doğru evrilecek olan yüzyıllık ve hatta bir sonrası 200-250 yıllık konuda bugünkü kapımızda olan savaş felaketinin de en büyük nedenlerinden birisi budur. Ya da var olan çatışmalı olan bölgesel savaşlar ya da bütün tehditlerin merkezinde hep var olan bu ruling elites dediğimiz bu iktidar seçkinleri vardır efendim. İktidar seçkinleri konusunda bunların seçkinliklerinin ne tür bir seçkinlik olduğu, bunun nasıl bir vahşet oluşturduğunu üzerine kafa yormayan, beş vakit namazını kılan, Allah kabul etsin, bu insanların mutlaka ve mutlaka bir şekilde bunu sorgulamaları gerekmektedir. Bilhassa iddia ettiğini söyleyen, imanımda, inancımda ben Müslümanım diyen her bir kul, her bir yurttaş mutlaka bunu sorgulamakla mükellef olduğuna inanıyorum. Çünkü bunu sorgulamayan çocuğunu teslim eder. Çocuğunu teslim eden torununu teslim eder. Torununu teslim eden kendi varlığını inkar eder. Ve inancını aslında bu zatların eline teslim eder. O zaman hiçbir şekilde hayıflanma şansımız yok. Dırdır etme, laklak etme şansımız ya da böyle bir lüksümüz yok. Laklakçı toplumlar özellikle bir rehavet içerisine girse, ki yoksulluk dediğimiz yoksulluk dahi kendilerine göre bir rehavet sahası oluşturabilir ve bununla mahrumiyet politikaları ya da mağdur politikalarıyla süreçlerini devam ettirir hale gelerek aslında tamamen zihinsel tembelliğe düşmüş, hafızaları, kolektif hafızaları yok olmuş ve bilhassa bireysel hafızaları, yani onların şahsi kişisel hafızalarının varlık oluşturamadığı ve üstüne koyamadığı ve yeni bir medeniyet tasavvurunda ne tür bir çatışmadan ziyade ne tür bir istişare kendi içlerinde yapıp bu istişareyle beraber nasıl bir analizle, nasıl bir alternatifle ortaya çıkabilecekleri konusunda hiçbir varlık gösteremezler. O yüzden ülkenizde dahi, ülkemizde dahi, bütün İslam coğrafyamızda dahi ve bütün dünyada iktidar seçkinlerini bilmedikçe ülke sıfatları üzerinden, ülke adları üzerinden lütfen gitmemeye özen gösterelim. Her ülkenin bir sahibi vardır. O sahibi millettir derler. O milleti şekilleyen kimdir dediğinizde işte asıl sahip odur. Ülkenin sahipleri iktidar seçkinleridir. İktidar seçkinlerini bilemedikçe bir Müslüman, şahsım olarak söylüyorum, tamamen söylüyorum, Allah'a yakınlaşmam zordur efendim. O zordur. Zordur. Çünkü aramda çok büyük engeller vardır ve bir aldatmanın içerisindeyimdir. Hafızam eğer beni burada yanıltır hale getirir, bu hafızam birilerince yanıltılırsa, ben bunu fark edip de yapmazsam burada bir suçluyumdur. Ve burada mağdur edebiyatı yapamam. Ama yok, bunun üstüne gitmek istiyorsam ve bunun üzerine giderken de bunu mümkün olduğunca düsturuna uygun bir şekilde istişareler, daha medeniyet arayışları ve alternatifleri üzerine kafa yorarak
ve süreç içerisinde

Adım adım gerçekten muazzam bir dağarcık ve bu dağarcığımızı işte hafızada besleyerek yetiştirebiliyor, yerleştirebiliyorsak ve bunu özellikle bilinç dediğimiz, bilincin iki tür dediğimiz bir hafızanın, bir bilginin eklemlenmesiyle oluşan bilinç ve bu bilincin bir de aynı zamanda kalbi dediğimiz kabul, onay görmüş olan o münhasırlığını da elde edebiliyorsak o zaman hafızamız artık hareket ediyor demektir. Çocuklarımızı artık teslim etmiyoruz demektir. Torunlarımızı artık güven altına alabilme şansımızın elimize geçtiğini anlayabiliyoruz demektir. Gazze'de yaşananları, bugün Lübnan'a sıçrayanları, yazın yarın Allah muhafaza ülkemize sıçrayabilecek olan her tür olayların üstesinden gelebilmek ve müdahale edebilmek ve bu müdahalelerimizi mümkün olduğunca asgari düzeyde şiddetin ve kan dökülmenin ötesinde alıp mükemmel bir şekilde tutabilirsek ve korunabilirsek ve koruyabilirsek varlığımızı ve imanımızı yaşatabilirsek ama alternatiflerini koyarak önümüzde bizi şekilleyecek olan gelecek daha 100 ve 200 yıllık olayları tam tersine çevirebilirsek işte hafıza o zaman hafızadır. O zaman ibadet ibadettir, iman imandır, inanç inançtır. Müslümanın elinden yaklaşık bilhassa ülkemde, bu coğrafyamda ve İslam coğrafyalarında siyaset ve siyaseti özellikle hafıza ve bilinçle ilişkilendirmek bunun elimizden alınmıştır. Bu birilerinin taahhüt altında bırakılmıştır. Bu taahhüt altında alanlar da var olan bu kadronun, bu kadrolaşma dediğimiz uluslararası bu %10'luk belki %20'yi geçmeyen bu uluslararası karteller lobisinin dünyayı tamamen bir şirketleşme şeklinde yöneterek tamamen al gülüm ver gülümle kalkınma adı altında, istihdam adı altında ve benzeri bu tip kavramlarla var olup yaratmış oldukları kaotik kapitalist sürecin özellikle yani sermaye mekanizmalarının ve sermaye sahiplerinin tamamen hizmetine sunulmuş uluslararası sermayeyi güçlendirerek ve buradan yatırımları besleyerek ve yatırımlarla beraber uluslararası yatırımlarla milli, yerli ya da benzeri gibi adlar ve sıfatlarla her ülkede hemen hemen ortaya çıkmış olan bu kavramlarla biz hafızalarımızı yanıltarak, şekilleyerek aslında çok ciddi bir küreselleşmeye doğru gitmekteyiz. Bunu mutlaka ve mutlaka irdelememiz, bunu sorgulamamız bilhassa acil olarak her Müslümanın bunu sorgulaması gerekir. İslam'da elit var mıdır? İslam bu elit seçkin kavramına nasıl bakar? Bunun irdelenmesini şahsınıza bırakıyorum. Çünkü saatim sınırlı olduğu için bunu konuşabilmek için çok ciddi bir referans ve dokümanla karşınıza gelmem ve tek tek sıralayarak ve kendi fikri düşüncelerimi şu anda yaptığım doğaçlama değil, daha bunları altyapıları sağlam, referansları sağlam, verileri sağlam ve sizlere tamamen bunları not açıklayarak anlatmayı isterim. Eğer bunlar hakkında soru varsa, kafa karışıklığı varsa bunlara da mümkün olduğunca zihin ve bilgi ve birikim oranım neyse, Allah neyi nasip etmiş de o çerçeve içerisinde vermeye çalışırım. Çünkü mükemmel değiliz, sınırlıyız. Sınırlarım çerçevesinde Rabbim bana ne nasip etmişse onu paylaşmayı istişare etmeyi şahıslarınıza isterim. Mümkün olan, önemli olan ne ise, ne yapılması gerekiyor ise ben her bu alanda mümkün olduğunca katkı sağlamayı bir görev addediyorum kendime. Bilhassa bir Müslüman ve bir İslam coğrafyasının insanı olarak. Fakat dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bu elit kavramı dediğimiz pastanesinden tutun, fırınından tutun, günlük hayatımızda işte seferlerden, turizm seferlerinden hatta hacca bile gönderirken orada bile elitler ve benzer elit. Bu elit kavramının günlük hayatımıza bu kadar girmesi beni çok rahatsız ediyor. Bu bazen diyaloglar arasında, halk içinde konuşmalar arasında ya biraz seçkin olsana diyorlar. Bu seçkin nedir? Acaba bizde halk dilinde karşılığı bu seçkinin sakın karıştırmayalım edep ve görgüyle. Edep ve görgü çok daha alem yetiştirmeye yöneliktir. Zaten her bir Rabbinin, her bir kulunun kendi edep ve görgüsünü terbiye etmesiyle ve kendi nefsini kontrol altına almasıyla
Zaten

zaten alim sıfatına doğru yavaş yavaş hareket etmesiyle hafızası zaten muazzam bir hale Rabbim tarafından gelecektir. Kapılar açılacaktır ve o zaman o dediğimiz bilinç en mükemmel yolculuğuna çıkmaya başlayacaktır. O bilincin yolculuğu da nedir derseniz, onun adına da işte biz medeniyet diyoruz. Bir medeniyet dediğimiz oluşum ancak oralarda başlayabilir. Aksi takdirde İslam, bilhassa İslam bugün bana göre var olan, eğer doğru İslam'sa, hak İslam'sa, hak İslam'sa ve sırat-ı müstakim dediğimiz İslam'sa, o zaman var olan bu dünya düzeni dediğimiz, bu ruling elites dediğimiz olaylara kökten muhaliftir. Muhalif kalmamakla beraber alternatiflerini çıkartmakla mükelleftir. Fakat şöyle bir tuzağa düşmeyelim. İslam kendi içinde elitlerini yetiştirir mi? Seçkin, evet. Ama İslam'ın özünde, ruhunda var mıdır? Bu Hazreti Peygamber Efendimiz hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hadislerine de dikkat edecek olursak, asla ve asla kibirden uzak durduğu için ve biz namazlarımızı, 5 vakit namazlarımızı yan yana omuz omuza kıldığımız için zaten elit dediğimiz, seçkin dediğimiz, iktidar mekanizmalarını elinde tutan olanlardan, oluşumlardan, bu kibir kafilesinden uzak tutmuştur kendini. Ve gerçek asıl verdiği savaş, asıl bedevilerle beraber, Arap bedeviler bilhassa, o özellikle şirk koşanlar, bilhassa var olan, Kur'an-ı Kerim'de geçen kafir, münafık dediği özellikle olaylar, tamamen var olan iktidar seçkinleridir o gün, o tarihte, Arap coğrafyasında Mekke ve Medine'de yaşayanlar ve bilhassa Mekke. Bakın, iktidar seçkinlerine karşı Peygamber Efendimiz savaşını vermiştir aynı zamanda. Sahabeleri de aynı şekilde. Fakat ondan sonrası, daha sonrası, hemen arkası, Hazreti Ebubekir sonrası ve arkasından gelen halifeler ve halifeler sonrası dönemler, kurumsallaşma kendi iktidar seçkinlerini oluşturduğu an, İslam kendi içinde kendine açılırken, yayılırken, ne yazık ki teslimiyetine beraberine getirmiştir. Bugünkü gördüğümüz hale gelmiştir. Ama uzunca bir yüzyıl nasıl oldu da yürüdü? Bu konuda her şey sorgulanmalı. Selçuklu'daki iktidar seçkini kimdi, kimlerdi? Osmanlı'da iktidar seçkini kimdi, kimlerdi? Bu iktidar seçkinleri bugünkü Batı'nın iktidar seçkinleriyle eş tutulabilir mi, ya da adlarına öyle mi koyabiliriz? Bunlar iktidar seçkinleri miydi? Resmi ideolojiler, resmi tarih kimlere hizmet etmiştir? Başta İslam olmak üzere bunu da irdelememiz gerekir. Kendi tarihimizi, kendi bütün geçmişimizi elit ve elit olmayanlar üzerinden sorguladığımız an, Hazreti Peygamber Efendimiz'e bence fikirlerine ve onun gerçekten asıl karşı durduğu kabileye ya da bu var olan bugünkü lobilere açıkçası karşı durmuşuz demektir, duruyoruz demektir. Bakın, bunlar bizlerde konuşulmaz. Bizler genelde bunlara girmeyiz. Çünkü bizlere ait değildir. Bizlerin uğraşı değildir. İlgi alanı olmaması gerekir. Çocuklarımız böyle gelişmemesi gerekir. Bu bir gelişmek değil, bu bir körelmektir, bu asileşmektir. Hayır, asileşmek diye bir şey olamaz. Hak yolda, Allah yolunda giden ve doğru temel adım ve doğru üzerinde ve gerçekten kavramları sorgulayan, analiz eden ve analizleriyle beraber alternatifler üretebilen ve pozitif alternatifler üreterek ve mümkün olduğunca bunu zaman içinde çok değerli ve kıymetli kullanan ancak ve ancak o hafıza, o akıl, o bilinç varlığını kendi ahenk dokusuyla, medeniyetiyle şekiller ve şekilletmeye çalışır. Aldatan bizden değildir. Peki ben de şöyle diyorum. Peygamber Efendimiz böyle bir olaydan çıktığından sonra, böyle bir yola çıkıştan sonra aldatılıyor muyuz halen? Aldatma devam ediyor mu? Ediyor. Çünkü nefs var. Nefsin olduğu her yerde mutlaka ve mutlaka bir yönetilen, bir de yönetilen çıkacaktır. Arada birileri de vardır. Ya birine taraftır ya bir tarafa taraftır. Tarafsız olamazsınız burada. Kalamazsınız burada. Allah yolundaysanız eğer, ki hele ki İslam inancıyla besliyorsanız kendinizi ve Allah size bir bilinç, hiç düşünmezler mi dediği ve bunu özellikle görmekle, duymakla, yani işitmekle ve aynı zamanda tatmakla, dokunmakla ve benzeri bize vermiş olduğu bu muazzam nimetler, duyu nimetleriyle, duyularımızla bize hitap etme ve bir incelik oluşturma sanatını da, ve ki bu sanattır bunların hepsi, bunları bize bahşetmişse,
o zaman bunları en geniş şekliyle kullanabilme saadetine varmış olmamız gerekiyor. İşte hafıza dediğim olaydaki hafıza sadece soyut bir kavram, yani beynin içerisinde oluşmuş olan, işte yansıttığımız bugün en güzel, en net görebileceğimiz olay kompütürlerdir. Kompütürün hafızası bittiği an o kompütür sistem dışıdır. Eğer bir şahıs, Allah korusun, Allah muhafaza, bitkisel hayat diyoruz değil mi? Nedir o bitkisel hayata girme? Beyin var, çalışıyor, işliyor. Kalp hareketi halinde ama nasıl? Orada çok önemli bir sıkıntı var. Hafıza bitmiş, hafıza gitmiş. Şöyle bir senaryo kursak. Bu gece yarısı, sabaha uyandığımızda birbirimizi tanımıyoruz ve hiçbir mekan duygumuz, hiçbir şey yok. Aldığımız kokuyu dahi tam olarıyla ne yaptığımızı, karşımızdakimizi, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kimseyi tanımaz hale geliyor. Bakın dikkat edin. Cep telefonunu dahi anlamıyorsun ne için bu obje. Ve yalnızca oturuyorsun ya da kalkıyorsun, bakıyorsun. Ama baktığını görmüyorsun. Çünkü irdelemektir görmek. Bakmaktan ayrı. Bakmak bir duruş ister. Duruşu eğer sağlarsan o bakmak görmeye dönüşür. Aynen işitmek de böyledir. Sadece var olmak değil, yaşamak ve yaşama anlam katmak, yani mana katmak ve o manayla beraber hayatını idame ettirmek, hafızanın asıl yaşarlığını bize anlatan ve bunu kalple besleyen ana mesel buradadır zaten. Meselenin özüne girmek gerekiyor, esasa. Esasa girmek gerekiyor. Eğer esas ne ise ona bulmak gerekiyor. Hafızası olmayan bir birey, birey değildir. Hafızası olmayan bir kolektif hafızasını yok etmiş, yok saymış, hakir görmüş, tasfiye etmiş, işlememiş, irdelememiş toplum, toplum değildir. Millet, millet değildir. Onların bir şekilde artık tabiri caizse sürüleştirilme hali başlamış demektir. Ya da bunlar işte mes dedikleri, kitle dediğimiz. Bugün kitle teorileri üretilmiştir sosyolojide, sosyal psikolojilerde. Bugün sanıyor musunuz ki siz CIA, Mossad ya da M16 dediğimiz M16'lar ya da bütün gizli servisler, bunların üzerine çalışmıyorlar mı? Kitleler nasıl uyuşturulur, nasıl bir şekilde yönlendirilir, sevkiyatları nasıl yapılır, gerekirse nasıl katledilir ya da nasıl onlar bir şekilde oyalanarak şekillenir, bilinç kaymasına neden bırakılarak hayatlarını devam ettirmeleri sağlanır. O yüzden hep her gün görüyorum ben. Yargılıyoruz hep. Ya bizim çocuk bu. Çocuğuna niye suç buluyorsun? Gençler böyle. Hep böyle. O gençleri şekilleyen kim? Şekilleyen kim efendim? Her 10 yılda bir kuşak bir kuşağı ikisi altına alıyor. Ve öyle devam ediyor silsile. Peki bunların merkezinde olan kim? Asıl mesele orada. Şahıslar ya da kuşaklar değil mesele. Asıl mesele iktidar seçkinleri. Yani mülk ve mülkün, sadece mülkle öte bütün sistemin kurgusu, kuruluşu ve tamamen her şeyle, özüyle ve suretiyle kendilerine ait olduğunu söyleyen ve bunu artık teknolojiyle beraber, ikinci endüstri devrimiyle beraber tüm dünyada bir salgın haline dönüştürmüş, zihinlerimizi tarumar etmiş, ta Kore'sinden Japonya'sına, Vietnam'ından ta Avustralya'sına ve bir dolu yerli kabileleri olan, bir dolu Pasifik'te, Hint coğrafyasında ve bir dolu yerdeki coğrafyalardaki ulusal demeyeceğim, var olan bütün geçmiş kültür kök geleneklerini yitirmelerine neden olmuş, tamamen aynılar üzerine hareket ettiren ve bizi aynılar üzerinden iyiliş eden, bizim bütün sağlık sistemimizi ve özellikle diyorum sağlık sistemimizdeki zihin sistemimizi, akli sistemimizi, düşünebilme kapasitemizi, hatta fiziki olarak kendimizi besleyebilme ve idame ettirebilmemizi elimizden alıp kendilerine göre şekillemiş bir tamamen mutfak dünyası oluşturmuşlardır kendilerine. Bütün dünya mutfaklarını tasfiye etmeye başlamışlardır. Bugün kendi Ankara'mda bunu yaşayabiliyorum. Ankara'mda
Bugün gençlerin nelerle beslendiğine dikkat ediyoruz.

söylüyorum. Kendileriyle istişare ettiğimde. Bugün daha evlerinden bamya artık yapılmayan, yeşil fasulyesi olmayan, hatta bunlara yapılan olan enflasyon, zamlar ve benzerleriyle, esnaf lokantaların tasfiyesiyle, özellikle et restoranları üzerine yoğunlaştırılmış ya da takeaway dediğimiz ayaküstü Amerikan kültüründen gelen donmuş hamburgerlerin yedirtildiği, yaptırıldığı ve tamamen aslında bütün baklagiller, tahıllar ve bütün sebzelerden uzaklaştığımız koca bir ülkemiz, coğrafyamız ve uzatın uzatabildiğince tabu Hindistan'a kadar akabilir, Japon mutfağına akabilir, dünyanın çeşitli mutfakları bugün İtalyan dediğimiz batı mutfağı bile sıkıntı yaşamaktadır. Pastasıyla ve pizzası iki sağlıksız olayla hayatını devam ettirebilmektedir. O da uluslararası karteller, yemek kartellerinin Amerika'da olması ve İtalyan göçmenlerinin sermaye sahibi olmalarıyla onlarla işbirliğinden dolayı olmaktadır bu. Yoksa o da olmasa bugün İtalyanlar Müslüman olsaydı onlar da tasfiye olmuştu. Aynı bizim durumumuz vardı. Ya bizim lahmacunumuzu nasıl dışarı çıkaramadığımız gibi. Ama mesele bunlar değil. Mesele mutfağınız. Mutfağınız. Beslenmeniz hafızalarınızdan çıkarılıyor, hafızamızdan çıkarılıyor. Tadımız, yani en önemli dokuların, en duyulardan biri olan tat, hafızamızda artık yer etmiyor. Hafızamızda onun yeri yok, öyle bir karşılığı yok. Giysilerimiz, bir gün konuşacağız kod sistemimizde. Giysilerimize bakalım. Giysi sistemimiz ne hale gelmiş, nasıl dönüştürülmüş? Herkes herkesi suçluyor. Özellikle yaz geldiğinde aman Allah'ım bir kıyamet kopuyor. Bunlarla uğraşmayalım. Asıl kıyameti oluşturan nedenlere bakalım. Onlar üzerine bir alternatif üretebiliyor muyuz? Yerli dediğimiz, milli dediğimiz, şu anda reklamını yapmayacağım, adını vermeyeceğim. Bir dolu kurumlar var, kuruluşlar, mağazalar var. Bunlar da artık kartelleştiler ülke ve ülke çevresindeki coğrafyalarda ve büyük kartellerle çeşitli işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Çünkü tekstil dünyasında yerimiz belli ama bu tekstilin kimlerin elinde olduğu o da çok belli. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman bana şöyle diyebilirsiniz. Selçuk Hoca çok siyasi konuşuyorsun. Siyasi mi? Ben hafızayı konuşuyorum efendim. Hafızanız eğer varsa hafızanın içerisinde her şey bulunmalı. Bunun da merkezinde var olan çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkarılmış olan siyasi oyunlar varsa her türlü bu siyasi oyunlara karşı çıkabilmek için, bu oyunları bozabilmek için, hafızanın yeniden inşası için ben buna siyaset demiyorum, buna ideoloji demiyorum. Var olan bu izim dediğimiz olaylara karşı ayakta kalabilmek, durabilmek ve şöyle bir tahlil yapabilmek, geçmişle gelecek ve şimdiyi çok iyi oturtabilmek gerekiyor. Sadece kurgulamak değil, oturtup analizini yapıp, bunun diyalektik karşıtlarını görüp sebep-sonuç ilişkilerine bakmak, çatışmaları ama bunlarla beraber grup dinamiklerini harekete geçirmek gerekiyor. Ben niçin bugün buradayım? Ben niçin Hedef Radyo'dayım? Ya da Hedef Radyo'nun oluşumu nedir? Aslında bana göre tek bir şeydir. İmanımız, inancımızla beraber ortak pay ve paydalarda karşıt belli bir takım düşüncelerimizi olmak koşuluyla ama pozitif alternatiflerini üreterek, hiçbir zaman kendimizi umutsuz bırakmayarak, umutla besleyerek ve umudumuzu ama bilgiyle, bilinçle, gerçekten ve büyük, gerçekten derin bir ahenkle hafızamıza yaşatabilmenin, bunu besleyebilmenin ve bir grup dinamikleri oluşturabilmenin özüdür. Benim anladığım bugünkü tamamen bizi hunharca diyorum katletmiş olan zihinlerimizi, bu genel büyük medyaya baktığımızda, ki bu dünyanın her yerinde vardır bunlar, bunların merkezleri de bellidir, bunlara karşı çıkabilecek olan en azından grup dinamiklerimiz. Bu grup dinamiklerinin harekete geçirilmesi için ben buradayım. Ve böylesi bir radyodayım. Olay bu. Şimdi zamana bakıyoruz. Zaman geldi. 20 dakikalık bir süremiz kalmış. İzniniz diyorum. Bir damla su alıyorum. Hakkınızı helal edin. Su hafızayı besler. Bu da önemli. Susuz bırakmayın kendimizi. Susuz bırakmayalım kendimizi. Evet. Şimdi suyla dedik. Sudan öte şöyle bir şey söyleyeyim. Su akar. Bir materyalist düşüncenin önemli adlarından bir teori, kuram üstadı diyor ki, akan suya iki defa giremezsin. Niye sayıyorsun ki? Akan su akar.

Sen suya, o akan suya bakarsın. O şunu söylüyor. Aynı suda yıkanamazsın iki defa. Halbuki o su kökü aynı olandır, aynı yerden gelendir, aynıdır. Onun fiziki temasta bulunduğu yosuna bakmaman gerekir. Yani o akan suyun peşinden gitmek ayrıdır, akan suya kapılmak ayrıdır. Ama akan sunun bir tek kirli ya da berrak olduğunu tahlil etmek ayrıdır. Ben tamamen bu son dediğime, yani hafızanın akan suyun bir ikisi değil, akan suyun bir şeyine bakarım. Kirli midir, temiz midir? İşte akan su da hafızamızdaki sudur. Hafızamızdaki su da hafızanın bellekle şekillenmiş halidir. Yani o, yani bellek dediğimiz yine hafızanın kendi içinde hafızalması ama aynı zamanda bilinç akışının devamıdır. Deriz ya, su gibi aktı, şiir gibi aktı, temiz aktı, duru aktı, arı aktı, saf aktı. Saf, halis, has, ihlasla aktı. İşte hafızayı bu hale dönüştürebilirsek o zaman bilinç görevini yerine getirilmiştir. O bilinç de bilinçtir. İşte mübarek kitabımızda söylenen hiç düşünmezler mi sorusu karşılığını bulmaktadır. Bugün bütün hedeflediğim hafıza ve bilinç programındaki ana temel amaç da budur. Her konuyu işleyebiliriz, birçok konuyu işleyebiliriz. Fark ettiniz mi giysilerimizde? Artık düğünlere eşofmanlarla gidiyoruz. Önce neyle gidiyorduk, daha önce neyle gidiyorduk? Peki düğün nasıldı? Köy düğünü neydi? Köy düğününden nasıl evrildik şehir düğününe? Acaba şehirleşebildik mi? Yoksa köyü mü şehre getirdik? Sonra köyden uzaklaştık. Ne yaptık? Ve nereye geldik? Bir gün düğünü de konuşacağız. Hafızamızda düğünün yeri. Nikah dediğimiz bir olayımız var. Nikah salonlarımız var. Klişe bize verilmiş olan belediyelere dayatılmış olan elitler dediğimiz elitler, işte o küresel elitlerin beslemeleri, karakol elitlerinin bürokrasisiyle bize yerleştirmiş oldukları, dayattıkları bir evlilik sistem kodu var. Bu koda uyarsanız varsınızdır. Bu koda uymuyorsanız sizin nüfusta kabulünüz yoktur. Yani bu evliliğin kabulü yoktur. Bu da bizim hafızamıza bir süre sonra işlenir. Sonra biz hafızamıza bunu kabul ederiz, onaylarız. İçimizde rıza göstermesek de kabul etmekle mükellefiz. Aksi takdirde olamaz. Buna bir kavram getiririz. Çağdaş deriz. Ve bu çağdaşı sorgulamayız. Bir tarafta kalkınma deriz. Bunu sorgulamayız. İstihdam deriz. Ne tür istihdam, neye istihdam, kime istihdam deriz. Tüketim deriz, tüketmeliyiz deriz. İstihdamın kapılarının açılabilmesi için nasıl bir tüketimden söz ederiz? Peki bütün bir ordu deriz, asker deriz, savunma endüstrisi deriz. Peki bütün bunlar nelerle nasıl ilişkiler halindedir? Uluslararası bunun kaotik yapılanmasını şekilleyen ve belirleyen ve sizlere ancak hayat tarzı tanıyan, yaşatma tarzı tanıyan, sizi ancak bunlarla varsan, bunlara onay veriyorsan varsın. Aksi takdirde seni sıfatlarla bitirerek faili meçhul suçlar kategorisine sokarlar. Faili meçhul suçlar acaba, bir gün bunu da konuşacağız, hafıza ve faili meçhul suçlar. Hafızada yer edinilmesi istenmeyen, hafızada her zaman açık bir kapı bırakılmış olan, kimler ve kim tarafından ve kimlere yaptırtılan ama bir türlü belirsizliği hep ve hep daimi devam edecek olan, uluslararası var olan karteller, özellikle o kartel sahipleri, büyük gelir ve geliri aşmış olan küresel gücü elinde tutmakta iddiada bulunan ve medeniyeti ancak biz kurduk, biz kurarız, biz yaşatırız diyen ve buna özellikle kim doğrudur, ben de yanındayım demekle, bunun da buradaki özellikle adı çağdaş olan ve onunla birlikte yolumuza devam ettiğimiz, kalkınma diyerek kapitalist sisteme tamamen kürek salladığımız, aynı o kirli nehirin

ya da o kirli suyun akışına kapılıp gittiğimiz bir olaydır. Olaydır. Budur bugün İslam'ın başındaki en büyük facia. Bugün dünyanın en büyük başında gelen facia. %10'luk, 12'lik, 20'lik. Bu özellikle dediğim seçkin, iktidar seçkini dediğimiz ya da iktidar seçkinleri dediğimiz bu kadrolar kimler bilinmedikçe ne ulus devlet, ne iman, ne İslam, ne Katoliği, ne Protestanı, ne Yahudisi, ne şunu, ne bunu. Hiçbir şey anlaşılamaz. Hiçbir şey anlaşılamaz. Meselenin asıl özüne, asıl esasına gidebilmek için ve esastan konuşabilmek için biz buna daha da hakkında ne diyoruz? Damardan gidebilmek için mümkün olduğunca bunlar üzerine istişare kültürümüzü geliştirmek ve belleğimizi yani hafızamızı, bilinç akışımızı daha duru ve temiz tutarak sürekli yenilememiz gerekiyor, şekillememiz gerekiyor ve bununla beraber kadrolaşmak gerekiyor. Ve bu kadrolaşmayı da grup dinamikleriyle yapmak gerekiyor. Buna ne diyor? Örgüt. Hayır, örgütle ilgisi yok. Örgüt kendilerine ait çünkü. Örgüt kavramını oluşturan da kendileri, örgüt oluşturan da kendileri, kendilerine karşı gibi gösterdikleri örgütleri de yapanlar yine kendileri ve aynı zamanda örgüt çatışmaları adı altında yaptıkları yine kendileri. Yani kuklalar aynı elden, aynı iple yönetiliyorlar. Bu kadar. Bugün bir gün inşallah Birinci Dünya Savaşı, akabi İkinci Dünya Savaşı ve bunun sanayi ile olan ilişkileri, bilhassa silah sanayi ve ordulaşma ile ilişkilerini de konuşacağız. Hafıza dediğiniz sakın şöyle anlamayın. Hafıza nedir ya? Hafızanın kendini, hafıza zaten soyuttur. Hafızanın kendi bir mekanizması vardır. Bellek diyoruz işte Türkçe'ye geçmişte. Belle, anla. Anla. Ama tatmin olma. Tatminle yetinme. Tam tersine bunları biraz küçük anekdot, referans olarak al ve devam et. Devam. Süreklilik addetmesi gerekiyor. Süreklilik addetmeyen ve mümkün olduğunca ertelenmeyen, sorumluluk duygusuyla yaşayan hafızadır. Has hafızaya doğru yol alıyor demektir. Bunlar üzerine bugün açıkçası bu elit dediğimiz seçkin, ayrıcalıklı, asıl özü ayrıcalıklı günlük hayatımıza bile çok girmiştir. Seçkin manav diyor. O manavdan alırsam fiyat biraz farklıdır. Çünkü seçkindir, tazedir ürün diyor. Yani bu elit kavramı o kadar da saptırılmış, kavramsal olarak kirletilmiş ki artık her yerde bir elit. Ama asıl elit bu iktidar elitleri. Ve bu iktidar elitlerine ve küresel iktidar elitlerine ki bunlar uluslararası merkezinde karteller, onunla işbirliği tutan komisyon üzerine ordular, maarif sistemleri, bütün tarım sistemleri, endüstri, sağlık sistemleri, uzatır uzatabildiğinizce gider bu. Eğer bunu aşamaz, bunu kıramazsak, bu küreselleşmeye dur diyemezsek, bu küreselleşmeye sadece dur demek değil, asıl bu iktidar seçkinleri dediğimiz olayı iyi tahlil edip ortaya çıkaramazsak, verdiğimiz her oy kendimize ihanettir. Varlığımıza ihanettir, imanımıza ihanettir. Hafızamıza ihanettir. Çünkü kolektif hafıza halen daha kendine gelmiş ya da var olanı tamamen tasfiye etmiş demektir. O yüzden bunun tekrar gündeme getirilmesi için devreye açık olarak sokulması ve kayıtla yetinmeyip işlevsel hale gelebilmesi, daha ziyade dönüştürücü, dinamik ve umut vaat edici hale getirilmesi için hafızamızın mutlaka ve mutlaka her konuda istisnasız, her konuda mutlaka ve mutlaka bilinçle, bilincimizi geliştirerek ve bunu kalbi duygularımızla gerçekten onurlandırarak, birbirimize istişareyi geliştirerek sürekli yenilememiz ve yapılandırmamız gerekiyor. Bu yenileme dediğim tazelemedir. Yani süreklilik addetmesi. Başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Bugünkü konumuz bu iktidar seçkinleri. İktidar seçkinlerini teknik olarak anlatmaya kalksam ben bu program bir saate sığmaz. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü bunu bir de şu anda eğer ki internetimizle yazışma haline, istişare haline girersek sabaha kadar buradayız demektir.
ve referanslarıyla da gelmem gerekir ve bütün referansları sizlere

özellikle sunmam. Sizin de bu referanslara bakarak aynı zamanda soru cevaplarla çok da kıymetli, çok da değerli gerçekten fikirlerinizle beraber hakikaten hafızayı daha da onurlandırabiliriz. Ama ne yazık ki buna olanaklar izin vermiyor. Yani koşullarımız buna izin vermiyor. Teknik koşullar. Bu nedenden hakkınızı helal edin diyorum. Ama bununla ilgili eğer talep gelirse, bir iki program daha yapmanız, bunu biraz daha açar mısınız derseniz, ben bunu bir şekilde teknik yönetimle istişare ederim. Onaylarından geçerse, neden olmasın, devam ederim birkaç hafta daha, daha teknik ayrıntılarıyla girerek, daha bu işin ilmi ayrıntı ve derinliğine girerek. Söyleyeceklerimiz, şimdilik söyleyeceklerim buraya kadar demiyorum. Demek istemiyorum. Ama şöyle bir şey de söz etmeden geçemiyorum. İnsanı insan yapan nedir diyor. Hani klasik bir soru var ya, ben kimim? Şimdi insanı, ya ben insanım. Acaba sorusu var. Evet, bunu düşünmem gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Hafızama soruyorum, ben kimim? Hafızama çünkü öyle kodlanmış, sen insansın diyor. İnsansam o zaman insan nedir diye sormam gerekiyor. Ve insanın insan olabilmesi için ne yapması gerekiyor? İman ile insan acaba ne kadar birbirine yakın? İman mı insanı şekilliyor, insan mı imanı? İmandan yoksun bir insan ya da salt bir iman diyerek kendi insani hafızasından yoksun bir varlık nedir? Ne tür bir hayat sürer? Hayata bakışı nedir? Duruş yeri nedir? Baktığıyla beraber şekillediği, gördüğü nedir? Duyduğu, işittiği değil, gerçekten kalbi olarak duyduğu, zihinsel olarak duyduğu ve hafızasında yerleştirdiği o sesin ne olduğunu çok iyi sorgulaması gerekmektedir. Yani bizim bu özellikle görsel, işitsel dediğimiz, bugün bakın 2,5 yaşındaki çocuğu annesi metroda artık biberonla falan iş yapamıyor ha. Yani teselli edemiyor. Sütle falan gitmiyor çocuk yani. Gözünü açtığı an, gözünü açtıktan bir süre sonra sağına soluna bakıp gülümsediği zaman, tebessümlere başladığı zaman, oynamaya bir şeylerin farkına vardığı zaman, bak o çocuğa artık biberon teselli edemiyor. Ama ver bir cep telefonunu, göster ona bir canlandırma, bir herhangi bir animasyon, bir şey, bir film falan. Bak anında takılıyor, oraya kalıyor. Sonra elinden alamazsın o biberonu, onu söyleyeyim. Ve biberondan da zaten uzak kalıyor. Hiç umurunda bile değil. Öyle bir hale geliyor ki çok ciddi, bakın 2-2,5 yaşındaki bir çocuktan söz ediyorum. Ve bir süre sonra bu çocuk, inanın bakın diyorum, gidip rahatlıkla o cep telefonu ya da televizyon açıksa neyse gidip kapatabiliyor. Açabiliyor da bakın sabah sizden önce kalkıp. Bunları çok iyi düşünecekseniz ve bunu sadece zeka, bir zekilik olarak algılarsak çok büyük bir yanılgıya düşeriz. Aslında çocuğun orada hafızası, küresel iktidarı elinde tutan bu işte seçkin olarak kendini addeden bu kibir, bu şeytani, bu iblis zaafının aslında tekeline çocuk girmiş demektir. Kontrol altına alıyorlar. Genetik, yani bizim özellikle bu genetik mühendislik dediğimiz alanlarda zaten bu konularla 200-250 yıldır çalışmalar var. Kompütür sistemi hemen böyle bir şekilde hop yukarıdan aşağı gelmedi. Bunlar hep bir süre içerisinde dahil oldu. Bu süre içerisinde bugün Covid-19 diyoruz. Ya ne kaldı Covid-19'dan ya? Ya muazzam bir insan kaybı var. Muazzam arkada bıraktığı yaralı insanlar var. Nerede ya? Neredesiniz ya? Bakıyorum neredeyiz hepimiz? Bakıyorum bir koşturmaca almış gidiyor. Ne çabuk unuttuk birkaç yıl içinde ya. Yine bir felaket gelecek. Ve felaket zaten hep geliyor ve kapıda, hatta felaketin içindeyiz biz zaten. Bu felaketten çıkabilmenin yollarını acilen bulabilmek işte o 2-2,5 yaşındaki o çocuğun eline o cep telefonunu verip onu teselli ederek kendini bir şekilde aman rahatladım. Yani comfort zone dediğimiz o rehavet bölgesine soktuğun an zihnini teslim ediyorsun, bilinç akışını durduruyorsun, hafızan çok ciddi bir sorun yaşıyor demektir. Bunlarla eğer yaşayacaksak ve böyle yaşayacaksak, allemi cihan,
olalım. Yaptığımız ibadetlerimiz, yapacağımız ibadetlerimiz inşallah Allah nezdinde kabuldür. Ama bana göre çok büyük bunların vebali vardır. Çünkü sadece namazda kalmak, sadece ibadetlerimizi yapmak yetmiyor. Allah akıl verdi ki düşünesin diye. Düşünmek bir bilinç akışı demektir. Bilinç akışını çok mükemmel eğer şekiller ve devam ettirirsen hafızayı çok dimdik ayakta tutuyorsun. İşte o hafızanın bir duruşu vardır. O duruşun bir bakışı, görüşü ve onun bir duyuşları her şeyle beraber sizi ve çevrenizdeki ve sizle beraber çok benzer istişareye girmiş grup dinamiklerini, dinamiği daha dinamik hale getirebilme, dönüştürebilme vardır. Yarın değiştiremeyiz bir şeyi. Asla. Asla zaten böyle bir şeye girmek herhalde doğru bir hafıza ya da bilinçin tesisinde mümkünsüzdür. Ama bunu sorumlulukla, sorumluluk bilinciyle bu bilinci şekillememiz gerekir ki hafızamızı yaşatalım ve mutlaka ibret alabilmemiz ve nefsimizi, bilhassa ve nefsimizi bu konuda gerçekten çok isabetli bir şekilde yönetebilmemiz gerekmektedir. Bilhassa bunu kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız, ailemiz, çevremiz, yakınlarımızla başlatarak bunu mutlak ve mutlak devam ettirmekle mükellef olduğumuz, mükellefiz diyelim artık, olduğumuz demeyeyim, mükellefiz. Hafıza ve bilinç bir medeniyetin olmazsa olmazı. Ve bugünkü programda kısaca anlatmaya çalıştığım ama teknik ayrıntısına giremediğim zamansızlığımdan dolayı dünyayı yöneten küresel şirketler ve bilhassa bu küresel şirketlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra baskın olarak dünyayı ele geçirmeleri, faizleriyle, finans kartelleriyle ve bütün ama her şeyle, bütün kurumsallığıyla ulus devletleri artık mahalli havalara getirerek, valilik düzeyine getirerek ama merkezine tamamen kendileri gelerek yönettikleri bir şirketleşmiş bir dünyadan söz ediyoruz. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu şirketleşme, yani bu paranın kutsandığı, şirk koşulduğu ve gücün oluşturduğu ve adına da elit dediği bu sistem ve bu elitlerin kim olduğu bir azınlık dediğimiz marjinaller arasında dünya ve onunla kim ilişkiye girdiyse onlarla şekillendiriliyor ve şekillendirilmekte. Allah muhafaza, bundan bir an önce bunun daha doğrusu farkına, bu kavramın farkına iyi varıp bu sınıfı iyi anlayıp ülkemizde bütün İslam coğrafyasında başta olmak üzere kim bu ilişkilerin içerisinde varsa, bu güç hummasına, bu elitizm kibrine tutsaksa bunların sorgulanması gerekir. Hakkınızı helal edin. Hayırlı mübarek cumalar, hayırlı geceler. Allah'a emanet kalın. Selametle kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine şöyle buyuruyor. Kadının Rabbinin rızasına en yakın durumu evinin dört duvarı arasında bulunduğu zamandır. Evinin dört duvarı arasında kıldığı namaz, camide kılacağı namazdaki odadan daha hayırlıdır. Evinin diğer herhangi bir yerinde kılacağı namazdan ise iç kıldığı oda ondan daha hayırlıdır ve kocasına olan teslimiyeti o da hepsinden hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyuruyor ki, kadın avrettir. Dışarıya çıkınca onu şeytan gözetler. Kadının 10 tane avret yeri vardır diyor kainatın efendisi. Evlenince kocası bir avret yerini, ölünce toprak bütün avret yerlerini örter buyuruyor. Buna göre erkeğin eşi üzerinde birçok hakları vardır. Biri namusunu korumak ve onu örtmek. Öbürü de ihtiyacı dışında bir talepte bulunmaması için elinden gelen imkanları hanımına kullanabilmek dostlar. Ona sağlayabilmek. İlk Müslüman olan kadınlardan bir tanesi kocasını dışarıya uğurlarken şöyle diyor göreve. Sakın haram kazançlara sapma ey beyim. Biz açlık ve sıkıntıya dayanırız ama cehenneme katlanamayız. Bize haram lokma getirme. Bizi aç bırak. Sıkıntı içinde bırak ama haram lokma getirerek cehenneme bizi teşvik etme diyor. Ne kadar güzel değil mi dostlar? İşte bu da teslim olmuş bir kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular. Namaz, namaz, namaza devam edin. Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla işler teklif etmeyin. Kadınlarınız haklarında Allah'tan korkun. Onlar sizin elinizde bir nevi hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onları Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun, onlara iyi muamelede buyurun demiş kainatın efendisi. Ne güzel söylemiş değil mi dostlar? Evet, Tirmizi ve İbn-i Mace'den bir rivayet daha. Diyor ki, dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse o erkeğin cennette Cenab-ı Hakk'ın vereceği hurilerinden olan zevcesi o kadına hitap ederek Allah seni ıslah etsin, o adama eziyet etme, o dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır diyerek muhaize eder, sitem ederler diye buyurdu kainatın efendisi. Konular çok ince dostlar. Her şeye sabırla katlanmak lazım, güzellik aramak lazım. Eski dönemlerde, Emeviler döneminde Şam'da bir hükümdar varmış. Hükümdar zengin, haremi geniş. Orada bir gün gezerken çok güzel bir kadın görüyor. Güzel mi? Çok güzel. Bakıyor ki yanında bir kocası var ki Allah, burnu uzun, kulakları düşük, yüzü eğri büğrü buruşmuş. Alakaya bak diyor, bu kadının zevcesi bu. Allah Allah. Kadına diyor ki, çağırın onu bana. Ve adamları gidiyor, kadını getiriyorlar. Hükümdar seni istiyor diye. Hükümdarın önüne geliyor. Hükümdar kadına diyor ki, sen benim zevcem olup saraylarda sultan olmak istemez misin? Bütün güzellikleri ve serveti senin ayaklarının altına sereyim. Senden doğacak çocuklar sultan olsun. İster misin diyor kadına. Kadın ona diyor ki, sen beni cennetine sokabilir misin? Cennete sokabilir misin? Hükümdar diyor ki, valla cennet babamın malı değil ki, ben onu nasıl sana vereyim? Nasıl garanti vereyim cenneti? Ama diyor kocam garanti veriyor. Kocan nasıl garanti veriyor diyor sana. Buyuruluyor ki diyor, bir adam kendi eşinden başka bir kadına gönül vermez, kendini korur ise diyor, Allahu Teala onu cennetine koyarım diye buyuruyor. Eşin diyor kendinden başkası, benden başka hiçbir kimseye bakmaz, İnşallah ben de onunla beraber cennete gireceğim, sen bu sözü verebiliyor musun diyor.
Padişah diyor ki yok, ben o sözü veremem. Ve adama gidiyor, diyor ki hakikaten eşin sana sadık. Adam diyor ki işte ben onu aldım. Hakikaten güzel, güzelliği için değil, işte bu takvası için daha çok seviyorum diyor. Evet dostlar, sen de diyor biliyor musun dostum? Vallahi hanım, senden başkasını Allah bana nasip etmesin. Seni çok seviyorum. Benim gözümde en güzel kadın sensin diye. Başkasına gönlüm yok diye. Diyebiliyor musun? Nasıl dersin bilir misin dostum? Evdeki hanımın sana bütün muhabbetiyle sana yönelse, diğer kadınlara baktırmayacak şekilde Allahu Teala'nın verdiği lütufları sana ihsan etse, işte o zaman sen hanımından başkasına bakamazsın. Dışarıda akşamleyin dolaşırsın, akşama kadar işini yaparsın, akşam eve gelme saatin geldiği zaman sağa sola takılmadan koşa koşa evine gelirsin, hanımına gelirsin bir an önce ona kavuşabilmek için. Neden? Sultanın sana öyle bir verimli ki, öyle bir muhabbetli ki başkasına gözün zaten gitmez. Ama evdeki hanım kocasına karşı soğuk davranıyor ise, kocası da evdeki hanımına muhabbeti kesik ise, problemi kendinde araması gerekir. İki taraftan bir taraf dostlar sabırlı olmak zorunda. Ama öyle ama böyle. Mükafat sabredenlerin inşallah. Yuva kurmak güzel bir şey. Bu yuvayı en güzel noktaya getirmek yine daha da güzel. Bazen büyükler gençlerin işine karışırlar. Büyüklüktür. Bir yuva kuruldu, gençlerin içine sen şunu şöyle yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ama gençler

Öyle değil, kendi kafalarına göre yapmak isterler. Çünkü yeni nesil çok farklı geliyor. Duyguları farklı, oturmaları farklı, arkadaşları farklı, girdikleri çevreler farklı. Onun için büyükler bu konuda sadece nasihat verici fakat irdeleyici olmamalıdır dostlar. Çünkü hayırla anılmak istiyorsan büyük abilerimiz, gençlerin işine sana danışılmadığı müddetçe fazla girme. Yuva işlerine girme. Sonra sorumlusu sen olursun. Sonra faturayı sana keserler. Sen böyle yap dedin diye biz böyle yaptık derler. O zaman sen nasıl temizlenirsin bu işten? Diğer bir konu dostlar, eşler evlenirken birbirlerine açık ve samimi olmak zorundalar. Sevdiğin her şeyi eşine söylemek zorundasın. Eş olacak adayına. Hatunum, ben bunlardan hoşlanırım. Şunları severim. Şu yemeği severim. Ben elbisemin ütülü olmasını isterim. Gardırobumu açtığım zaman giyeceğim kıyafetlerin ütülü olmasını isterim. Ben geldiğimde evimde soframın hazır olmasını isterim. Oturup da şöyle güzel güzel kahvaltıyı yemeğimi hemen yemek isterim. Başka şeylerle oyalanmak istemem diye. Kadın da der ki ben eşimin şöyle olmasını isterim. Ben şu özellikler onda arıyorum diye. Başta pazarlıkları peşin yapmak lazım dostlar. Eğer başta bunların inceliklerine girmez isen, şu bir gerçek ki yeni anlaşan eşler o mübarek aile çatısının içerisine girdiği andan itibaren yeni evlendiklerinde ilk bir ay, iki ay, ilk dönemler eşlerin birbirlerine ısınma dönemleri, o aylar içerisinde iki tarafta birbirine dirseklerini göstermez. İki tarafta birbirinin içine bakar, ağzının içine bakar, hep güler. Hep güzel yönlerini gösterirler birbirlerine. Çünkü muratlarına ererler. Allah-u Teala'nın onlara helal olan şeyleri onu uygularlar. Ve yuvanın içerisindeki güzelliği tadarlar. Ailenin en güzel yaşanacak dönemleri belki insanlar düşündüğünde benim en mutlu olduğum dönemler evlendiğim ilk günlerdi diye gözünün önünden geçirebilirsin. Bir ay, iki ay, üç ay geçti. Yavaş yavaş eşler birbirlerine ısındı. Muratlar alındı. Ondan sonra artık azı dişleri gözükmeye başlar. Eğer ailenin içerisinde İslami denge ve akide kurulmamış ise iki tarafta birbirlerine dirsek çekmeye başlar. Ve sorunlar başlar. Aileler de bu işin içine katılıyor ise, akrabalar da çevrenin de baskıları var ise, yuva şiddetli bir şekilde sarsılır. Muhakkak %60, %70 çok evliliklerde bu görülüyor dostlar. Onun için her şeyi baştan konuşmak lazım. Nasıl olsa evlenince hallederiz dersen, kendini kandırırsın. Pazarlığını peşin yap. Samimi ol ve ben evlendiğim zaman Yaradanımın dinini evimde yaşamak istiyorum. Bana bunu yaşatabilecek misin diye sor. Yoksa her şey şehvet temeli üzerine kurulmamış. O da çok önemli bir yer teşkil ediyor ama o bir noktada kenarda bekliyor. Çünkü ömrünün diğer taraflarında farklı bir akış çizgisi içerisindesin. O da ayrı bir konu dostlar. Yine başka bir konuya daha girelim. Çünkü bunlar içinde karşılaştığımız samimi noktalar. Bir ev düşünün. İki taraf birbirlerini sevdi. Fakat örnek verelim. Kız tarafı çok zengin. Oğlan tarafı fakir. Fazla bir şey yapamadı. Kızın evi var, malı var, mülkü var. Babası güzel bir şey yaptı. İlla bunlar birbirlerini istiyorlar. Kız tarafı birazcık yüklendi fakat oğlan tarafından çıkabilecek bu. Başka bir şeyim yok dedi. Oğlan da biraz mahcup durumda. Onun da kapısı belli, fazla parası yok. E ne yapalım dedi. Bizim de kızımızla biz her şeyimizi yaptık. Aynı apartmanda oturuyoruz, aynı yerde oturuyoruz. Hadi bakalım iç güveye gel yanımıza. Oğlanı biz burada idare ederiz. Sessiz sakin yer oğlan geldi. O evin içerisine, o çatının içerisine girdi. Eğer o eş, o kadın zenginliğinin bütün Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri kocasının üzerine baskı olarak kullanır ise onun hesabını katiyetle Allah'a veremez. Zenginliğini eğer kocasını rencide edecek bir şekilde devamlı yüzüne vurduğu sürece o yuvadan hiçbir zaman bereket beklenmez, huzur beklenmez. Eşit olmalı.
Ha, böyle durumlarda olursa eğer o kız gerçekten mütevazi ise Allah-u Teala onun yuvasını mübarek etsin. Ama eğer o kardeşimizin

Bunun yükseklerde ise benim babamın malı vardı, mülkü vardı, şunu vardı, bunu vardı. Sen bana ne getirdin der ise o zaman dostum ya çok sabırlı olmak zorundasın ya da kırıcı. Kırıcı olmak sana yakışmadığına göre böyle durumlarda en baştan tavrını koymak zorundasın. Ben oraya gelirim. Dinimi yaşarım ve bir kadının erkeğine vazifesi, hizmeti neyse onu isterim. Eğer bunu yapamayacaksan ne sen beni baştan üz, ne ben seni baştan üzeyim. Çünkü ben malınla, mülkünle, evinle evlenmiyorum. Ben ahirete kadar beni götürecek bir hatun arıyorum demeli dostlar. Eğer böyle diyemeyeceksen o yuvayı boşuna sıkıntıya sokma deriz. Doğru mu, yanlış mı? Herkes kendine sorsun. Muhakkak ki bir cevabını alacağına inanıyorum dostlar. Ama şunu unutmamalı ki kavgasız ev olmaz. Her ev muhakkak bir sıkıntılar yaşamıştır. Eski çağlardan, eski dönemlerden beri bu zamana kadar her evde muhakkak bir kavga, bir gürültü olur. Ama her zaman devam etmez. Sıkıntılar, bir rüzgarlar eser geçer. Ama sabretmek lazım. Hemen bir örnek. Öncelerden bir hatırlarsanız bu örneğe yakın bir örnek vermiştim. Yine verelim inşallah aynı örneği, aklıma geldi diye veriyorum. Eski dönemde bir abid kul var. Bu bir sultan talebelerine eğitim veriyor, ders veriyor. Talebelerinden bir tanesi hanımıyla ilgili sorunları var. Sultanına gidip durumu arz etmek istiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Gidince bir bakıyor ki sultanın evine yaklaşıyor. Tam kapıyı çalacak. Allah! İçeriden bir gürültüler geliyor, bir bağırma, bir çağırma. Efendisinin hocasının hanımı efendisine bağırıyor. Ama efendisinde hiç ses yok, çıt yok. Peki hanım, peki hanım diyor. Mütevazi davranıyor. Talebe hemen vazgeçiyor. Aman diyor, bu kavganın ortasına girmeyeyim. Belki fatura bana da kesilir. Arkayı dönüyor ve hemen oradan gidiyor. Bir süre sonra efendisini bir ormanın içerisinde görüyor. Allahu Ekber, bir baksa ki sultan bir keramet gösteriyor. Aslanın üzerinde, aslanın yelesini tutmuş at gibi, eline de almış zehirli bir yılanı, kamçı gibi kullanmış, aslanın üzerinde geziyor. Ya Rabbi bu ne güzelliktir. Hemen yanına edeple yanaşıyor. Efendim diyor, sana bir şey sorabilir miyim? Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyur evladım diyor. Tabii ki sor. Efendim vallahi ben baktım ki evde ailenin size karşı devamlı bağırıyordu fakat hiç ses çıkartmıyordunuz. Ama ormanda bakıyorum ki böyle bir durumda aslanı at yapmışsınız, kırbacı da yılan yapmışsınız. Hikmeti nedir diye. Efendisi mütevazi olaraktan şunu söylüyor. Evladım, ben evdekine sabrettim, Rabbim bana bunu nasip etti diye. Evet dostlar, bu bir teşbihtir. Ama her teşbihte bir mesaj vardır. İnşallah bu mesajı almışızdır diyorum dostlar.

Evet dostlar, başka bir örnek daha. Ben bu örnekleri verirken dostlar, aklınıza şu gelmesin. Aman efendim, sen bu işi yapıyor musun ki bize bunu nasihat veriyorsun? O öyle değil. Ben yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum ama bir insan bir mesajı aktarırken bütün sermayesini ortaya döker. İsteyen istediğini içinden alır, yapabildiğini yapar. Yapan vaziyeti kurtarır dostlar. Yapmayan da sonucuna katlanmak zorunda. Güzel bir örnek daha. Şu televizyon illeti çıktı çıkalı. Onu biraz daha kurcalayalım. Hepimizin evinde var. Hepimiz de seyrediyoruz, inkar etmiyoruz ama aklıma geldi, bunu da not aldım. İnşallah bundan da Allah-u Teala bizleri payidar etsin dostlar. Akşam evin erkeği yorgun argın evinden, işinden çıktı, evine geldi. Kapıdan içeri girdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hemen oturdu. Yemek hazır değildi veya hazırlanıyordu. O anda yemeğini yedi, oturdu televizyonun karşısına. Akşama kadar seyretti, yatana kadar seyretti, seyretti. Ondan sonra da hadi avrat yatıyoruz, geç oldu dedi. Girdi döşeğin içine, sırtını döndü, yattı. Bu %80, %60 olan her evde olan olay dostlar. Şu yapılamaz mıydı? Hanımını bir günde alıp karşına, gel hanım deyip de şöyle omzuna elini atıp da, çocukları da uyuttun, gel sultanım. Hakkını helal et, işimden gücümden o kadar sıkıntıdayım ki, senin sorunlarına inemiyorum, sıkıntılarına inemiyorum diye hanımını hiç hoş ettin mi? Hiç gönlünü aldın mı? Hanım, derdin var dedin mi? Çok zor değil mi dostlar? Hiç sordunuz mu hanımınıza? Sultanım, bugün bir problemin var mı, bir sıkıntın var mı diye. Eve gelince dediğimiz hep şey hazır. Hey hatun, yemek hazır mı? Hadi yemeğe getir. Benim elbisemi ütüledin mi? Şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Ama hiç sıkıntını sordun mu? Hanım sıkıntısını nasıl anlatır sana? Ben söyleyeyim. Eğer bir derdi var, sana açmak istiyor ise ve açamıyor ise sana sert davranır. Eğer sana kafayı taktıysa, seni üzecekse, sorunları var fakat sen o soruna yanalmıyorsan, yönlenmiyor isen, senin yüzüne bakmaz doğru dürüst. Eline yemeğe getirdiği zaman tak diye koyar. Gözünün içine bakarak al sultanım, afiyet olsun, ye evimin erkeği diye vermez önüne. Sitem yapar. Ama bu hallere getirmemek için de ara sıra hanımlarımıza, ey evrimin, evimin meyve veren bereketli ağacı, bir isteğin var mı diye. O da insan, o da can taşıyor. Evinin bütün hizmetini yapıyor. Onun da gönlünü hoş edebilmek için ara sıra gönlünü almak lazım dostlar. Elinden geldiği kadar, ama her zaman aldığın zaman belki sırtına çıkar, seni de aşar. Ondan sonra da aynen öbür taraftaki hadiste belirtildiği gibi karısının her dediğini yapan, Allah muhafaza, cehennemliktir hadisine de götürür. Dengeli gitmek lazım dostlar. Çünkü kadın bilecek ki bu benim evimin erkeğidir. Korktuğu zaman senin arkana saklanır. Babasının arkasına gitmez. Bir isteği varsa senden talep bulunur. Çünkü sen onu namus perdesi içerisine almışsın ve iaşesini Rabbinin izniyle kazanıp imkanların dahilinde önüne seriyorsun. Ve onun da haklarını vermek zorundasın. Eğer hakkını veremiyor isen bu yola soyunmayacaksın dostum. Ama soyunmak sünnet. Evlilik çatısı altına girdiğin zaman da eşinin bütün sorunlarıyla becerebildiğin kadar uğraşmak zorundasın. Yapabilirsen Allah dereceni arttırsın inşallah. Ama dedik ya, her zaman sabır. Bir başka örnek de şöyle verilebilir dostlar. Eve gelmişin yorgun argın, evde bazı çatıtılar başladı. Hanım bir şey attı ortaya, bir sıkıntı. Anan şöyle dedi, baban şöyle dedi, sen şunu almadın, şunu vermedin. Herhangi bir sebepten ötürü artık eşinden, dostundan, arkadaşından gürültüler çıktı. İki taraf da birbirinin üzerine gidemiyor. Ortalık muazzam derecede elektrikli. O anda çocuklardan birisi bir hata işledi. Çat çut çocuğa girdin. Niye böyle yapıyorsun lan? Ben sana bunu demedim mi? İn demedim mi? Zıplama demedim mi? Atlama demedim mi? Sinirini çocuktan aldın. Allah razı olsun. O sahibinin günahı ne ki? O bir bebek. O bir çocuk. Fıtratı o. Oynayacak, zıplayacak, atlayacak. Ona başka türlü bir şekilde ulaşamazsın ki zaten. Çocuğa ulaşabilmek için çocuk olmak lazım. Ama hatununa kızdın veya kocana kızdın, ona sitemini, sinirini nasıl çıkartıyorsun? Çocuklardan. Çat bir tane, çat bir tane daha. O garibim de ağlıyor, ağlıyor, içini çeke çeke sonra gidiyor yatıyor yatağına. Faturayı çocuğa kessin.
Öyle yapacağın yerde eşini alıp da karşına adam gibi oturup da konuşsan olmaz mı? Bu da bir örnek dostlar. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Örnekleri veriyorum ki hatalarımızı görelim. Ne kadar iyi olabilirsek eşimize karşı Rabbimize o kadar yakın oluruz. Çünkü ben eşimle gerçekten mutlu isem, ben onda aradığımı buluyor isem Yaradanıma o kadar yakın oluyorum demektir dostlar. Çünkü bir evde huzur varsa o evde İslamiyet yaşanıyor demektir. Başka bir örnek daha dostlar. Eğer bir hatun sabahleyin kalkmış, kocasının işine gidiş saati belli. Güzelce kahvaltıyı hazırlamış, çayını karıştırmış, kahvaltı sofrasını koymuş, ekmeklerini hazırlamış, eşini de kaldırmış. Hadi hayatım, vaktin geldi, işe gideceksin diye tatlı bir şekilde kocasını uyandırmış. Görevi çünkü en azından evlilikte belirli bir hizmet var. Kadının görevi eğer çalışmıyor ise o kadın, herhangi dışarıda bir şekilde çalışması yoksa evindeki kocasıyla çocuğuyla ilgilenmek zorunda. Kocasını kaldırdı, sabah kahvaltısını güzelce yedirdi. Hatta kocasının gözünün içine baka baka ekmeğine şöyle balını, reçelini, evdeki olan taamlarını koydu. Ondan sonra da eşini, elbisesini giyinmesine, üstünün toparlanmasına yardımcı oldu. Kapıdan çıkarken de yanağından öptü. Hayatım, Allah-u Teala sana hayırlı rızıklar ihsan eylesin dedi. Allah işini gücünü rast getirsin dedi ve kocasını evden uğurladı dua ederek. Ya Rabbi dedi, kocamı sana emanet ediyorum. Harama bulaştırmadan, sıkıntılara bulaştırmadan, kötü kadınların şerrinden onu göstermeden,

sağlıklı bir şekilde kocamı yine bana gönder ya Rabbi diyerek, dua ederek kocasını evden gönderdi. O koca öyle bir muhabbetle çalışır ki, öyle bir evden huzurla gider ki, Allahu Teala'nın lütufları ve ihsanlarıyla akşamleyin hiçbir yere sapmadan, saatten gözünü ayırmaz, bir an önce evime gideyim de hatunuma kavuşayım diye. Ama hatun evde sabah olmuş, horul horul uyuyor. Saat çaldı, garibanım kalktı, saatin düğmesine bastı. Üstünü başını giydi, kalktı, kahvaltısını hazırladı. Avrat hala horul horul uyuyor. Sonra elbiselerini giydi, kahvaltısını yedi, kapıyı çekti, gitti. Hanım hala uyuyor. Sonra o akşam adam eve gelmek ister mi dostlar? Evde bir muhabbet yok ki. Aradığını evde bulamıyor ki. Elbette ki o adamın gözü dışarıda harama kaçar. Elbette ki o adamın gözü mahremlere takılır. Ya Rabbi şöyle bir eş olsaydı ne iyi olurdu diye gözleri dışarıda arayabilir. Hepsi için konuşmuyorum ama istisnalar vardır dostlar. İşte o zaman o kadın o adama bir şey deme hakkına sahip değildir. Çünkü bir evi yapan yuvayı kuran dişi kuştur. Tabir böyledir dostlar. Hanımdır yani. Evin bütün idaresi onun elindedir. Harcamaları yaparken, masrafları kıyarken, hazırlarken, iaşeleri tamamlarken bütün organize o kadının elinde. İsterse kocasına da öyle bir muhabbetle bağlar ise, ona aradığını verebilir ise, onun istediği mutluluğu verir ise, kocasından aynı mutluluğu geri alır. Aynı, fazlasıyla alır hatta. Buna da çok ince dikkat etmek gerekir dostlar. Her şeyin kıymetini anında yaşamak lazım. Hepimiz, belki çoğumuz evliyiz, çoluk çocuk sahibiyiz. Belirli bir yuvamız var. Bir de sayfanın öbür tarafını çevir. Kocası vefat etmiş, dul kalmış kişiler var. Sen akşam yine evine gidiyorsun. Gene hatununla yalan yanlış oturuyorsun, kalkıyorsun, sohbet ediyorsun, dertleşiyorsun. Ama o mutluluğu yaşamış fakat kocasını kaybetmiş olan ve onun özlemini çeken insanlar da var. Onları da düşünmek lazım. Onlar ne yapsın ya? Onlar da akşamleyin tek başına karanlık odada yatmak ve hayallerle uyumak var. Ama sen evinde gene sıcak bir yuvana gidiyorsun. Evinde bir çocuk sesi, gene hatununun sesi, onunla berabersin. Peki dullar ne yapsın? Onlar o özlemlerini neyle gidersinler? Haline şükretmek lazım. İnsanlar elindekiyle mutlu olmak zorunda. Dışarıdaki insanları görürsün dostlar. O kadar çok insanlar görürsün ki imrenirsin bazen onlara. Ne kadar güzel, ne kadar güzel davranıyor eşine diye. Onun iç yüzünü bilemezsin ki sen. Belki o senin kocandan daha kötü bir davranışta bulunur sana. Sana ama dışarıda olduğu için senin gözünde çok farklı gözükür. Ne kadar iyi bir insan, hanımına ne güzel davranıyor veya kocasına ne güzel davranıyor diye. Ama şunu unutma ki, tabiri caizse bir söz var dostlar. Affınıza sığınıyorum. Derler ya, senin ağız kokunu benden başkası çekmez diye. İnsanlar onun için elindekiyle mutlu olmaları kendi ahiretleri açısından da çok faydalıdır dostlar. Bunların arkası kesilmez. Yine bir örnek daha alalım dostlar. Akşamleyin adam yorgun argın işten eve geldi. Baktı ki yemek hazır değil, hala pişiyor. Allah! O kadar kafanda sorunlar var, sıkıntılar var. Çünkü erkekler bu konuda biraz hassastır dostlar. Akşamleyin eve geldiği zaman yemeğini hazır bulmak ister. Bir an önce o yemeği yiyecek, rahatlayacak, huzuru bulacak çünkü. Elbisesini üzerinden çıkartır, eşofmanını veya pijamasını giyer. Sofra hazırsa hemen sofraya oturur. O sofranın muhabbeti bittikten sonra da şöyle evinde oturur. Ya gazetesini okur, ya kitabını okur veyahut da o cam mankenin arkasına geçer, onun alemine dalar gider. Her neyse, yani bir şekilde bir icraatın arkasına takılır. Ama bir kadın eğer çok aşırı derecede sorunları yoksa, mesela çok çocuğu olur, yetişemez bazı şeylere, onlar birkaç gün istisna edilebilir, ama kendini adet haline gelmiş de kocası evine gelmeye

yakın bir saatte oturup da tencerenin başına daha yemeği koyuyor ise, o kocası da buna sitem ediyor ise, vallahi o kocanın hakkı vardır o kadının üzerinde. Onun da hesabını vermek zorunda. Çünkü neden? Ve Allah razı olsun, akşamleyin sabahleyin evde bırakıyor, saat 8'de 19'da evden çıkıyor, akşamleyin belki 7'de 8'de eve geliyor. O kadar saatin içerisinde yemeği yapmak kadar bir saat mi hazırlıyorsun yemeği? 45 dakika mı, yarım saat mi? Onu son dakikaya getirip de kocan eve geleceği zaman yeni ocağın üzerine koyduysan, Allah razı olsun, o kocadan fazla bir şey bekleme. Çünkü istediğini veremiyorsun hala ona. Onun için hoşlanmadığı şeyleri eşinin yapmaması gerekir. Bir örnek daha. Eşinin hoşlanmadığı kimseleri evine çağırırsan evde sorun çıkar dostlar. Eğer bir insanın ruhuna hoş gelmeyen insanlar var ise, eşine danışmadan onları evine çağırma. Veya çok sevdiğin bir dostun var, onu yemeğinde soframda görmek istiyorsun. Salı günü gel hemen bize oturalım, yemek yiyelim abi, biraz sohbet ederiz seninle. İşte çoluk çocuk otururuz dedin. Eşine danışmadın. Kendi kafana göre fikir verdin ve çağırdın. Akşam eve gittin, hanıma dedin. Ola ki onunla öyle bir işi çıktı. Hatun dese ki, ya bey, bana danışmadan niye eve misafir çağırıyorsun? Allah razı olsun, ben misafire karşı değilim ki. Yapabileceğimiz en güzel hizmeti veririz. Allah ne verdiyse yapar, göndeririz, yeriz, içeriz. Çünkü misafir rızkıyla gelir. Ama bana danışsaydın da o gün şu işim vardı deseydin. Onun için dostlar, insanlar eşleriyle paylaşmak zorunda. Onun için bazı konularda eşlerinin fikirlerini almak lazım. Fazla baskıcı ve dayatıcı olur isen inatlaşmalar çıkar ve yuva tehlikeye girer dostlar. Onun için eşler birbirlerine, diyorum ya, hem paslaşacaklar hem dayanacaklar. Örnek bir noktada kavgaya sebebiyet vermemek için eşlerin bugünümüzde tasarruflu olmaları gerekir. Örnek, akşam eve geldin, gene oturdun. Her zamanki gibi, çünkü başka bir şansın yok ya. Akşam evine geleceksin, elbette oturacaksın. Oturduktan sonra hanım dedi ki, iyi misin, moralin keyfin yerinde mi? Hayırdır inşallah, bismillahirrahmanirrahim. Bir şey mi diyeceksin hatun? Vallahi bey, fatura geldi de. Dur biraz daha oturayım, yerime iyicene gömüleyim, ondan sonra anlat. Hangi fatura? Elektrikler geldi, telefon geldi, falan geldi, filan geldi. Allah razı olsun. Ha bey, bir de tüp bitti. Ne? Tüp de mi bitti? Ne yapıyorsun ya? Her hafta sana, iki haftada bir tüp mü alacağım? Tüp bugün 12 milyon lira para. Nereden bulacağım bu parayı? Ha bir de söylemesi ayıp. Matik bitti efendi. Matik mi? Daha geçen hafta, iki hafta önce almadın mı sana matiği? Bu matikler kaç lira? Normalinde bir şey desen ama bugün bir matik 3,5 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Buna cam diyecek ki o da, ya ben yiyor muyum bunu ya? Siz kirletiyorsunuz, ben temizliyorum. Temizlemek için de makineye bunu koyuyorum. Mecburen makinede bunu karnına verirsen bu da seni temizler. Sen bunu koymazsan nasıl temizleyeceksin? İşte bahane ya, işte onu vermiş. Sonunda gene alacaksın. Ama işte oradan borazını öttürmek için bağırıyoruz işte dostlar. Aman idareyle davransana. E ne yapayım? Belli bir ölçüsü var bunun. Ölçüyü koyuyorsun. Avuç avuç içine dökmüyorsun ki. Kapasitesi belli bu makinenin. Benim mutlu bitti. Bir de bebek varsa evde. Efendi gene ne var? Çocuğun bezi bitti. Lan hatun, bu ne bez bu böyle ya? Habire sana bez al, bez al. Bu çocuk benim her gün kaç travma yapıyor biliyor musun? E ne yapayım, çocuğun altına pişik oluyor. Öbür türlü de yapamıyorum ki. Ben öbür türlü yapayım da habir ona pişik mi, şey mi alacaksın? Melhem mi, krem mi alacaksın? O da ayrı bir konu. İşte böyle devamlı gider. Ama hatunlara sabretmek lazım derken, işte bazı şeylerine de gönül vermek lazım dostlar. Onun yerinde sen olsan sen bunu kullanacaksın. Hatta hatunlar bizden daha elleri, ayarları daha sağlam, daha idareli ölçülüler. Aynı onların yerinde biz olsak, onların matiye atacağı belki yarım ölçüye biz bir avuç atarız. Belki o çocuğun o sıkıntısını, iki gün çocuğa sen bakmak zorunda kalsan, o hatun onu idare eder, belki üç bezle, beş bezle çocuğun iki üç gününü çıkartır. Ama biz olsak, üf, çocuğun altı gene dolmuş diye belki bir günde 10 tanesini harcarsın. Onun için bu konularda da sabırlı olmak lazım diyorum dostlar. Sonra yine güzel. Neden hep kocaları anlatıyorum? Çünkü hanımlar inşallah bunları yaptıkları sürece Allah'ın izniyle inşallah Rabbim onları cennetin en güzel yerine koyacak. Evde muhabbeti mi almak istiyorsun? Eşinle samimi bir sohbetli mi olmak istiyorsun? Evet bacım, ben sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Akşam eşin gelmiş, tekrar eve geldi. Yemeğini yedi, oturdu. Şöyle eşine desen ki,
Hayatım, bugün yeteri kadar yorulmuşum. Sana şöyle güzel bir kahve yapayım mı, içer misin? Güzel bir çay demleyeyim mi? Güzel bir çay içer misin? Adamın gözleri yerinden çıkar, fırlar. Allah razı olsun, hatunum beni düşünüyor der. Ondan o adam şevke gelir yani. Hatta otursan, bir meyve soysan, bir elma soysan, bir portakal veya o anki günün mevsim meyvesi neyse, soyup da eşinin önüne al hayatım, afiyet şeker olsun desen, adamın gözleri yerinden çıkar pahalı. Eşim beni düşünüyor diye. Ve o adam ondan sonra düşünür, ben ona acaba ne yapayım diye. İki gün sonra bakarsın sana güzel bir çiçek getirmiş. Hayatım, sana layık değil ama gönlümden geçti diye. Ne kadar güzel değil mi? Eğer bir taraftan verici olursan, öbür taraftan da onun mükafatını alırsın. Eş bir taraf samimi olursa, lütufkar, ihsankar olursa, öbür eş de zaten öyle olmak zorunda. Öyle olmazsa zaten yine Asiye Hatun gibi sabretmek gerekir dostlar. Şöyle de olabilir. Hep hatunlar tarafını mı alıyorsak, takım tutmayalım dostlar. Örneğin bir gün sen pazar günü evindesin. Kadının sana, hanımın sana belki her gün evinde hizmetini veriyor, her şeyini yapıyor. Bir pazar günü şöyle hanımına, hanım bugün sen kalkma, sana bir kahvaltı hazırlayayım deyip sabah kahvaltısını hazırlayıp da çayı hazırladın, sofraya bütün güzellikleri koydun. Evinde ne varsa Rabbim ne nimetleri şükretmişse, ihsan etmişse onları hazırladın. Ondan sonra hanım hadi kalk bakalım kahvaltı hazır dedin. Veya öğlen yemeğine. Öğlen yemeğini sen mi hazırladın? Veya sofrayı mı hazırladın? Veya salatayı mı yaptın? Veya akşam yemeği? Bu eşine yaptığın onun çok ilgisi hoşuna gider. Onun mutfakta senin ona yardım edebilmen eşinin çok hoşuna gider. Böyle gönlünü alırsın. Başka bir şey yapamıyoruz ki şu ortamda zaten dostlar. Ne eşine kürkler alabiliyorsun, ne onları alabiliyorsun, ne istediklerine hitap edebiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyoruz ki doğru dürüst. Ne yapabiliyoruz ki? Hiçbir şey. Zar zor belki imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama hep kısıtlı. Onun için de biraz da verici olmak lazım dostlar. Ama yapacağın en ufacık bir hizmet onu öyle bir rahatlatır ki arkadan sana gelen hizmetlere vesile olur. Belki sen ona bir yaparsın, o sana 10 yapar. Yine de burada verimli olmak lazım dostlar. Yine bir örnek daha mı? Misafirliktesin, eşlerinin, dostlarının yanındasın. Hanımın da orada. Eğer sen diyor, başkalarının içerisinde yanında eşine karşı kırıcı olma. Onu başkalarının yanında rencide etme. Ona güzel davran. Başkalarının yanında sen eşini küçük düşürürsen, eşinin sana bir şey söylediği zaman sen onu kaldıramayacaksan, senin ona bir şey söylemeye hakkın var mı? Nasıl mı? Affınıza sığırıyorum. Lan karı, hadi çay demle çabuk. Hemen yanına da şunları yap getir bana. Ya Rabbi setter. Eşin öyle diyeceğin yerde, hatun çay hazır mı? Ben içeriye inşallah arkadaşların yanına servis yapacağım. Onun gönlünü alırsın. Elbette ki o da senin gözünün içine içe baka baka, efendi hemen hazırlayıp getiriyorum der. Ama başkalarının yanında ailenizi rencide etmemek için birbirinize iyi davranırsanız örnek bir aile teşkil edersiniz. Örnek bir aile teşkil etmek de İslamiyet'te çok güzel bir lütuftur dostlar. Bu da ayrı ince bir mesele. Bu konular aslında dostlar hiçbir zaman bitmez. Eğer sen kardeşim İslami bir yuvanın ciddiyetini, ehemmiyetini biliyor isen, örnek veriyorum, eşini çok güzel bir şekilde giydirdin, en güzel giyecekleri üzerine giydirdin, eşin de alımlı çalımlı bir bayan, ondan sonra erkeklerin ilgisini çekecek derecede Rabbim lütfetmiş, güzel. Sen de onu süsledin, püsledin, yolda çıktınız, gidiyorsunuz. Eşin güzel görünmek belki hoşuna gidebilir. Hepsi için demiyorum ama bazı hassasiyetlerde bazı bayanların kendilerinin güzelliklerini dışarıya aksetmek için farklı bir çabalar sarf edildiği günümüzde mevcut. İstisna da olsa mevcut. Sen de eşini böyle giydirdin ve yanında yürüyorsun. Ondan sonra yolda yürürken bir sürü adam var, başını çevirip çevirip sana bakmıyor ki, yanındakine bakıyor, hanımına bakıyor. Ondan sonra senin kıskançlık damarların çatlıyor, eğer varsa tabii ki. Ve bundan sonra da sıkıntı duymaya başlıyorsun, evde eşine çatmaya başlıyorsun. E dostum, öyle giyinip de başkalarına niye eşini güzel göstermek istiyorsun ki? Eşini bırak da evinde sana güzel gözüksün. Dışarıda örtüsünün altında el alem onu görmeyiversin. Çünkü eşin Allah-u Teala sana ihsan etti. Öyle değil mi?
Ha bu demek değildir ki kirlileri çapulları giydir de dışarıda. Hayır, ölçüsü dahilinde fazla ortaya çıkmıyor.

Ancak şekilde cart bir şekilde fazla süsleyip de dışarıya gönderme. Erkeklerin ibresini oynattırma. Mebal var çünkü. Allah-u Teala sana da, çünkü sizler diyor eşlerinizin çobanlarısınız ve güttükleriniz de mesulsünüz. Sen sana sunulanına şükret. Ondan sonra da kıskançlık olayları çıkar dostlar. Arkasını alamazsın sonra. Allah muhafaza buyursun. Bu konular birbirini böyle sürüp gider dostlar. Diyor ki bir gün bir rivayette şöyle buyuruyor. Güzelliğiyle kocasına övünmemek, karısına da çirkinliğinden dolayı insan hoş görmelidir diyor. Esma Hatun diye bir zat var, şöyle anlatmış zamanın birinde. Çölde çirkin bir adamın nikahında çok güzel bir kadın gördüm. Kadına bu çirkin adamla nasıl durabiliyorsun dediğimde kadın sus dedi. Belki Allah katında en güzel bir adamdır. Allah onu bana lütfetti ve bana verdi. Yahut belki benim büyük bir kusurum vardı da Allah-u Teala ceza olarak beni buna verdi. Günahıma kefaret olur. Allah'ın taksimatına nasıl razı olmayayım ki dedi. Ve beni susturdu diyor. İşte Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki dünyada bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve namaz. Güzel kokudan ölçü Hazreti Resul'ün kokusu idi. Kainatın efendisinin kokusu. Kadın derken de bir eş, bir arkadaş anlamında, haşa kainatın efendisi nefsiyle ilgili bir şey düşünmek, Allah'a sığınırım. Ve namaz, diyor ki namaz da gözümün nuruydu. Onun için dostlar, şu ömürde, şu hayatta birbirimizi üzmemek için çok sabırlı olalım dostlar. Çünkü uğraşacak o kadar çok şeylerimiz var ki, onları bırakıp da gelip de hatunumuzla didişip didişip didişip de günümüzü zehir etmeyelim. Bizim düşünmemiz gereken Yaradanımıza nasıl kul olabiliriz, nasıl kendimizi affettirebiliriz?

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın.

0: ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah, güzel davranışta bulunanları ve affedenleri sever. Allah, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, en muteber, en makbul, en değerli hadis-i şerif kitabını okuyoruz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Tarih boyunca hadis-i şerif meclislerinin ilk en önemli kitabı Sahih-i Buhari. Böyle bir sohbette, böyle bir derste bulunmak, dinlemek en büyük şereftir. Rabbim mahrum etmesin. Kale el müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'a. Müellifimiz Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserin müellifi İmam Muhammed bin İsmail el-Bukhari, Bukhara'da dünyaya gelmiş bu değerli zat, Türk asıllı bir aileden de dünyaya gelmiş, ömrünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine vakfetmiş bir zat. İslam büyükleri tarafından 1000 sene aşkın bir zaman tebcil edilmiş, takdir edilmiş. Rabbim şefaatine nail eylesin. Kal haddethena İsmailu, kal haddethena ibn Vehbin, an Yunus'a, an ibn Şihab'in, akhbarani Humeydun, kale, semi'tu Muaviye ibn Ebi Süfyan'a yahtubu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın torunu Humeyd bin Abdurrahman anlatıyor. Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenmiş 10 değerli sahabiden biri. Hayatındayken yüzüne karşı sen cennetliksin denilen insanlardan biri. Ne büyük şeref. İşte bu zatın torunu Humeyd anlatıyor. Semi'tu Muaviye tebne Ebi Süfyan. Hazreti Muaviye'yi işittim. Yahtubu hutbe okuyordu. Muaviye radıyallahu an sahabidir. Bazı içtihatlarında ehli sünnete göre hata etmiş olabilir. Vahiy katiplerindendir. İsmini anarken diğer sahabiler gibi radıyallahu an Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da muhacirlerden, ensardan söz ederek İsim ayırmadan radıyallahu anhum ve radu'an buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kale semi'tün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber-i Zişan Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Hazreti Muaviye naklediyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihhu fiddin. Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Derin anlayış ve derin ilim sahibi kılar. Cenab-ı Hakk'ın ilim sahibi kıldığı kimseler Allah'ın kendileri için hayır dilediği kimselerdir. İlim erbabı hayırlı kimselerdir. İlim erbabı Cenab-ı Hakk'ın kendisi kendilerine ikramda bulunduğu kimselerdir. Burada ilim erbabı derken ilmini yaşayan, uygulayan, tatbik eden, bildiğini nakleden

çevresine öğreten, inanan ve inandıklarını yaşayan insanlar. Ve innema ene kasimun ve yu'tillah. Gerçekte veren Allah'tır. Ben sadece paylaştırıyorum. Hani zekat verirken, sadaka verirken, ganimet malı dağıtırken, hediye verirken, ikram ederken ben ene kasim, ben taksim ediyorum buyuruyor. Gerçekte rızkı veren kimdir? Allah'tır. Ne fabrikatör, ne devlet, ne patron, ne amir. Rızkı veren Allah'tır. Diğerleri sadece vesiledir, aracıdır, sebeptir. Şifayı veren Allah'tır. Doktor vesiledir. Aksi takdirde hiçbir doktorun ölmemesi gerekiyordu. İlaç, hap, şurup, ameliyat, bunlar hep vesile. Hastalığı indiren de Allah'tır. Devasını indiren de Allah'tır. O halde tedavi olun buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Şifayı veren Allah'tır. Başarıyı veren Allah'tır. Bize düşen çalışmak, gayret etmek, sebeplerine sarılmak ve neticeyi Allah'tan beklemektir. Ene kasimun, ben taksim ediyorum. Ve yu'tillah, Allah veriyor. Veren Allah'tır. Ve len yezal emru hâzihil ümmeti müstakîmen. Bu ümmetin çizgisi, yolu, dosdoğru devam edecektir. Bu ümmetin durumu bozulmadan istikamet üzere devam edecektir. İslam ümmeti diğer ümmetler gibi, İsrail oğulları gibi bir takım yanlış görüşlere sapmayacaklardır. Hatta tekûme s-sâ'a, kıyamet kopuncaya kadar, ev hatta ye'ettiye emrullah, ya da Allah'ın nihai son emri gelinceye kadar bu ümmet dosdoğru yolda devam edecektir. En şerefli ümmet, ümmeti Muhammed. En üstün insan, en sevgili kul, en son Resul, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu ümmete Peygamber-i Zişan olarak gönderildi. En son kitap Kur'an-ı Azimüşşan bu ümmete verildi. Bu ümmet rahmet ümmeti, bu ümmet sevgi ümmeti, bu ümmet hoşgörü ümmeti, bu ümmet barış ümmetidir. Ve aynı zamanda bu ümmet Allah yolunda cihat ve savaş ümmetidir. Evet, ümmeti Muhammed'den olmak büyük bir şeref. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısını açacak. İlk giren o olacak ve cennetin büyük bir bölümünü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti dolduracak. Ümmet kelimesi birleştirici bir kelimedir. Birileri ümmet, fetih, cihat denince ürküyor. Birçok kavramlar yanlış yerde kullanılabilir. Yanlış kimseler elinde kullanılabilir. Ama ümmet kelimesi şuurlu toplum demektir. Ümmet demek insanlığa önder, öncü olan demektir. İmam ve ümmet aynı kökten. İnsanlığın imamı olan, öncüsü olan, insanlığa hayrı, ilmi, ahlakı, güzellikleri öğreten demek. Evet, İslam medeniyeti bugünkü yaşadığımız medeniyetin temel taşıdır. Batı medeniyeti bu bilim ve teknolojiyi Endülüs'e borçludur. Endülüs'teki İslam medeniyetine, Endülüs'teki İslam medeniyeti Medine-i Münevvere'den doğan o güneşe, İslam güneşine borçludur. Evet, bir batılı ilim adamı öyle diyor. Müslümanlar ilimlerin patent hakkını bizden isteseler iflas ederiz. Gerçekten İslam medeniyeti bir ilim medeniyeti olarak doğmuş. Müslümanlar okumuş, okutmuş, halkalar kurmuş.
ve dünya

Dünyada ilk üniversiteyi, Nizamiye Üniversitesi'ni Selçuklular kurmuş. Melikşah zamanında Nizamül Mülk Vezir, Nizamül Mülk tarafından bir hadisi şerif alimi olan Nizamül Mülk Baş Vezir, Yaşlı Vezir, Alparslan oğlu Melikşah'ın veziri Nizamül Mülk tarafından kurulmuş. Ve İmam-ı Gazzali hem İslami ilimleri hem diğer felsefe, mantık ve sosyal ilimleri gayet üstün derecede bilen İmam-ı Gazzali bu üniversitenin rektörü olmuş. Evet, bu ümmet bu çizgiyi devam ettirecektir. İnsanlığa güzellikleri sunma çizgisi. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Sizler insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil munker. İyilikleri tavsiye edersiniz, kötülüklere engel olursunuz. Akan kanı durdurmak, masumların kanını durdurmak bu ümmetin görevidir. Ne Irak'ta, ne Filistin'de, ne Çeçenistan'da, ne Doğu Türkistan'da, ne Makedonya'da, ne Bosna'da, ne Filipinler'de, ne Patani'de kan akmamalı. Bugün özellikle Müslüman kanı akıyor. Tarih boyunca insanlığa barışı öğreten La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasının temsilcileri yeniden dünyaya barışı, adaleti, sevgiyi, rahmeti, hoşgörüyü Allah'ın izniyle hakim kılacaklardır. Evet, 11. baba giriyoruz. Babu kavlillahi teala ev yelbisekum şi'a. Cenab-ı Hakk'ın En'am suresi 65. ayeti kelimesi hakkında bir bab. Estaizu billahi bismillah. Kul huvel kadiru ala en yeb'ate aleykum azaben min fevkikum ev min tahti arculikum ev yelbisekum şi'a ve yuzika ba'dakum be'se ba'd. Bu ayeti kerime. De ki Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye muktedirdir. Ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Burada dört ayrı cümle var. Cenab-ı Hakk'ın kudretine işaret ediyor. Bu ayeti kerime En'am suresi 65. ayeti kerime. Allah size gökten azap indirebilir. Tarihte birçok kavimlere olduğu gibi. Allah size yerden azap verebilir. Deprem gibi, sel gibi bir takım felaketler verebilir. Allah sizi grup grup birbirinize düşürebilir. Bu da bir azap, bu da bir işkence. İnsanlığın birbiriyle boğuşması ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Evet, bu ayeti kerimenin anlamı üzerinde İmam-ı Buhari bir hadis-i şerif naklediyor. 7313. hadisimiz. قال الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول bazen رضي الله عنهما burada olduğu gibi yazılır ama çoğu zaman yazılmaz. Yazılmasa da sahabi ismi yazılmasa da geçtiği zaman Allah ondan razı olsun diyoruz. Hele babası da sahabi ise burada olduğu gibi Allah her ikisinden razı olsun diyoruz. Yekulu. Yine genç sahabi Cabir bin Abdullah anlatıyor. Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram
lemma nezel ala Resulillahi sallallahu

aleyhi ve selleme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu ayet indiği zaman, kul huvel kadiru ala en yeb'at aleykum azaben min fevkikum. O sizin üzerinizden, gökten size azap indirmeye kadirdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurdu? Kal e'udü bi veçhik. Zatına, senin zatına sığınıyorum ya Rabbi. Ev min tahti ercülikum, yahut ayaklarınızın altından bir azap verebilir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, e'udü bi veçhik. Senin zatına sığınıyorum ya Rabbi. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan ayetleri okunurken o ayetlerin gereği olarak Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz, sığınmamız gerekiyor. فَلَمَّا نَزَلَتْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَ Sizi grup grup ayırmaya, grup grup birbirinize düşürmeye kadirdir. وَيُذ۪يكَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَاتْ Birbirinizin şiddetini, kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya layıktır, kadirdir deyince kâle hâten ehvenu eyser. Bu son iki azap daha kolay, daha basit. İnsanlar arasında meydana gelen olaylar bugün meydana gelir, yarın kaybolur. Bugün birbirine düşen insanlar yarın akli selimle düşünür, barış yolunu tutarlar, sulh yolunu tutarlar. Ama önemli olan gökten ve yerden gelen azaplar, felaketlere karşı Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz gerekiyor. مَا نَزَلَ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبِ وَمَا رُفِعَ اِلَّا بِتَوْبَ Bir bela ve bir bela kaldırılmışsa tevbe, pişmanlık sebebiyle kaldırılmıştır. Evet, biz her çeşit felaketler karşısında Cenab-ı Hakk'a iltica ederiz. Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Rabbim bizi birbirimize düşürmesin. Rabbim Müslüman kardeşine silah çekenlerden eylemesin. Anarşiden, terörden, her çeşit huzursuzluktan, mutsuzluktan Rabbim bizleri korusun. İslam ümmetini tarihte olduğu gibi kardeş olarak gerçekten birbirine sarılan, birbiriyle kucaklaşan, birbiriyle yardımlaşan, birbiriyle işbirliği yapan bir İslam ümmeti haline getirsin. Rabbim ülkemizi ve bütün İslam dünyasını her türlü felaketlerden, savaşlardan, her türlü iç ve dış düşmanların istilasından emin eylesin. Rabbim bizi birbirimize düşürmesin. Rabbim gökten yağan, yerden fışkıran belalardan bizleri korusun. Rabbim sünnet-i seniyyeye gerçekten gönül verenlerden eylesin. Evet, bu ayeti kerimeler okunduğu zaman اَعُوذُ بِوَجْهِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Zatına sığınıyorum ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınıyorum, bizi koru. Sana senden sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmemiz emrediliyor. Rabbim dualarımızı, niyazlarımızı kabul eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 17. cüz.
2: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: mislukum efetetunessihra ve entum tubasirun.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
0: بَلْ قَالُوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.
0: Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn.
1: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?

Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ
0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik.

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Onlar da, vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَص۪يدًا خَامِد۪ينَ
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لا يسأل عما يفعل وهم

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: ene fe'budun.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: cehennem. Kezalike neczi'z-zalimin.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
1: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?
0: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevût. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ
1: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
0: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
1: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

0: Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
1: قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
0: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ

Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.''

0: أهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kâfirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

0: Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.
1: وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz?

0: Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪ي

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin?

0: أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ
1: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
1: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler.
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
0: O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol.'' dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.

0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.''

0: تعملوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

0: Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقَنَاهُمْ اَجْمَع۪ينَ
0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davud'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِم۪ينَ
0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: ente erhamur rahimin.
1: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
0: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
1: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
0: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed! Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar

0: rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

0: ana rabbukum fa'budun ve taqattu emrahum beynehum kullun ileyna raciun.
1: Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
1: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.

0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve ''Vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz.'' derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطَوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak, yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.
1: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da, yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâgun li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

0: yuşrikûn.
1: De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphe bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: rabbakum inne zelzeletes saati şey'un azim.
1: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: Yevme

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: مريد.
1: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
0: كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّ

0: Şeytan hakkında, her kim onu dost edinirse, mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

0: Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen, yeryüzü indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan, aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ
0: O, zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

0: İnna Allah yef'alu ma yurid.
1: Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak, öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: halinde.
1: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
2: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ven-nasârâ vel-mecûse vellezîne eşrakû inna Allaha yafsilu beynehum yevmel kıyamet.

0: dinlediğinde,
1: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.

0: وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

0: İşte bu müminlerle kafirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.
1: Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennet

0: اَنِ الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدَ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.''

0: عميق.
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kâbe'yi tavaf etsinler.
0: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ

0: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الر۪يحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: والقلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.
0: لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kâbe'dir.

0: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.
0: اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.
0: اَلَّذ۪ينَ

0: yansuruh. İnne Allâhe le kaviyyun azîz.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
0: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzib Musa fe emleytu lil kafirin thumma ahadtuhum fe keyfe kana nekir.
1: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kâfirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.
0: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
0: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ
0: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kâfirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler, Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler, kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar, Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum.

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kâfirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: هُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ
1: Allah, onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

0: İnna Allaha le'afuvun gafur.
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kâfirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah, yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ

0: innaka fil emr ved'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustakim.
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyühen nâsu duribe meselun festemi'û leh. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهِ وَاِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
1: Kâfirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi

0: ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 17. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize

yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Ettahi isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan, gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeyi dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah. Bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafizsin sen. Hafiz.
2: Ya Hafiz.
1: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Tevbe 1. Bölüm. Kusurları alabildiğine gizleyen ve ayıpları en iyi şekilde bilen Allahü Teala'ya yönelmekle günahlardan tövbe etmek, salikler yolunun ilk başlangıcı, kurtuluşa ermişlerin ana sermayesi, müritlerin ilk adımları, şüpheli şeylere meyledenlerin doğrulmalarının anahtarı, Allah'a yaklaşmak isteyenler için tercih ve ihtiyar edilmelerinin kaynağı ve ilk babamız Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlere uymanın esasıdır. Evladın atalara uyması ne güzel şeydir. Adem oğlunun kusur işleyip günahkar olması şaşılacak bir şey değildir. Babasına benzeyen haddi aşmış sayılmaz. Yani kusur işlemek babadan kalma bir mirastır. Evlat babaya benzeyebilir. Fakat benzeyiş her yönüyle olmalıdır. Baba kırdığını sardığı ve yıktığını yaptığı gibi evlat da aynı yolu tutmalıdır. Hata insanın yaratılışında mevcuttur. Hatasız insan olmaz. Ancak hemen tövbe etmek lazımdır. Hiç kusur işlememek meleklerin vasfı, hiç iyilik yapmamak da şeytanın hususiyetidir. Kötülük işledikten sonra iyiliğe yönelmek de insanlara mahsus ve onlar için zaruridir. Yalnız iyilikle uğraşan Allah katında

Karrep bir melek, yalnız kötülük için çalışansa şeytan, düştüğü kötülükte hayra yönelen de insandır. Allahü Teala insanın tinetinde iki kusuru, yani şehvetle gadabı yerleştirdi ve iki tabiatı, yani hayvaniyetle melekiyeti ona arkadaş verdi. Her insan kendi nesebini tashih eder, ya meleğe, ya Adem'e veya şeytana intisap eder. İşlediği kusurdan tövbe eden, Adem'in oğlu olduğunu ispatlar. Kusur ve isyanında ısrar eden, kendini şeytana uymakla tescil ettirmiş olur. Sırf hayır yapmakla meleklere nispet edilmeye gelince, bu imkansızdır. Zira Adem'in hamuru sağlam bir şekilde kötülük ve iyilik macunuyla mayalanmıştır. Adem oğlunu şerden iki ateşin biri kurtarır. Bunların birisi nedamet, diğeri de cehennem ateşidir. Tevbenin hakikati ve tarifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde pişmanlık tevbedir buyurmuşlardır. Tövbenin tarifi ise şöyledir. Tövbe, geçmiş hataların verdiği iç sancısıdır. Bazıları da tövbe için o gönülde alevlenen bir ateş, ciğerde iyileşmeyen bir yaradır dediler. Terk anlamı itibariyle de tövbenin tarifinde eziyet veren elbiseyi giymektir denmiştir. Sehl bin Abdullah da tövbenin tarifinde tövbe kötü huyları iyi huylara değişmektir dedi. Bu da ancak halvete çekilmek, sükût etmek, helal yemekle tamamlanır. Tövbenin vücubu ve fazileti. Tövbenin vücubu ayet ve hadislerle sabit olduğu gibi iman nuruyla kalbi genişleyip basiret gözü açılan ve önünde parlayan bu nur sayesinde yardımcıya muhtaç olmadan cehalet zulmetlerinden sıyrılan içinde meydandadır. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde mealen ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ta ki korktuğunuzdan emin umduğunuza nail olasınız buyuruyor. Yine Allahü Teala Tahrim Suresi 8. ayetinde ey müminler nasuh tövbe ile Allah'a tövbe edin buyurmuştur. Nasuh nasihattan alınmadır. Her türlü şaibeden uzak olarak Allah'a tövbe edin demektir. Tövbenin faziletine dair Bakara Suresi 222. ayetinde Allahü Teala muhakkak Allah hem çok tövbe edenleri sever hem çok temizlenenleri sever buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde tövbe eden Allahü Teala'nın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci bir adamın tehlikeli, ıssız bir çölde yanında bineceği ve bineceğinin sırtında yiyecek ve içeceği olduğu halde istirahata çekilip biraz uyuduktan sonra uyandığında azığıyla beraber devesinin kaybolduğunu görüp onu her tarafta aradıktan ve sıcaklık basıp İyice yorularak susadıktan ve ümidini kestikten sonra indiğim yere gideyim. Orada ölüm uykusuna yatayım diyerek yerine çekilip başını koltuğunun üstüne koyarak uykuya yatıp bir müddet uyuyup uyandığı vakit azığıyla devesini yanı başında gördüğü zamanki sevincinden daha çoktur. Yani Allahü Teala
günahlarından tövbe edip kendine yönelen kuluna çölde azığıyla devesini kaybedip ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan ve ümidini kestikten sonra devesini bulanın sevinmesinden daha çok sevinir buyurdu. Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet edildi. Allahü Teala Adem aleyhisselamın tövbesini kabul ettiği vakit melekler kendisine göz aydınlığına gittiler. Cebrail ile Mikail de gitti ve "Ey Adem, Allahü Teala tövbeni kabul etti. Artık huzura eriştin." dediler. Adem aleyhisselam, "Ey Cebrail, bu tövbeden sonra bir de sorgu suali olursa benim halim nice olur?" dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Adem aleyhisselama şöyle vahyetti. "Ey Adem, zürriyetine 4 zahmet ve mihnet getirdin. Ayrıca tövbeyi de onlara miras bıraktın. Senin duana icabet ettiğim gibi, onlardan da bana çağıranın çağrısına icabet ederim. Mağfiret dileyeni yarlıgarım ve ona cimrilik etmem. Zira ben davete icabet eden bir yakınım. Tövbekârları da mezarlarından müjdelenmiş ve gülmüş olarak haşreder, bütün dualarını kabul ederim." buyurdu. Bu hususta varid olan eserler sayılamayacak kadar çoktur. Tevbenin vücubunda ittifak vardır. Tevbenin manalarından birisi de şudur. Tevbe, hemen günahı terk edip bir daha yapmamaya azmetmek ve geçmiş noksanları telafi etmektir. İşte bunun vücubunda şüphe yoktur. Geçmişe nedamet ve üzülmek de vaciptir. Çünkü bu tevbenin ruhudur. Geçmişi telafi ancak bununla mümkündür. Tevbe nasıl vacip olmasın ki? Ömrünü Allahü Teala'nın gadabında geçirdiğini anlar anlamaz, zaruri olarak içinde bir elem doğar ve bunun ızdırabını çeker. Günahın akabinde tövbe etmek vaciptir. Günahın akabinde hemen tövbe etmenin vacip olmasında şüphe yoktur. Zira isyanın imanı tehlikeye düşürdüğünü bildikten sonra tövbenin de akabinde olmasında şüphe edilmez. Bedeni öldürücü zehiri yiyen onu hemen kusmak suretiyle çıkarmaya çalışacağı gibi imanı öldüren isyanı da tövbe ile atmak lazımdır. Tövbenin vücubunda kurtuluş bu günahtan kendisini alıkoyan marifettir. Bu marifete sahip olan isyan etmez. Bunun için de tövbeye ihtiyacı kalmaz. Bu marifetse amel ile alakalı olmayan mükâşefe ilminden değil, belki muamele ilmindendir. Amel için aranan herhangi bir ilmin uhdesinden ameli yapmadıkça kurtuluş olmaz. Mesela günahı öğrenmek, günahı terk etmek içindir. Onu terk etmeyen, imanın o günahla ilgili cüz'ünü kaybetmiştir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, zina eden, zina ettiği vakit, mümin olduğu halde zina etmez buyurduğu bu manadadır. Burada imanı nefyetmekle, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, sıfatlarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman gibi mükâşefe ilmine râci olan imanı nefyetmiyor. Zira bunları zina ve benzeri günahlar nefyetmez. Buradaki muradı zinanın Allah'tan uzaklaştırıcı ve Allah'ın gadabını mucip olduğuna dair olan imanı nefyetmektir. Nitekim doktor adama "Bu zehirdir. Bunu yeme, seni öldürür." dediği halde bu zehiri yutan kimse için inanmayarak yuttu dediği vakit
Bu adam doktorun var.

hastalığına veya doktorluğuna inanmayarak zehiri yuttu demek değil, yuttuğu şeyin zehir olduğuna inanmayarak onu yuttu demek olduğu gibi, onun zehir olduğunu bilen onu asla yutmaz. Şu halde isyan edenin zaruri olarak imanı noksandır. Çünkü iman yalnız bir esas değildir. 70 küsur kolu vardır. En üstün derecesi şehadet kelimesi, en alt derecesi de eziyet veren şeyleri yoldan atmak ve yolu temizlemektir. Bu tıpkı birisinin insan tek bir parça değil, 70 küsur parçadan meydana gelmiştir. En önemli parçası kalp ve ruh, en aşağı derecesi de cilde rahatsızlık veren şeyleri izale etmesidir. Diğer hayvanlardan ayrılması için bıyıklarını, tırnaklarını kesmektir demesi gibidir. Bu uygun bir misaldir. İman insan gibidir. Ruhun yokluğu bütün bedeni yok ettiği gibi şehadetin yokluğu da imanı kökünden yok eder. Yalnız imanı olup başka ameli bulunmayan, zahiri ve batini bütün azalarını kaybeden ve yalnız canlı olan bir kötürüm gibidir. Bu halde bulunan kimsenin ruhunun bedeninden ayrılıp ölmesi bir an meselesi olduğu gibi, amelsiz, kuru bir imana sahip olanın imanını da can alıcı meleğin daha ilk gelişinde esen kuvvetli rüzgarların bu kuru iman ağacını kökünden koparıp atması kuvvetle muhtemeldir. Her iman ki onun kökü yakin üzerine oturtulmamış, dalları amellerle yeşermemişse, ölüm meleğinin görüldüğü anda esen şiddetli rüzgarların dehşetine dayanamaz ve ömrü boyunca taat ve ibadetle sulanmayan bu iman ağacının son nefeste yıkılmasından korkulur. Günahkar bir insanın ibadetine devam eden diğer birisine "Ben senin gibi müminim" demesi, kabak asmasının çam ağacına "Ben de senin gibi bir ağacım" demesine benzer. Burada çam ağacının şu cevabı harikadır. Bu isim benzerliğine aldanmanın ne demek olduğunu güz rüzgarları estiği zaman anlarsın. O zaman kökün kopar, yaprakların dökülür. Nitekim şair, yakında toz duman açılınca bindiğin at mıdır, eşek midir anlarsın demiştir. Bu son nefeste belli olur. Ariflerin can damarını koparan ve kalplerini durduran ve pek az kimselerin dayanabileceği son nefes tehlikesidir. İsyanı sebebiyle sonsuz olarak cehennemde kalacağından korkmayan günahkar, ekseriyetle ölüm hastalıktan sonra geldiği için sıhhatine güvenerek zararlı maddeleri yemeye devam eden insan gibidir. Zararlı maddeleri yemekle nihayet bu adamın hastalanıp öleceği gibi, isyana devam edenin de son nefeste imansız gitmesinden ve imansız gitmesiyle ebedi olarak cehennemde kalmasından korkulur. Demek ki beden için zararlı yemekler neyse, iman için isyan da aynıdır. Zararlı yemekler midede toplanarak sahibinin haberi olmadan mideyi ve mizacı bozup ani olarak adamın hastalanıp ölümüne sebebiyet verdiği gibi, günahlar da yığıla yığıla kişinin imansız gitmesine sebep olabilirler. Şu fani dünyada ölümden korkan kimsenin zararlı ve zehirli şeyleri her halükarda ve bulunduğu anda terk edip yememesi vacip olduğu gibi, ebedi helakten korkan kimsenin de günahlara yaklaşmaması öncelikle vacip olur. Zehiri içen pişman olduğu anda şu ölümlü dünyada biraz daha kalması için

önce zehiri içinden çıkarmaya uğraştığı gibi, din zehiri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp ebedi helakten kurtulması için bütün tedbirleri alması öncelikle vacip olur. Zira isyan zehirinden korkulmasının sebebi ebedi olan ahireti kaybetmektir. O ahiret ki onun nimetleri devamlı ve mülkü büyüktür. Onu kaybetmekte cehennem ateşi ve ardı arkası gelmeyen devamlı azap vardır. Zira ahiret gününün hududu yoktur. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatı harap etmeden önce hemen tövbe ederek günahlar zehirinden sıyrılmaya çalışmak lazımdır. Sonra iş işten geçer, hiçbir şey fayda vermez olur. Allahü Teala Yasin suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarı kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Ey Muhammed! Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Vaidine girmiş olur. Sakın ayetteki iman lafzı seni aldatıp da bunlardan murat kâfirlerdir demeyesin. Zira imanın 70 küsur şubesi olduğunu ve zaninin zina ederken mümin olamayacağı daha önce anlatılmıştı. İmanın kol ve dallarından mahrum kalan kimsenin son nefeste imanın aslından da mahrum kalmasından korkulur. Elini, ayağını, gözünü, kulağını ve diğer azalarını kaybeden kimsenin canını da kolaylıkla kaybedeceği gibi bu kimse de asıl imanını kaybedebilir. Asıl olmadan bölüm olamayacağı gibi bölüm olmadan da asıl devam edemez. Asıl ile bölüm arasındaki tek fark bölümün hem vücudu hem de devamı aslın bulunmasına bağlıdır. Yoksa aslın var olmasında bölüme ihtiyaç yoksa da devamında bölüme ihtiyaç vardır. Tevbenin her şahsa vacipliği. Allahü Teala Nur suresi 31. ayetinde ey müminler, hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz. Umulur ki felah bulursunuz buyurmuştur. Burada Allahü Teala hitabını bütün müminlere tamim etmiştir. Zaten basiret nuru da bunu gösterir. Zira tövbenin manası insanı şeytana yaklaştırıp Allah'a uzaklaştıran yoldan dönmek demektir. Bu yanlış yola ancak gafiller sapar. Akıl garizesinin kemali, insanları aldatmakta şeytanın yolları olan şehvet, gadab ve diğer kötü huyların tekamülünden sonradır. Çünkü aklın başlangıcı 7 yaşında, aslı ergenlik anında, kemali ise 40 yaşındadır. Şehvetler şeytanın, akıllar ise meleğin askerleridir. Bunlar karşılaştıkları vakit zaruri olarak aralarında savaş başlar. Zira bunlar birbirinin zıddı oldukları için biri diğerini kabul etmez. Aralarındaki ayrılık gece ile gündüz ve ışıkla karanlık gibidir. Bir taraf galip gelince diğer tarafı ezer. Halbuki şehvetler akıl kemale ermeden daha çocukluk ve gençlik çağında kemale ererler. Bu sebeple şeytanın askeri akıldan önce merkezi zapt eder, kalbi istila eder ve kalpte şehvetlere uygun adetlerle ünsiyet eder de şeytan kalbe galebe çalar. O zaman onu oradan söküp atmak zor olur. Allahü Teala'nın ordusu olan akıl,

sonra harekete geçer. Allah'ın dostlarını düşmanın esaretinden kurtarmak için ağır ağır çalışır. Şayet akıl kemale erip kuvvet bulmazsa, şeytanın ordusunu kalpten atamaz ve şeytan verdiği sözü yerine getirmeye çalışır. Akıl kemal bulup kuvvetlenirse, ilk vazifesi şehvetleri kırmak suretiyle şeytanı kalpten uzaklaştırmak ve kalbi alışkın olduğu kötü adetlerden ayırıp ibadetlere çevirmek olur. İşte tevbenin manası da budur. Yani rehberi şehvet ve öncüsü şeytan olan yoldan ayrılıp Allahü Teala'ya giden yola girmektir. Ne kadar insan varsa hepsinin şehveti aklından öncedir. Ve şeytanın ordusu olan vasıfları meleğin ordusu olan hasletlerinden öncedir. Yani şehvet, gadap ve diğer kötü vasıfları gençlik çağında tekamül ettiği ve akıl 40 yaşında kemal bulduğu için şeytani tarafları meleki yönlerinden öncedir. Şehvetin tesiriyle yapmış olduğu geçmiş kötülüklerden dönmesi, ister avam bir insan ve hatta ister peygamber olsun, hepsi için zaruridir. Bu tövbenin yalnız Adem aleyhisselama mahsus olduğu sanılmamalıdır. Belki tövbe bütün insan nevine yazılmış ezeli bir hükümdür. Değişmesine ihtimal olmayan ilahi adetler değişmedikçe bunun aksi düşünülemez. Kafir veya cahil olduğu halde ergenlik çağına gelen herkes için cehlinden ve küfründen tövbe etmesi vaciptir. Anne ve babasına uymakla Müslüman olarak bali olan ve fakat İslami gerçeklerden gafil bulunan kimse de İslam'ın manasını anlamak suretiyle gafletinden tövbe etmesi lazımdır. Zira bizatihi kendisi İslamiyeti kabul etmedikten sonra anne ve babasının İslamiyeti ondan bir şeyi uzaklaştırmaz. İslamiyetin ne demek olduğunu anlar anlamaz, başka hiçbir şey beklemeden o ana kadar şehvetlerinin peşine gitmek suretiyle alışkın olduğu açılıp saçılmalarından hemen dönerek Allahü Teala'nın bildirdiği hudutlar içerisine girmelidir. Tevbenin en zor olanı bu kapıdır. Çokları bundan aciz olduğu için burada helak oldular. İşte bütün bu anlattıklarımızın hepsi tevbe ve Allah'a dönmektir. Demek ki tövbe kimsenin minnetsiz kalmayacağı şekilde herkes için farz-ı ayn'dır. Nitekim Adem aleyhisselam bile tövbeden müstağni kalamamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği şeye evladı hiç güç yetiremez. Devamlı olarak ve her halükarda tövbenin vacip olmasına gelince, bu da açık ve meydandadır. Çünkü hiç kimse azaları ile isyandan hali olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler, peygamberlerin bile zelle ve hatadan salim kalamadıklarını, hatalarından dolayı ağlayarak tövbe ettiklerini haber vermişlerdir. Şayet bazı hallerde azası ile günah işlemezse de, kalbinde günah işleme düşüncesinden hali kalamaz. Şayet kendisinin böyle bir meyli olmasa da, kendini Allah'ı zikirden alıkoyacak şeytanın çeşitli vesveselerinden hali kalamaz. Şayet bundan da korunursa, Allahü Teala'nın zat, sıfat ve ef'aline olan ilminde gaflet ve kusurdan kurtulamaz. Bütün bunlar derecesine göre birer noksanlıktır. Ve bu noksanlıkların da sebepleri vardır. Sebeplerini atabilmek, onların zıddıyla meşgul olmakla, yani o yoldan başka yola dönmekle mümkündür. İşte tevbe de budur. Şekil ve derecelerde ayrılmakla beraber, insanoğlunun bu noksanlıklarından tamamen sıyrılması düşünülemez. Bunun için tövbe etmesi lazımdır.

Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime öyle şeyler gelir ki her gün ve gece bunlardan 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala ona ikram etti. Onun durumu bu olunca ya başkaları nasıl olur? İnsan daha ilk yaratılışında şehvetlerine uymaktan asla kurtulamaz. Tövbe demek yalnız bu şehevi arzuları terk etmek değil, tövbenin tamamı geçmişi telafi iledir. İnsanoğlunun peşinden gittiği şehvetinden kalbine bir zulmet yükselir. Nitekim aynaya bakan insanın nefesinden aynanın camı puslandığı gibi kalp de günahlardan puslanır. Şehvet zulmetleri çoğaldıkça kalp kararır ve körleşir. Bunun için Allahü Teala Mutaffifin suresi 14. ayetinde "Hayır, onların zannettikleri gibi değil. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini kaplamıştır." buyurdu. Aynanın yüzündeki kirler uzun zaman orada kalınca leke yapıp camı bozdukları ve böylece cam eski cilasını kaybettiği ve yeniden eski halini alamayacağı gibi, gönüldeki bu kara lekeler orada uzun müddet kalınca orada iz yapar ve yerleşirler. Artık bundan sonra kalbi temizlemek için yalnız şehvetlerin peşinden gitmemek yeterli değildir. Çünkü orada lekeler vardır. Onları oradan temizleyip atmak lazımdır. Kalbe isyan ve şehvetlerin kiri ve karanlığı çöktüğü gibi, şehvetleri terk ederek yapılan ibadetlerin nuru da kalbe yükselir. Taatin nuruyla masiyetin zulmeti kaybolur. Taat ve ibadetler kalbi temizler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu mahvetsin." buyurmakla buna işaret etmiştir. Demek oluyor ki kul hiçbir halde kalbinde bulunan kötülüğün izlerini onun zıddı olan ibadetin izleriyle silmekten müstağni olamaz. Bu anlattıklarımız önce cilalı ve parlak olduktan sonra bazı arızalarla kararan kalbin temizlenmesi hakkındadır. Önceden kara olan kalbi cilalatmaksa çok daha uzun bir çalışma ister. Çünkü yeniden parlak bir ayna yapmakla yüzü kirlenmiş aynayı temizlemek bir değildir. Bunlar o kadar uzun meşgalelerdir ki bunlardan hiç kimse hiçbir zaman kurtulamaz. Hepsi de tövbeye bağlıdır. Bunlar fezaildendir ve kemal talebidir. Bu bakımdan bunlardan tövbeye vacip denmez sözüne gelince, bilmiş ol ki vacibin iki manası vardır. Birincisi, şer'i fetvalardaki vaciptir. Bütün insanlar bunda müşterektir. Bu öyle bir derecedir ki, bütün insanlar bununla meşgul olsa, alemin nizamına bir zararı dokunmaz. Fakat bütün insanlar gerçek manasıyla mütteki olmakla mükellef tutulsalar, geçim yolunu terk edip dünyayı tamamen atmaları gerekirdi ki, bunun neticesi takvanın tamamen yok olmasına sebep olurdu. Çünkü geçim bozulunca herkes ekmek, giymek, mesken derdine düşer ve ortada takvadan bir şey kalmazdı. Bu bakımdan anlattığımız dereceler bu manada vacip değillerdir. İkincisi, Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapılması lüzumlu olan şeylerdir. Sıddıklar makamını kazanıp ve Allah'a vasıl olmak için bütün bu anlattıklarımızdan tövbe vaciptir. Bu, nafile namaz kılmak isteyen için abdest vaciptir demek gibidir. Aslında nafile namaz